0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşerilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşerilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşerilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren, gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
6: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
7: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alır diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Cumartesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alır diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Anadolu Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultansazlığının bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultansazlı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultansazlı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultansazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay Bayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dili ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: İşte bu Ali Paşa Atı Modern Fox'un ilk plağıydı. Piyasaya çıktıktan 3 ay sonra da Modern Fox'u Türkiye'nin bütün listelerinde bir numaradaydı. Artık bu onların başarısı mıydı yoksa tanıtıcılarının başarısı mıydı? Onu bugün değerlendirmeyi tarihe bırakıyorum. Bu ilk hızdan sonra Modern Folkçüsü'nün araştırmaları inanılmaz bir şekilde gelişti. O sırada gene saygıyla ve rahmetle andığımız Faruk Güvenç'in yönetimindeydi çok sesli müziği TRT'nin. Onun da desteğiyle Modern Folkçüsü Anadolu'nun her tarafından en güzel türkülerimizi derlemeye başladı. Yetmedi. Yeni kulakları müziğe alışan çocukları daha o yaşta yakalayıp o yaşta çok sesli müzik havasına sokabilmek için çocuk şarkılarına yöneldiler. Onlar için şarkılar yaptılar. Bir yandan repertuarları, bir yandan tecrübeleri gelişti. Konserler birbirini izledi.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren, gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alır diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38

0: 8820 Sarı Oğlan, Sarız Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarız.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay Bayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dirdi.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Senin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
2: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınlanan ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomist Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum, kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız?
3: Her zaman iyiyim, hamdolsun.
2: Her zamanki gibi harikasınız. Peki, bugün gündemimizde ekonomi ağırlıklı olarak konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bir taraftan Brent petrol 110 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yatay pozisyonda altın, biraz daha hem de altın bulunuyor mu? Çeyrek altın var mı? Gram altın piyasada var mı yok mu? Onu da soracağız. Onun haricinde geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Bey'in bir enflasyon güncellemesiyle alakalı bir ara toplantısı vardı. Yeni hedefler, yeni rakamlar ortaya çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Önümüzdeki dönem neler olacak? Tüm bunlar bizim genel ekonomiyle alakalı sohbet konumuz olacak. O zaman haftanın genel bir panoramasıyla birlikte İnşallah. Sözü size verelim Ömer Bey.
3: Çok güzel, çok iyi şeyler söylemek istiyorum değerli izleyiciler.
2: Gönlümüzden geçen o.
3: Ancak yaşadığımız realite bizim bu iddiamızı neredeyse çürütüyor. Yani gerçeklere baktığımızda. Türkiye hep konuşulur. Özellikle ekonomistler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçiler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye gerçekten hakkıyla çok zor bir dönemden geçiyor. Belki alışılmışın dışında hiç yaşamadığımız şeylerle karşı karşıyayız, muhatabız. Türkiye'de enflasyon %150'leri de bulmuştur yıllar öncesi. Ama bu boyutta bir sıkışma veya daralma veya bunalma veya bıkkınlık olmamıştır insanlarda. Enflasyon, yüksek bir enflasyon, faiz, yüksek bir faiz ve zamlar adeta otomatiğe bağlandı artık içinde bulunduğumuz gün. Bu da bir sarmal olarak düşünülürse, yani yüksek enflasyon, yüksek faiz ve zam sarmalı. İnsanlar artık boğuluyorlar. Yani boğulma noktasına geldiler. Hani nefessiz kalmayız ama çok da rahat nefes alamıyoruz. Ha bunun sonu ne olur derseniz, bu stratejiyle yürüdüğümüz anda ben sonumuzun bugünden çok daha iyi olabileceği kanaati taşımıyorum. Maalesef büyük bir ihtimal 2027 yılında Türkiye mutlaka bir erken seçime gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesi açısından.
2: Hatta onu özür dilerim, parantez açayım. Kayseri Milletvekilim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri olan Sayın Mustafa Eritaş Bey'in ne kadar oldu? 4 ay kadar önce, 4-5 ay önce şu cümleyi kurmuş, dedi ki erken seçim değil, öne alınmış bir seçimden bahsedebiliriz. Bu da 2027 sonuna doğru olur dedi. Şimdi mevsimsel olarak baktığımızda Aralık, Ocak ayında bir seçim olma ihtimali yok. Çünkü hani Kayseri'nin doğusunda ciddi bir kar yağışı, erken gelen bir kış nedeniyle köylere kadar uzanacak olan bu sandıkların ulaşımında sıkıntı olacak. Aralık'ta olması mümkün değil. O zaman geriye 2027 sonu dediğimiz zaman kar yağışlarından önce Ekim ya da Kasım'ın ilk haftaları ya da ilk günleri diyebiliriz sanırım. O da söylediğiniz gibi anayasal anlamda ikinci, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçiyor mevcut anayasal sistemde, ama erkene alınmış bir seçimde biraz daha kolay olabiliyor. O yüzden muhtemeldir ki 2027 Ekim ya da Kasım ayında herhalde bir seçime gideceğiz gibi gözüküyor.
3: Muhtemelen. Fakat seçim de olsa, seçimle ilgili parasal bir rahatlama da olsa, ben 2027 yılını bağışlasınlar değerli izleyiciler ama 2026'dan çok daha rahat, çok daha huzurlu geçebileceği kanaatini taşımıyorum. Bunu net olarak belirleyeyim. Şimdi birincisi, yüksek enflasyon ve yüksek faiz bireysel bazda da üretim bazında da bütün dengeyi alt üst etmektedir. Yani bunu net olarak bilelim biz. Artı maalesef tutmayan hedeflere göre yılbaşında ücretler belirlendi. Ya çok ilginç. Biz enflasyon hedefi koyuyoruz. Bu hedefe göre ücretleri belirliyoruz. birçok insanın, ailenin kaderi aslında burada ortaya konulan, belirlenen değer. Fakat aradan birkaç ay geçtiğinde o hedeflere göre belirlenen rakamların anlamsızlaştığına şahitlik yapıyoruz. Çok enteresan. Siz biraz önce de bahsettiniz. Sayın Karahan açıklama yaptılar. Ve yılbaşında belirlenen %16'lık enflasyon hedefini %24 olarak revize ettiler. Üst segment limiti de 26 olarak revize ettiler. Şimdi mantıki boyutta baktığımızda %80'in üzerinde neredeyse bir sapma var. Daha ilk 5. ayın ortasında. Gerçek anlamda bu belirlenen ücretler acaba nasıl idare boyutuyla 12. aya taşınabilecek? Dolayısıyla istense de istenmese de en azından yılın ortasında bir zam vermek zorundalar. Ama geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılda aynı sistem uygulanır mı? Çok rahat uygulanır. Yani hükümet istemezse uygular bu işe. Götürür ama bu insanlar ne olur? Sabit yerde çalışanların hali nicedir onu bilmiyoruz. Aslında fotoğrafın bir yönü bu. Diğer yönüne baktığımızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta sıra dışı bir daralma var, küçülme var. Hatta birçok işletme yatırım yapmayı bırakın, elinde var olan varlıklarını satarak likide dönmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir konjektürde işverenin üzerine de yeni bir risk veya yük yükleyebilmek çok da kolay değil. Yani Anadolu'da harika bir laf vardır. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye. Yani iki yönlü de çok ciddi sıkıntı yaşanacağının farkında olalım. Bir daha diyorum. Bu ücretlerle geçinebilme şansı hiç kimsenin yok. Yani beni bağışlayın, yine amiyane bir şey söyleyeceğim. 105 bin lira fakirlik sınırı bana göre. Yani bu ülkede insanlar rahat bir fakirlik de yaşayamıyorlar. Çünkü 105 bin liranın üzerinde olması lazım fakir olmanız için. Alta geçmemeniz lazım yani aldığınız aileden. Şöyle kendi kendime yorumluyorum. Kaç insan 105 bin liranın üzerinde acaba aylık alabiliyor bu ülkede? Yani fakir statüsünü daha yaşayamıyorlar.
2: Tamam.
3: Diğer taraftan açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Yani bilmiyorum ben ama asgari ücret bile açlık sınırının altında. Dolayısıyla ağız tadıyla bir açlık bile yaşanamıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok enteresan. Benim garibime gidiyor. Şimdi tahmin. Güzel bir şey. Hedef belirlemek güzel bir şey. Ama bana göre tahmin yapıldığında bu tahmin eyleme dönebilmeli. Bizde yalnızca sözel bazda kalıyor. Eyleme dönmüyor. Aslında bu bir temenni. Yani temenni olarak düşünelim. Ben şöyle hafızamı yokluyorum. Yeni işte yaptık 5. ayın ortasında 16'dan 24'e üst limiti 26'ya çektik. Enflasyon beklentisinin. Şahsi kanaatim 30'un çok üzerine bitireceğiz. Bunu net olarak belirteyim ben. Yani belki çok insanlara ters gelecek ama hissettiğim bu veya kokladığım bu. Şimdi 2021'i hatırlıyorum ben. %9 olarak enflasyon belirlenmişti. 36 çıktı. 2022 yılında hafızam beni yanıltmıyorsa %23 olarak hedeflendi. 64 çıktı. 2023'te yine 22 olarak bu sefer bir puan düşürdü, hedeflendi. Yine 64 çıktı. 2024'te %33 belirlendi. %44 çıktı. Geçen sene 25'te %16 dendi. 30'un üzerinde çıktı. Bu sene 16 dendi. 5. ayın ortasında yeniden revize ettik. Henüz 5. aydayız. %80'lik bir sapmanın üzerine resmi açıklama. Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla bu noktaya geldik. Şimdi düşünüyorum ben. Yani neye nasıl güvenerek bu ülkede yatırım yapacağız, üretim yapacağız, istihdam sağlayacağız, ihracat için mücadele edeceğiz veya yılbaşında tutmayan hedeflere göre belirlenen ücretler ilk 4 ayda neredeyse %14 civarında eridi. 5. aya girdiğimizde açıklanan rakamlar bunu gösteriyordu. Şimdi böyle bir konjektürde bu insanlar nasıl geçinecekler, nasıl huzurlu olacaklar, nasıl karınlarını doyuracaklar? Bu da ayrı bir muamma.
2: Şimdi ilk 4 ayda zaten bir %14 yani Ocak, Şubat,
3: net yaptık.
2: Mart ve Nisan döneminde %14'e ulaştık. Peki evet. Yıl sonu hedefi Sayın Karahan Bey'in açıklamalarına göre %24-25 diyelim. Kaldı %10-11'lik bir kesim evet, ama öbür taraftan da 8 aylık da bir süreç var. Mayıs'la birlikte Aralık dahil 8 aylık bir süreç. Şimdi kalan o %10'u tutturabilmek için
3: %1 küsürlerle gitmemiz lazım.
2: %1.2 gibi bir buçuğu bile bulmaması lazım ki
3: hedefe ulaşalım.
2: Bu da herhalde
3: bu şartlarda
2: bugüne kadar geldiğimiz noktada Ömer Bey, bunu da tutturabilmek çok mümkün değil. Şimdi bunu anlamak ve bu hesabı yapabilmek için bir ekonomist olmaya da gerek yok. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3: okumaya gerek yok.
2: Ekonomi ya da iktisat okumaya da gerek yok. Bunu sade, yani neredeyse sadece okuma yazması olan, dört işlemi bilen herhangi bir eğitim düzeyi en düşük olan biri bile herhalde der ki ya 4 ayda 14 ise kalan 8 ayda sen nasıl 25'i 24'ü tutturacaksın diye herhalde sorar. Bilmediğimiz bir şey mi olacak diye düşünüyoruz ama bu konuda herhalde bilinmezlik de çok mümkün değil. Yani belki sadece şu olur. Yaz döneminde tarımsal ürünlerin bu sene maşallah var. Havalar çok güzel gidiyor. Çok güzel. Yağışlar çok güzel. Barajlarımız doldu. Belki orada yani 50 TL'ye yediğimiz bir meyve 30 liraya düşebilir. 100 liraya yediğimiz 50 liraya düşebilir. Belki tarımsal ürünlerde hatta eksi enflasyonu bile hani Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde belki, ama bunun haricinde otomotivde, inşaatta, demir çelikte, mobilyaydı. Burada eksi enflasyon gibi bir rakamlardan bahsetmemiz herhalde tabiatın kanuna aykırı.
3: Evet, doğaya aykırı.
2: Peki sadece o zaman bir tarımsal ürünlerle de bu enflasyon rakamını aşağı çekmemiz de çok mümkün değil. Çünkü tarımsal ürünlerin enflasyon sepetindeki içindeki oranı %13-14. Her tarafı eksi olsa ne hükmü var?
3: Olma mümkün ya, değil mi?
2: Peki bugün soru mi? Şu. Aslında bu hep basit matematik hesabını herkes yapabiliyorsa ekonominin başındaki insanlar bizlerden çok daha iyi yapmaları lazım. Yani ya benim aklım almıyor Ömer Bey. %14 ilk 4 ay kalan 8 ayda ya 4 ayda 14, 8 ayda 10. Matematiğe aykırı. Bunu hesaplamıyor ya, biz bunu halkı bile ve isteyerek sanki yalan söylüyoruz ya da doğruları paylaşmıyoruz. Hani gerçekleri söylememiz lazım demiyorlar mı?
3: Evet, o kadar garip ki gerçekleşmeyecek rakamlarla yani insanların ücretlerini belirlemek büyük bir risk, beni bağışlayın. Bakın yani bu nokta bile o kadar açmaz bir nokta ki. Yani belirlenen hedefe göre ücret artırıyorsunuz. Gerçek olmayan rakamlar bunlar. Olmayacak olan rakamlar bile bile. Ve bu insanlar daha 5. aya geldiklerinde tökezliyorlar. Yani adım atamaz hale geliyorlar. Şimdi tarım dediniz, çok ilginç. Biraz sonra olmazsa oraya da gelelim.
2: Tamam.
3: Bugün Hollanda dediğimiz yer, daha önce biz size bahsettik Ali Bey. Konya kadar bir yer yuvarlak olarak. Benim hafızam yatmıyorsa benim 160 milyar dolarlık tarım ihracatı var. Siz de geçen hafta belirttiniz. Türkiye'nin tarım ihracatı yaklaşık 38 milyar dolarlar civarında. Şimdi ben bir Konya'yı hayal ediyorum, bir Türkiye'yi hayal ediyorum mantıklı olarak. Normal bir birey olarak hesap ediyorum. Diyorum ki Hollanda kadar bir yerden 160 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yapılıyorsa, tabii modern sistemlerle, biz Türkiye gibi bir 778 bin metrekarelik alanda nasıl diyorum birkaç trilyon liralık, birkaç trilyon dolarlık ihracat yapmayız.
2: O şuradan.
3: Yani o kadar enteresan bir şey ki bu denkler.
2: Cevabı çok basit.
3: Yani o kadar enteresan ki.
2: Konya kadar bile 160 milyar dolar bir yerdeki tarımla bizim Türkiye 784 bin kilometre karedeki tarım aynı tarım değil.
3: Biliyorum, farkındayım.
2: Katma değeri yüksek olan, mesela laleden bahsediliyor. Osmanlı döneminde Isparta, Burdur'dan gidiyor. Ya. Osmanlılar zamanında. Bugün dünyanın en büyük
3: satıyor.
2: Milyarlarca dolar lale ihracatı ne? Biz bile oradan alıyormuşuz tekrar.
3: Gerçek bu.
2: Şimdi biz burada buğday üretiyoruz. Belki buğday, arpa, tarımsal ürün anlamında en ucuz diyebileceğimiz, satış fiyatı en ucuz olan ürünlerden biri. Ama adam çok daha yüksek katma değerli, yani küçücük alanda çok büyük bir rakam. Bu şuna benziyor. Bir şehirler arası nakliye var. Bir tane kamyon oluşturduk Ömer Bey. Kamyonun içinde su var. Sadece su. Paketlenmiş, şirinklenmiş, paket paket su. Yani o da 20 ton ya da 15 ton diyelim. 15 tonluk bir su taşıyan tankerin üzerindeki rakam, atıyorum 10 lira. Aynı tırla, kamyonla yine 15 ton ağırlığında mobilya taşırsanız rakam oluyor 30 lira, 40 lira. Ama aynı tırla siz bir beyaz eşya taşısanız aynı yükle rakamı 80 lira, aynı kamyonla cep telefonu taşırsanız of, milyon dolarlar bulan bir maliyet. E şimdi tır aynı, güzergah aynı, şoför aynı, taşıdığı yükün miktarı kilogram bazında aynı ama birinin kamyon değeri, hani gerçek rakamlar üzerinde gidelim, biri 100 bin TL, öbürü 50 milyon TL.
3: Bu kadar fark.
2: Aradaki fark nedir? Aradaki fark katma değerli ürün üretmektir. Şimdi Hollandalıların yaptığı da bu. Tarımsalda.
3: Biz de yapabiliriz Ali Bey.
2: Bizim Mehmet emmimiz 3 litre süt aldığı zaman seviniyor. Öbürü Hollanda'daki 30 litre verim süt aldığında üzülüyor.
3: O da inek, bu da inek. O da mondofon, bu da mondofon diyelim. Ama işte teknik, teknoloji, Ali Bey, yaklaşım bizim en büyük problemimiz bu. Bakın, Devlet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Defalarca sizlerle de konuştuk. Başka yerde. Yani bu teşkilat gerçekten Türkiye'de neyi, nerede, nasıl yatırım yapılır veya neyi, nerede, nasıl elde edilir, bununla ilgili plan, proje üretilir.
2: Özür dilerim. 5 yıllık kalkınma planları hazırlardı.
3: Yani bunlar aslında, Ali Bey, şimdi bakın, biz gözü kapalı, gözü bağlı tarım yapmaya çalışıyoruz. Gözümüz kapalı, gözümüz bağlı hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğru dürüst veri elde edemiyoruz, verim elde edemiyoruz.
2: Yakın yani düzen gidiyor.
3: Bilmiyoruz. Bunu anlatıyorum. Yani imkanlarımızı, zamanımızı, paramızı, insanımızı heba ediyoruz ya. Üzüldüğüm nokta bu. Yani o kadar enteresan ki, bakın, uç ama bir daha örnek vereceğim, bununla ilgisi yok. O kadar garibime gidiyor ki Ali Bey. Söylüyorum, bakın, Türkiye'de daha önce sizle konuştuk. 60 tane eczacılık fakültesi var. Beni o kadar etkiliyor ki bu nokta Ali Bey. Tarif edemem ben size. 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın, açın internete bakın, 3 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın ilaç ihracatı 70 milyar dolar ya. Bizde kuruş yok. Ya şöyle düşünüyorum, ya Rabbi diyorum. Yani bizde nasıl bir anormallik var? Yani bağışlayın, bizde mi bir uğursuzluk var? Yani biz mi önümüzü göremiyoruz? Bizi yönetenler mi bize yol göstermiyorlar? Bir daha tekrarlıyorum. O kadar önemli ki, yani kafam o kadar karışıyor ki ya, 60 tane eczacılık fakültem var. 60 tane. Adamın 3 tane var Finlandiya'nın. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. 60 tane bizim fakültemizde tık yok. Ya düşünüyorum Ali Bey, ya bir gariplik var. O zaman bu gariplik nasıl gider? Veya anormal olan şeyi normale nasıl çeviririz? Nasıl yapıyor insanlar? Psikolojide bir kural var Ali Bey. Der ki, o kadar hoşuma gider ki. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bakın, bilinçsel, bir daha söylüyorum. Psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani görmeyle, öğrenmeyle, öğretmeyle olur. Ya kardeşim, bilmeyebiliriz. Yani biz çiftçi olarak, hayvancılık yapan olarak, ticaret yapan insanlar olarak, yatırımcılar olarak, biz kişiler olarak, ya ne olur, bize kılavuz olun. Yani bize öncü olun. Bu işin projesini üretecek insanlar, bu işte donanımlı, bilgili, birikimli, dolu insanlar proje üretsinler. Ben teorisyenim. Bana da sorsunlar. Yani ben de açıklayayım bazı konularda fikirlerimi. Birçok insana sorsunlar. Doğru olan neyse, senin benim adamım, şunun bunun adam olarak değil, ülkenin ve insanın menfaat için doğru olan neyse onu yapalım. Diyorum ki kardeşim, yani mumla bir şey aramanın gereği yok. Önümüzde örnek var. Bu insanlar bu işi nasıl başarıyorlar? Yani 3 tane fakülteyle adam, eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık ilacı nasıl satıyor? Türkiye olarak biz yani neredeyse 86 milyon insanız. Tarımla uğraşan ciddi kesimde bizim gücümüz var, insanımız var. Ya 40 milyar dolarlık tarım ürünü satamıyoruz. Hollanda avuç içi kadarıyla 160 milyar dolarlık tarım ürünü satıyor. Ali Bey, bakın, buradaki olay şu. Bizim insanımızın cahilliği değil. Yani bizim insanımızın yetersizliği değil. Bizim insanımızın iş bilmezliği kesinlikle değil. Tembelliği değil. Ya bizim öncümüz yok, kılavuzumuz yok. Yani bizim aynamız yok. Bize bir ayna lazım kardeşim. Bize bir kılavuz lazım. Yani bize yol gösterecek insan lazım. Emin olduğum tek şey, o ülkelerde gerçekten kılavuz var, yol gösterici insan var. Bugün bakın, dikkat edin. Biz teknolojiden bahsediyoruz ama yani yüksek teknolojiden veya çipten, ben size örnek vereyim lütfen. Amerika, Çin, Rusya, Avrupa'ya dönen Fransa, Almanya, bunlar sanayi ülkesi değil mi? Temelde gidin, tarım ülkesi bunlar. Bakın, bu saydığım ülkeleri bir daha sayıyorum. Amerika, inceleyin. Çin, Rusya, Fransa, Almanya. Çok ciddi boyutta tarım geliri elde eden insanlar, ülkeler bunlar ya. Oyun değil. Yani bizler zannediyoruz ki bu insanların kalkınması tek bacaklı. Yani sanayi üretimiyle, yüksek teknoloji. Hayır. Tarımda söz sahibi adamlar. dünyaya ürün satıyorlar ve modern teknik kullanarak para kazanıyorlar. Yani bizde traktör var ama şunu örnekleyeceğim. Biz 50 yıl önce, 70 yıl önceye dönelim. Bir tarafta traktörle batıdaki insanlar diyelim, bugün biz de sürüyoruz ama tarlasını sürüyor. Biz hayvanla, bağışlayın, kara sabanla bu işi yapıyoruz. Ben köyde yaşamadım. Bilmiyorum bu hayatın nasıl olduğunu ama ya düşünüyorum yani artık, yani dünyaya entegre olamıyorsak, bir daha diyorum ya, psikososyal, fiziksel açıdan diyorum ya, anlatıyorum, aynalama diyorum. Yani biz bu aynalamayı yapamazsak eğer, insanlara örnek olamazsak, yatırımcımıza, müteşebbisimize, tarımla uğraşana, hayvanla uğraşana biz ne yapacağız? Yani bizim amacımız nedir? Yani şunu merak ediyorum bahsedeyim. Türkiye yönetenlerin amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu çok ilginç bir soru. Benim kafamı karıştırıyor. Yani yapılmak istenen nedir? Verileri nasıl kullanıyoruz? Elde ettiğimiz geliri nasıl kullanıyoruz? Yani biz niye kılavuz olmuyoruz insanlara? Artı hepimiz biliyoruz. Teşvik veriyoruz. Batıdaki insan teşvik verdiğinde peşinde tıkır tıkır tıkır inceliyor, irdeliyor. Biz teşvik veriyoruz. Adam bilmem ne bankasını alıyor, kamu bankasından bana geliyor, kanıma dokundu Ali Bey. Benim hesabıma geçirerek dükkanın altını alıyor adam benden. Ya kardeşim, bu devlet, bu ülke sana bu parayı hayvan al diye vermiş. Hayvancılığını geliştir diye. Niye gelip altın alıyorsun? Niye gelip döviz alıyorsun? Senin derdin ne? Bakın yani o kadar garip noktalarımız var ki. Gelişmemizin sebebi de bu. Gelişmememizin. Yani bir şeyi yaparken denetlemeyi de beceremiyoruz. Yani parayı veriyoruz, onu denetlemesini de beceremiyoruz. Diğer taraftan parayı alan insan parayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani hayvancılık yapan insan devlet sana hayvancılık yap diye kamu bankasından para veriyor, gidip altın alıyorsun. Ya bu nereye sığar? Ben anlatır mısınız? Vatandaşta da garabet var, parayı verende de bir gariplik, garabet var. Dolayısıyla ne vatandaş gerçek anlamda yapması gerekeni yapıyor, ne de devlet denetlemesini yapıyor.
0: Bu şuradan olabilir.
3: O kadar enteresan.
0: Bizim devletimiz fazla iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Çünkü
3: bana öyle geldi.
0: Şöyle, aşırı iyi niyetli. Hem de normal bir iyi niyetle değil, aşırı iyi niyetli. Fazla iyi niyetli. Neden? Teşvik programı çıkarıyor. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide, işte KGF fonlarında, şu ya da bu şekilde. Bir şekilde kredi imkanı çıkarıyor. Zannediyor ki devletimiz, A şahsına ben şu kadar miktar verdiğim zaman işini büyütecek, yatırım yapacak, istihdam yapacak, besicilik yapacak, hayvancılık yapacak ya da
3: veya sanayi
0: üretimi yapacak. Nasıl olsa bu buraya harcar, tamam diyor. Ama arkasından denetimi yapmıyor. Bu diyor nasıl olsa diyor dürüsttür ya, dürüst esnaftır diyor. Ben de bu parayı alacağım yapar diyor. Ama aynı kişi gidiyor
3: ya,
0: lüks araba alıyor. Gidiyor bahsettiğiniz gibi altın alıyor. Yaşa. Gidiyor bankaya faiz atıyorum %20 kredi çekiyor. %45 ile bankaya yatırıyor olduğu gibi.
3: Yaşadık
0: bunu. Maşallahın kuşallahın
3: bir laf var. Ya.
0: Tabii ki yaşadık. Bunları nasıl yapıyor. Bir şey ya? Devletin iyi niyetli, fazla iyi niyetli olması dediğim olay işte bu. Verdiği paranın akıbetini takip etmiyor. Her zaman bu örneği veriyorum. Pandemi dönemi. Affedersiniz. Tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da da bizde de her yerde bir ekonomi daraldı. Tabii. Üretim azaldı. Bilmiyorum. Ve her ülke kendi gücü nispetinde destekler, teşvikler verdi. Ya Amerika'da bir iş adamına, üretim imalat yapan bir iş adamına da hibe desteği ya da parak ya da çok uygun rakamlarla kredi veriyor. Bu adam Ömer Bey gidiyor. Hani marka belirtmekte çok beis görmüyorum. Reklama girmez herhalde. Lamborghini marka ultra lüks bir otomobil satın alıyor ve bunu da sosyal medyasına paylaşıyor. Devletten aldığı destekle. Tabii bunu sosyal medyada paylaşınca bir anda duyuluyor ve Amerikan hükümeti şunu yapıyor. Adamın canını okuyor. Altındaki arabayı da alıyor. İşletmesine de el koyuyor. Ben sana üretim hayatına devam et diye verdiğim bu teşvik desteği sen keyfi harcama yapamazsın.
3: Bize benzer.
0: Zihniyet tam anlamıyla bu. Bizde yıllarca KGF kredi garanti fonu diye çıkardığımız rakamlar, KOSGEB kredileri, bir taraftan esnaf kefalet odalarında verilen krediler, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bankası'ndan ya da Halk Bankası'ndan tarıma ya da besicilikte uğraşanlara verilen krediler. Ya o kadar çok destek gidiyorum? Verildi. Hakikaten destek verildi. O yatırım teşvikte Kayseri maalesef hep 3. bölgede. Yatırım teşvikte 1 ve 2 hiç olmadık. Sağ olsun geçmiş dönemdeki vekillerimiz maalesef o teşvik programlarına Kayseri bir türlü dahil edemiyorlar. Yanı başımızda Yozgat, yanı başımızda Kırşehir'de inanılmaz teşvikler varken bizde hiç yok. Ha Ordu'da oldu ne oldu derseniz, tarıma ya da hayvancılığa verilen bu kadar desteğe rağmen onlar da gittiler ev aldılar, araba aldılar, altın aldılar, bankaya yatırdılar. İşte Amerika'daki devletle Türkiye'deki devlet arasındaki fark bu. Amerika diyor ki ben sana güvenmiyorum, verdiğim paranın takibini yaparım. Bizim devletimiz diyor ki, hükümetimiz diyeyim, devlet demeyeyim, hükümetimiz diyeyim, diyor ki sen çok iyi niyetlisin, ben sana parayı verdim, nasıl olsa sen bunu buraya harcarsın. Değil işte. Hayır. Verdiğin paranın nereye gittiğini araştıracaksın. Eğer amacına uygun kullanmadıysa da canını okuyacaksın. Bak bakalım bir daha başka birileri tenezzül ediyor mu? Bizdeki asıl sıkıntı sanırım denetim.
3: Hayır be, benim aklıma başka şey de geliyor. Şimdi buyurun. Bunu bu şekilde yuvarlak ortaya koyarak birilerinin daha rahat acaba yaralanması sağlanıyor mu? Şimdi söylediğimi anladınız mı bilmiyorum. Perdenin anladım. Önünde bu var.
0: Bir daha açıklayalım.
3: Bakın perdenin önünde bu var. Ama perdenin arkasında bu paralar bir yerlere belki daha güçlü miktarda akıtılıyor, aktarılıyor. Ve o paraların da akıbetinin araştırılmaması için perdenin önündekilerin de akıbeti araştırılmayabilir. Ben böyle oluyor demiyorum bakın. Bu çok enteresan. Şimdi evet. Somut örnek vereyim. Çok ciddi bir nokta burası yani ve çok ciddi bir iddia. Ben var demiyorum ama bir örnek vereyim. Nas ekonomisiyle beraber takdir edersiniz ki ciddi bir bunalıma girdik Türkiye olarak. Ve banka müdürlerinin bizzat şahsımı veya şahısları arayarak söyledikleri şuydu. Güzel kardeşim, mevduatta ne paran var senin veya elinde likit ne var diyelim. 1 milyon liram var. Bana 1 milyon lirayı getir dedi. Ben bunu yüzüme söylüyorlar. Hiç saklı gizli yok. Gel getir bunu bana peki. Devlet şunu istiyor bizden. Hem para alacaksın hem satacaksın, vereceksin. Almak için diyor bana bu 1 milyon liranı getir veya 1 milyon dolarını getir. Bunu dolara çevirelim senin paranı. Bağışlayın, Türk parası olarak tutalım senin paranı. Dolar da olsa, Türk parası da olsa TL'ye çevirelim. %13 artı, %14 artı 3 ben sana faiz vereyim, %17. Sen aynı paraya yatırdığınız mukabilini, artı sana döviz garantisi vereyim artışını, bir yıllık döviz garantisi artışını vereyim. Sen benden kredi kullan, %14 de ben sana kredi vereyim Ali Bey bakın. Şimdi burada...
0: Çok güzel bir ticaret.
3: İyi niyet var mı Ali Bey? Bakın siz dediniz ki devletin niyeti. Bana bir garip geliyor Ali'ciğim. Yani burada acaba diyorum ya birileri... Bir şeyler yapmak için imkan mı yaratılıyor? Yani sen %17 ile bankaya para yatıracaksın. 14 artı 3. 14'ü bank karşılıyor. 3'ü hazine karşılıyor. Döviz karşılığı paran garanti olacak. %14 ile aldığın parayı da sana 14 ile para verecek. Götür bir başka bankaya. Mevduat olarak yatır. Oradan da aynısını kullan.
0: Oradaki mantık şöyle. Dövizdeki artış bankanın faiz rakamının orantısal anlamda üzerinde olursa banka faizi atıyorum %17 ama döviz %25 artmış.
3: Onu garanti.
0: Aradaki %8'lik dilimi ben
3: onu garanti ediyor.
0: Garanti veriyorum
3: dedi. Artı aldığının aldığı 17'nin altında 14 artı 3'tü. 14'te de para veriyor size. Yani diyorum ki burada bir garabet
0: ama var. Aynı dönemde politika faizleri 8,5-9'lardaydı.
3: Halil Bey maalesef.
0: Reali başkaydı.
3: Bağışlayın. Gerçekten o dönemde ben kullanmadım elhamdülillah ama %8,5'ta para kullanan insanları gözlerimle gördüm. O paraları aldılar, götürdüler ya emtiaya yatırdılar, dediğiniz gibi arabaya yatırdılar. Ya ev aldılar, yani ya şaşırdılar veya akıllı olanlar da götürdü bir başka bankaya mevduat olarak yatırdılar Ali Bey. Yani o parayı faiz olarak bir bank başka bankaya yatırdı. Bir kısmı altın aldı bunun, bir kısmı döviz aldı. Yani özellikle kamu bankaları %8,5'a kadar o ortamda resmen kredi kullandırdılar. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi biz devlet denetlemiyor derken devlet neden denetlemiyor? Aslında bunu sormamız lazım. Bu noktada kendimizi sorgulamamız lazım. Neden böyle bir açık kapı bırakıyor? Yani neden kaçak iş yapmaya yatkın oluyor? Diyorum ki acaba başka biçimde yararlananlar mı var? Var demiyorum bakın. Bu iş benim kafamı karıştırıyor. Yani burada ülke olarak biz doğru şey yapmıyoruz. Yani ekonomi yönetimi olarak lütfen o bahsettiğiniz gibi eğer gerçekten bundan sonra da yapılacak bu tip açılımlar yapılıp sanayiye, üreticiye, yatırımcıya, tarıma, hayvancılığa teşvik verilecekse ne olur? Yani lütfen istirham ediyorum denetleyelim ya. Yani burada bu çok zor bir şey değil. Bunu veren kurumlar, memurları vardır çok rahatlıkla ama adam kayırmadan, yani batı statüsünde denetleyebilmek önemli. Çok enteresan bir laf vardı Halil Bey. Türk gibi başla der, Alman gibi der, yatırımını yap, İngiliz gibi de der, işini yürüt, denetle der. Yani biz maalesef çok hevesli birçok şeye başlarız ama ondan sonra o işin eksiğini, yanlışını, kaçağını buluruz ve o işten yararlanırız. Ama bugün Batı buna imkan vermiyor. Demin bahsettiğiniz o Lombardini araç oranı son derece önemli ve doğru bir şey. Gerçekten bu parayı gereksiz yere kullananlara bırakın elinden parayı almayı, çok ciddi bir cezai mühide uygulamak lazım. Yani bunun dışında biz ahlaklı bir millet değiliz. Kusuruma bakmayın, bu kadar açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla biz ahlak zafiyeti olan bir milletiz. Dolayısıyla biz ancak yasalarla durdurabilirsiniz. Yani Allah korkusuyla bir noktada hiç maalesef artık günümüzde
2: mesela yani şimdi yasa hani dışında tek dişi şey kalmış canavar dediğimiz batılı ülkelerde de oradaki eğer denetim mekanizması bizdeki gibi olsa
3: aynı olur.
2: Ben biliyorum
3: daha beter olur.
2: Çok bileyim, iyi biliyorum ki oradaki daha beterini yapar. Daha beterini yapar. Aşağı. Orada ne yapıyorlar? İşte o devletin ya da hükümetin bir elinde bir sopası aşağı var. Ceza, hapishane, yüklü miktarlarda para verme
3: değneği var. Cezaları
2: sen yani diyor kuralı uyacaksın. Uymazsan diyor kafana diyor devletin sopasını indiririm diyor. Şimdi hani biz trafikte de her zaman söylüyoruz ya, Türkiye'de yeni artık cezalar
3: hafifeye çıktı abi.
2: Ve inanılmaz derecede şey düştü. Tabii. Allah esirgesin, Rabbim esirgesin, kazalar, belalar, oranlar kavgalar azaldı. Niye? Şimdi yurt dışında hani 50 yazan yerde hadi 60'la gidin de görün. İnanılmaz büyük rakamlar. Şey her yerde denetim mekanizması. Yani ve bizim gurbetçi vatandaşlarımız da hani Türkiye'ye gelince, Almanya'dan, Fransa'dan, Avusturya, Danimarka'dan gelince hani burada olmadık şeyleri yapıyorlar. Trafikte hareketler.
3: Ama aynı insanlar.
2: Aynı insanlar orada yani arabası 40-50 ise 51 bile hızla çıkamayan kişi burada imkanı olsa yani gözü kese 350 ile 250 ile gidecek arabasına göre. Peki aynı kişi orada farklı, burada farklı nasıl davranıyor dediğimizde benim de akrabalarım var, sizin de birçok tanıdığınız var gurbetçi olan. Kurdukları cümle hepsi aynı. Orada istersen hadi yap da göreyim. Devlet, polis canına okur, altındaki arabayı bile alır.
3: Kesinlikle.
2: Niye? Orada işte cezayla insanlara eğitim veriyorlar. Cezayla yola getiriyorlar. Ve bunun denetlemesi, biraz önce konuştuğumuz konu. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Çok her ciddi alanda denetim. Her yerde denetim.
3: Çok ciddi.
2: Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ya trafikte, parasal işlemlerde, bankacılıkta, her yerde denetim. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Devlet bu konuda yani var, yok değil. Sayıştay işte kamu kurumlarını denetliyor. İşte devlet denetleme kurumu var, DDK var. Tamam da yani 100 kişiden bir kişi, iki kişi, 100 bin işletmeden bir firma, iki firma. Bununla olmaz. Tamamının.
3: Yaşa.
2: Tamamın. E o zaman o vatandaş bizim gurbetçi Hasan abimiz orada farklı araba kullanıp Türkiye'ye geldiği zaman farklı araba kullanıyorsa bunun bir tane izahı var. Burada kurallar yani, yoksa orada kurallar var da çok özür dilerim. Bak bu da çok önemli. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da trafik kuralları var da Türkiye'de yok mu?
3: Var.
2: Var.
3: Ama uygulanmıyor.
2: Aynı kurallar. Orada da hız limiti 50, burada da 50. Değişen hiçbir şey yok. O zaman orada yapmayıp burada yapıyorsa burada yakalanmayacağını bildiği için. Yakalansam da ceza az olacak, bana kimse bir şey dokunmaz, bir şey olmaz dediği için bu oluyor. İşte o kredi garanti fonlarıyla araba alanlar. Ya. Zamanında hatırlayın 80'lerin sonunda bir kavak yetiştiriciliği konusu vardı tüm Türkiye'de.
3: O çok ilginçti. Var benim arkadaşlarım yaptı ayı bir konuyu.
2: Ve hiç yapmayanlar da vardı göstermelik.
3: Hayır bağışlayın, para alanlar vardı onu yapmak için, özür diliyorum.
2: Yapmadılar.
3: Hem de benim meslektaşım.
2: Sonra ne oldu?
3: Uyumcular vardı
2: sonra
3: ya.
2: Sonra ne oldu? 90'ların sonunda da Türkiye'deki tüm kavakları da kestiler. Niye? Alerjik yönü çok üst düzey olduğu için. Evet çok hızlı büyüyen bir ağaç. Ekonomide, sanayide, mobilyada çok güzel kullanım alanları var. Ama öbür tarafında insan sağlığına ciddi zararları var diye her yerde 90'ların sonuna itibarında kesmeye başladı. Ben de bir alerjik rahatsız olan biriyim. Kavak ağaçları o böyle kar yağıyor gibi, hatırlarsınız Ömer Bey, bilirsiniz. Ben kar yağıyor gibi o beyaz beyaz olduğu zaman
3: bembeyaz.
2: O astımla beraber artık yani kendinizi ölecekmiş gibi nefessiz hissediyorsunuz.
3: Saman nezlesi de oluyor.
2: Tabii çok bu kötü şey bir şeydi. Şimdi ne yaptılar? O denetim mekanizması olmadığı için rahat rahat devletten paraya onu. Bir de 2012 2011 2012 yıllarında bankacı bir arkadaşım vardı Ömer Bey. Devlet Bankası. o dönem yani bir ara faizlerin, bankalar arası faizlerin %6-7'ye düştüğünü hatırlayın. Enflasyonun bile tek haneli rakamlara indi.
3: Düştü tabii.
2: Arkasından zaten o 7 Şubat MİT krizi, arkasından 17-25 Aralık, arkasından Gezi olayları derken zaten aldı başına gitti. O dip rakamlar dediğimiz yerde dedi ki Halil abi dedi, büyük bir iş adamı var dedi. Bir şu kredi garanti fonu çıktı 4.5'la. 4.5 faiz oranı 4.5. Ama o zaman zaten bankalarda 7-8'lerde. Ama 4.5 da iyi bir rakam. Yarı fiyatı neredeyse. Adam dedi müracaat etti ve yüklü bir miktar. Yani bu anlattığım ta işte 13-14 sene olmuş. Bugünün parasıyla atıyorum 50 milyon TL. Yüklü bir miktar dedi. Şey çıktık biz kredi verdik. Adam dedi hesabına geçse daha eline parayı almadım. Burada dedi işlemlerini yaptı. 4.5'la biz adama para verdik. 7 ile tekrar parayı geri aldık.
3: Aynı adamla.
2: Aynı adamdan aynı banka. 4.5 faizde al. 7 ile aynı yere yapı, eline kağıt para hiç geçmeden oluyor bu da.
3: Görmedi bile.
2: Görmedi bile.
3: Hesapta.
2: Şimdi biz burada neyi konuşabiliriz ki?
3: Hiçbir şey konuşmuyor.
2: Bu devleti dolandırmak değil mi?
3: Ama devlet buna niye isim veriyor Halil Bey?
2: Sıkıntı bu.
3: Fırsatı.
2: Denetim.
3: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Verimlilik ve
3: neden
2: denetim
3: böyle bir şey?
2: Trump bizim sarı deli dediğimiz
3: otopark mafyası.
2: Sonra otopark mafyası.
3: Ben öyle diyorum.
2: Elon Musk'ı bakan olarak yani o zaman araları iyiydi sonradan bozuldu. Verimlilik bakanı yaptı. Bir sürü kamu kurumunda binlerce on binlerce kişi işten attı.
3: Evet.
2: Dedi ki ya burada 10 kişinin yapacağı şey 50 kişi alınmış dedi 40 kişi atıyorum dedi. Verimlilik. Ya, Türkiye'de de denetim bakanlığı ve verimlilik bakanlığı ya da iç içe geçmiş olan denetim ve
3: ama önemli.
2: Biz hayata geçirmek zorundayız. Her alanda.
3: Ama önemli bu söylediğiniz şey. Çok sıradan bir şey değil.
2: İşte bahsettiğiniz gibi birilerinin işine geliyor mu?
3: İşte bakın en büyük sıkıntı mı?
2: İstemiyorlar mı? Tüm dert bu sanırım.
3: Veya burada başka bir şey mi var? Gizlenmeye çalışılan veya bizim görmemizin istenmediği. Ben en çok orası ilgilendiriyor. Yine Ali Bey geçen hafta sanayi endeksi açıklandı. Maalesef böyle bir konjektürde olması gereken oldu ve sanayide daralma başladı. Çok ciddi boyutlarda. Bu paralelde de ya sanayicilerin önemli bir kısmı imkanı varsa yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Yani yatırımlarını oraya yönlendirdi. İmkanı olmayan veya sıkışık olanlarda veya boşta olanlarda Kongo Toto veya iflası yeğlemeye başladılar. Aslında net olarak bu işin böyle olacağı son 3 yıldır neredeyse bilinen bir şey. Belli olan bir şeydi. Fakat ihmal edildi, görmezden gelindi, olmayacak zannedildi ama korktuğumuz başımıza geldi. Yine İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir açıklaması oldu Halil Bey geçtiğimiz hafta. Benim çok ilgimi çekti. Hafta sonuna doğruydu. İlk kez dedi ithalat noktasında tüketim mallarının ithal edilme oranı dedi yatırım mallarından daha fazla geldi, arttı dedi. Yani tüketim malı ithalatımız yatırım malı ithalatımızın düşünün ülke olarak üzerine çıkmış. Yani bu korkunç bir şey. Yani o kadar enteresan bir şey ki düşünün. Bir tarafta tüketim var, bir tarafta yatırım var. Ve siz tüketim bacağını yatırım bacağının üzerine çekebildiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Peki bunun nedeni nedir diye sorgularsak son 2,5 yıldan beri uygulanan o baskıcı döviz politikası. Yani kurun sabit tutulması, dışarıdan gelen ürünün Türkiye'ye çok daha ucuz, çok daha uygun olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu kurlarla nasıl hareket edilir onu ben bilmiyorum. Peki bu kurları bugün gerçeğe doğru yaklaştıralım mı? Allah korusun bu aniden olduğu anda bir devalüasyondur. Tabii. Ve bunu piyasanın kaldırabilme şansı hiç yoktur. Ayakta olanlar da giderler. Bunu ya ben
2: belirteyim.
3: İşte bakın bunu yapmak lazım Ali Bey. Yani 2,5 yıldır bu noktada bunu inatla tutmanın bana göre ne ihracatçıya, ne vatandaşa, ne yatırımcıya hiçbir yararı yok, hiçbir faydası yok. Bu noktayı niye bu kadar ısrarla korumaya, kollamaya, gizlemeye çalışıyoruz? Ben bu noktada da bayağı sıkıntılıyım. Yani
2: kaldı ki şu da var, tamam. Şimdi dövizin yüksek olması neye yarar? Bir taraftan şimdi vatandaş bizi dinleyenlerin anlayacağı dilden konuşursa, şu an 44-45 TL
3: 45 lira.
2: Düz hesap
3: 45-500
2: dolar
3: 45-500
2: 60 TL olursa ne olur 70 TL olursa ne olur sonuçları neye mal olur? Bir, ihracatçılar
0: satış yaptığı için kendi maliyetleri TL, satışları, ticaretleri dolar. 45 lira, yani ne diyelim, 1 milyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi. Gitti Almanya mobilya sattı, ayakkabı sattı, tişört sattı. 1 milyon dolarlık bir ticaret yaptı, 1 milyon doları da aldı getirdi Türkiye hesabına yaptı. 1 milyon dolar bugünkü parayla, döviz kuruyla 45 milyon TL, ama dolar 60 TL olursa ya da 70 TL olursa aynı ticaret, aynı miktar, aynı para, çünkü orada enflasyon yok, bizde var. Getirdiği anda 60 milyon TL yapıyor. 15 milyon TL cebinde. Bu birincisi. Bu birincisi. İhracatçılar dövizin her zaman yukarıda olmasını ister. Bunu koyduk cebe.
3: Rahat yapalım.
0: Kar edecek ki, para kazanacak ki.
3: Devam edecek.
0: Devam etsin de yeni yatırım yatırımlarla yapsın. Beraber girsin. Peki ithalat ayağında ne oluyor? Örnek veriyorum. Hmm. Hani örnek de demeyelim, birebir örnek. Çünkü Türkiye'de üretilmeyen, yurt dışından gelen bir telefon. Misal 1000 dolar. Hani 1000 dolar da bizim Türkiye vergi alıyor, o ayrı mesele, ama 2000 dolar diyelim bu telefon. 2000 doların karşılığı bugün 90.000 TL. Peki dolar 60 TL olsa ne olacaktı? 120.000 TL olacaktı. Aradaki fark 30.000 TL, %30. Peki o zaman ben ne yapacaktım? Ben 90.000 TL'yi ödemeye razı olan biri 120-130 bin TL olduğu anda ben bu ürünü almaktan, müktesel anlamda vazgeçeceğim.
3: Aynı, mecbur.
0: Mecbur. Mecburum. Ve sonra ne olacaktı? Bunun ithalatı azalacak. Yaşa. Ama ürettiğimiz bardağın ihracatı artacak. Dolayısıyla ithalat azalıyor, ihracat artıyor ve yeni yatırımcılara da teşvik.
3: İmkan tanınıyor.
0: İmkan veriyor ve pazarda bir fırsat sunuluyor. Bunu yaptığınız zaman dış ticaret dengesini sağlarsınız. Şimdi ithalat ve ihracat dengesinde mevzu bu. İthalatı azaltmak, maliyetini yükselterek azaltmak, çünkü ÖTV otomobillerde, ithal otomobillerde 2000 cc üzerine geçtiği zaman %220. Türkiye'ye geliyor 3 milyon, plazaya baktığınız zaman 15 milyon. Mantığı bu. İthalatı, dış ticaret açığını azaltmak, ihracatı artırmak. Peki bu dış ticaret dengesinde. Türkiye içinde iç piyasaya döndüğümüz zaman ne oluyor? İşte orada bizim karşımıza enflasyon denilen bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz diyeyim daha doğrusu, devlet demeyeyim, doğru bir cümle olmadı. Hükümet dövizi neden baskılıyor? 2024 1 Ocak'ta dolar 30,5 TL, bugün 45 TL. 2,5 yıl geçmiş ki, 28-29 ay geçmiş.
3: Şaka gibi abi.
0: Toplam fark %50. 2,5 yılda bankaya yatırsan, telefon alsan, bardak alsan, mikrofon alsan ya da enflasyon dediğin zaman en az %150. O zaman ne oldu? Dövizi baskılamak maliyet ve enflasyonla mücadelede, evet. Ama öbür taraftan dış ticaret açığında ciddi sıkıntılar.
3: Çok ciddi.
0: Peki şu yapılamaz mı? Ömer Bey, sadece sesli düşünüyorum. Belki birileri bizi dinliyordur. İthalat ve ihracat yapanlarda farklı bir kur, İç piyasada farklı bir kur olma ihtimali var mı?
3: Olabilir belki. Onu incelemek lazım ama.
0: Belki.
3: Belki. İşte o ille demiyorum. O sıkıntılı
0: dönemde,
3: bir şey.
0: Geçmiş dönemde ufaktan bunlar yapıldı. Yani biliyorum, o dönem hatırlıyorum. 15 TL ise sen ihracat yaparsan senin paranı 17 TL'den alırım.
3: Biliyorum.
0: 16 TL'den alırım diye. Orada
3: sübvanse
0: bir %5, %10'luk bir sübvanse
3: yapıldı
0: vardı.
3: Yapıldı bu.
0: Benzer bir şey yapılabilir mi? Daha radikal. Çünkü İhracatçılarımız sıkıntıda, benim maliyetim TL bazında sürekli artıyor ama benim cirom aynı kalıyor diyor. Ben yurt dışında zam yapamıyorum diyor. Yatak ihraç edisi 100 dolar.
3: Yapamıyor öyle
0: bir şey zaten. 5 sene önce de 100 dolar. Bugün de 100 dolar. 100 dolar 150 dolar yapamıyor. O zaman maliyeti yükseliyor. Ne yapacaksın? Dövizi biraz yukarı yönlü hareket ettirmekte fayda var sanırım. Ama iç piyasada da enflasyonla mücadele etmek için de herhalde farklı bir kur politikası uygulanabilir.

0: yapılabilse, doğru hareket edilebilse, ama nedenini ben bilmiyorum. Sanki bir el bizim doğruya doğru gitmemizi bizi engelliyor, yani yanlış yöne çeviriyor gibi. Bu eli bertaraf edip normal yola gitmek zorundayız veya oraya ulaşmak zorundayız. Yani dediğim gibi, bakın, İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları, diğer taraftan sanayi üretimiyle ilgili rakamlar, Türkiye'de gerçekten ekonomide veya sanayide ciddi boyutta bir sıkıntının olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Yani bunu gizlemenin, saklamanın veya yok gibi kabul etmenin bana göre bir yararı olacağı kanaatini ben taşımıyorum. Şimdi bir diğer tedirginim de Ali Bey, benim veya endişem, maalesef dövizle ilgili gelen sinyaller var. Yani bizim bir gerçeğimiz var. Yaşadığımız 45.5 gibi şu anda dolar, ama şu son 1,5-2 aydan beri bende bir şey var. Tedirginlik var şahsım adına.
1: Nedir bu?
0: Sanki bir istemeden de olsa yay gibi bir sıçrama yapabilir gibi döviz. Böyle bir şey, hissiyat oluştu. Mesela süreç olarak 94'te yaşadığımız, 2001'de yaşadığımız, 2008'de, 2018'de yaşadığımız bu kur hareketlerinin daha radikali olabilir diye korkuyorum. Çünkü çok bastık, çok sıktık, çok tuttuk. Allah korusun, fırladığı anda, irademiz dışında, yani kontrolsüz fırladığı anda ben onun daha üzerine çıkar mıyız diye korkuyorum. Dedim ki kendi kendime, bir şey oluştu ya, bu nasıl, neden olur? Yani böyle bir şeye, bu sarmalara neden gireriz? Çıkardım kendi kendime, dedim ki bir, Türkiye'nin kısa vadeli borç oranı yükseliyor Halil Bey. Yani kısa vadede ödeyeceğimiz borç Türkiye olarak çok ciddi boyutlarda, gerek kamunun gerek özel sektörün kısa vadeli borcunda ciddi boyutta bozulma ve artma var. Döviz çok uygun olduğu için kullanılan kredi fütursuzca olmaya başladı. Yani Türkiye'den değil de dışarıdan kredi kullanmaya başladık. İki, merkezi yönetim borç stoku beni endişe ettiriyor. Ocak ayı itibariyle de galiba 14 trilyon 395 milyar liralık gibi bir şeydi. Rakamdı merkezi yönetimin borç stoku. Bu da çok tehlikeli bir rakam. Diğer taraftan özel sektörün döviz borcunda çok ciddi boyutta, kısa vadeli de uzun vadeli de artış var. Bir diğer tehlike, kert rate'le Türkiye'ye giren para en ufak bir hava bozumunda hemen kaçıyor, pozisyonunu dışarıya doğru çeviriyor. Bir diğer tedirginliğim, 70 dolarlardan dolar kendi kendime hesaplıyorum. Bugün 110 dolarlarda baktık sizlere girmeden yayına. 110 dolarlara kadar tırmandı. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Meçhul. Yani vuracak mı, vurmayacak mı, bir şey böyle papatya falı gibi. O yani seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vuracak, vurmayacak. Yani vurmazsa, anlaşma olursa süratle 80 dolar ve altına gelecek. Allah korusun ikinci vurmada ilk belki 150'de patlayacak yani varili. Burada çok büyük bir risk var. İhracat noktasında çok tıkandık. Yani döviz niye patlayabilir diye kendi kendim ben sorguladım. Turizm noktasında, turizm gelirlerimizde sıkışma ve daralma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, bağışlayayım, bunu söylemek istemiyorum ama yabancı insanı tedirgin edebiliyor, yani ediyor demiyorum ama edebiliyor. Dolayısıyla turizmde de belki istediğimizi, umduğumuzu alamayacağız. Şimdi bunları alt alta, üst üste, yan yana koyduğumda diyorum ki ya, bu kadar baskıyla, bu kadar sakin gitmeye çalışıyor ama bir tarafta da gerçekler var, yani yaşadığımız şeyler var. Siz bir balonun içindeki havayı ne kadar şey yapabilirsiniz, içinde tutabilirsiniz hava basarak, bir noktada patlayacak bu. Onun çok endişesini yaşıyorum. Mesela 2026 Ocak'ta ben kısa vadeli borç stokunu çıkarttım. 174 milyar dolardı. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borcu çıkarttım. 239 milyar dolardı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunu karşılamak zorundayız. Peki Merkez Bankası'nın net rezervine baktığınızda, siz bugün 239 milyar doları karşılayacak net rezerviniz var mı swap hariç? Yok. O zaman borç bulmak zorundayız bunu yeniden ödeyebilmek için. Bu da bizim için, bana göre, farklı bir sıkıntı, kaynak. Bir taraftan da huzursuzluk ortamı, maalesef söylemek istemiyorum ben, savaş ortamı Türkiye'den hem yatırımların hem de sıcak paranın çıkmasını sağlıyor. Sıcak para dediğimiz öyle bir bela ki Ali Bey, Türkiye'ye girerken bizi öpüyor, Türkiye'den çıkarken de bizi öpüyor. Yani sıcak para dediğim para soğuk para değil, yatırım parası değil. Yani sırf faiz için, rant için

0: günlük aylık haftalık para kazanmak için gelen bir faiz oranı bu. Oranıyla gelen para bu. Şimdi bir diğer taraftan bakıyorum ben, Merkez Bankası'nın repo haftalık faiz oranı %37. Diyorum ki canım kardeşim %37 ile para ver, ben yatırım yapayım. Diyor ki bana rüya mı görüyorsun sen diyor. Niye diyorum, %65 diyor, 60 diyor faiz oranları. O zaman diyorum ki ben %37'nin anlamı nedir? Yani niye %37'de Merkez Bankası haftalık repo faizini sabit tutuyor? Amacı ne? Ben bunu da merak ediyorum. Yani piyasada geçerli bir akçe değilse bu, bu rakam geçmiyorsa, yani niye böyle bir rakam ortaya çıkıyor? Diğer taraftan bakıyorsunuz, Türkiye'deki bir müteşebbis yurt dışına gidip rahatlıkla çok uygun, yani Libor artı 2.5-3.4 ile o ülkeden mal alıp Merkez Bankası garanti veriyor, Türkiye'ye getirip yatırım yapıyor. İç piyasada dışarıdan bu imkanı olmayan insan %60-65 ile para kullanarak nasıl yatırım yapabilir? Yani bunu düşünelim. Ve o kadar garip bir şey ki, yani bu denklemi defalarca size konuştuk. Yani ben %65 ile para kullanacağım, %16 dediler. Şu anda 24, belki 26 olacak diyor Sayın Merkez Bankası Başkanı. %26 enflasyon olacak bir ülkede şunu üretip satacağım. İyi de canım kardeşim, ben %65 ile para kullanarak, risk üstlenerek, işçi çalıştırarak, yani sigorta yatırarak, bir sürü artı eksi giderlerim olarak yatırım yapacağım, üretim yapacağım, %30'la veya 26'yla bu malı satacağım. Yani bu böyle bir şey hafızaların alması mümkün değil veya akıllara ziyan. Yani biz hangi akılla Türkiye'ye yatırımcıyı çağırabiliyoruz veya Türk müteşebbise yatırım yap diyebiliyoruz? Tamam, parası olana saygım var ama bugün bütün yatırım yapanların parası yok ki, mecburen dışarıdan bankadan kredi kullanmak zorunda. Yani %60-65'te kullanarak hangi insana yatırım yaptırabilir Salih Bey? Yani buradaki ısrarımız ne? Demek ki bu sistemde bir yamukluk var. Yani bir eğrilik var, bir yanlışlık var. Dolayısıyla ne olur gelin şunu düzeltelim. Bunun içinde ne yapmak gerekir onu da düşündüm ben. Dedim ki ya bir kere, yani eğer düzelmek istiyorsak şunu yapalım. Üretimi merkeze koyalım. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Buna göre bir sistem dizayn edelim. Ama bunu ederken şunu göz ardı etmeyelim. Hukukun üstünlüğünü şiar edelim, ilke edinelim. Yani öncelikle hukukun üstünlüğünü şiar edinelim. Hukuk herkese eşit olarak uygulansın. Üretimi merkeze çekelim. Artı güven verecek bir ortam, bir coğrafya, bir iklim oluşturalım. Yani güven olmadan Halil Bey, mümkün mü yatırım yapabilmek? Ben bile şuraya geldiğimde buranın tehlikeli bir yer olduğunu bilsem veya olacağını bilsem, Allah korusun, buraya gelip program yapabilir miyim? Veya siz yapabilir misiniz? Ben bu güveni bildiğim için, aldığım için buraya geliyorum. Yabancı yatırımcı veya yerli yatırımcı da size güvenebilmeli. Yani nasıl güvenecek? İşte biz bir kere en baştan yanlış yaptık. Yani enflasyon hedefini korken 16 korsanız, ilk 5. ayda da, ayın 5. ayın yarısında bunu %80 ile revize ederseniz nasıl geleceğim? Ya bana anlatın, yani beni bir şeye davet ediyorsunuz Halil Bey, doğru bir şey söylediniz şey ama şartlar uygun değil. Yani orası bataklık. Sen bana diyorsun ki ya kardeşim diyorsun, yazlık ayakkabı, kısa pantolon, tişörtle şu çamura gir. Burası diyorsun çamur değil, yani üstüne bir şey kaplamışsın, ip ince bir tabaka, bunun üzerine bas diyorsun, basarsam çamurun içine gireceğim. Yani bana bir şey söylerken, beni bir yere davet ederken beni güvendir, yani ben güvenebileyim. Bu ülkeye gittiğimde gerçekten burada adalet önemli bir yer kapsıyor ve bu insanlar benim hakkımı yemez. Yani adalet karşısında, hukuk karşısında bir iddiam olursa, bir kaybım olursa, hak iddia edersem bu insanlar benim aleyhime bir karar vermez. Bunu garanti etmek zorundayız yani biz. Artı dediğim gibi hukuku gerçek anlamda uygulayabilmeliyiz. Artı her şeyden önce bana göre madde bir, üretimi en başa yazmalıyız. Yani merkeze oturtmalıyız.
1: Ama verimli üretim tabii.
0: Tabii. Ya
1: günde 3 litre süt alacağımız değil,
0: yabancı
1: 3
0: gibi
1: litre süt alacağımız bir verimli
0: yani
1: üretimden bahsediyoruz.
0: Bakın
1: bazen
0: bunları yapmadan, bunları siz gerçeği hayata geçirmeden, yani nasıl bana yatırım yaptırabilirsiniz? Ben yapmayayım demiyorum. Yani yapalım. Halil Bey, ben 2000-2009'da İstanbul'a gittim. Yani bağışlayın. Tekstil üzerine iş yaptım. Yani affedin ama bir servet kaybettim ben. Yani bu ülkeye katma değer üreteceğim diye kumaş ihracatı ile alakalı bir şeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa dolar 2000 liradan 1278 liraya kadar geldi. 9 sene sonra Altın 4'e katladı. Altın götürmüştüm. Yani şöyle baktığımda ben kumar oynamadım. Bağışlayın, parayı çarçur etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. Tek amacım bu ülkede yatırım, üretim, istihdam sağlayıp yurt dışına büyük bir ortakla ortak oldum. Bana göre o daha büyüktü. Dünyaya mal satıyorduk, Avrupa'ya mal satıyorduk. Yanınızda çalışan insanlar 3, 4, 5 diye biliyorlar. Aldıkları rakamlar uçuk, mecburen o rakamları ödüyorsunuz. Siz bir tarafta bir ay sürüyor malın gidip paranın geri dönmesi. Sürekli dolar geriye doğru, sürekli altın ileriye doğru. Ödediğiniz kira, üretimden kayıplarınız, yanınızda çalışan insanların aylıkları, sigortaların sürekli artması. Yani 9 senede yani şapa oturttu. Dolayısıyla bu noktada ağzı yanan insanlardan biri de benim. Ya harika bir şey bu, bakın. Yani istedim ki ben gerçekten bu ülkeye katma değer katayım. İktisat okudum. Çok enteresandır. Profilo'ya yakın bir yerde de bir hemşerim, Kayseri'li emlakçı, ilk gittiğimde para da var. Dedi ki ya hocam, dedi, gel, dedi, sana şurada 155 metrekare bir daire gösterdi. Birinci kattı yani zeminin üzeri. İstanbul'da öyle 80-90 metrekare muhteşem bir şey. Ha, götürdüğüm paraya göre hiçbir şey değildi. Yani o daireye keşke alsaydım. Yok, dedim, arkadaş, ben bu parayı buraya yatırım için getirdim. Yani ben üretim yapacağım. Katma değer üreteceğim ülkeme. Katma değer kazandıracağım yani. Ya böyle bir aşkla şevkle gidiyorsunuz. Tamam kardeşim, ya bugün de diyorum ki ben, ya sen işte bu ortamı, bu iklimi düzeltemezsen, yani gerçek anlamda destek veremezsen yatırımcıyı çekemezsin. Bir kez daha anlatacağım Ali Bey, bağışlayın. Defalarca burada anlattım. Yani radarda da başka yerde de. Ya Kayseri firması şu anda İncesu'daki şeyi yaptığı fabrika üretime geçti ve müthiş üretim yapıyor. Almanya'ya adam gitti. Yani sonra da söyleyeyim, herkes de biliyor aslında bu firmayı. 15 milyon euroluk adam mal aldı, benim de arkadaşım, kardeşim. 14 milyon eurosuna Alman Merkez Bankası %2.25'le yıllık faiz, beyler, aylık değil, %2.25'le 7 yıl vadeli bu adama bu makineleri sattılar. Bu adam 1 milyon eurosunu ödedi. Diyorum ki ben, Almanya'daki Merkez Bankası %2.25 yıllık faizle Alman fabrikasının parasını peşine ödeyecek. Türkiye'deki yatırımcım, garibim ben, %60-65'le para kullanacağım. Bu ürünü üreteceğim, Alman da üretecek, ben de üreteceğim. O adamcağız 2.25'lik faiz oranıyla bunu üretip satacak Almanya'dan dünyaya. Buradaki Ömer Uzunoğlu da %60-65'le para kullanacak. Öbür taraflara artık hiç girip çıkmaya gerek yok. Dünyaya mal satacak kardeşim. Bunu yapabilmek için sihirbaz olmak lazım. Hiç kusura bakmayın, ya da yani bağışlayın, dengenizin bozuk olması lazım. Yani bir şeyi ortaya koyarken Halil Bey, yani bizim büyüklerimiz derler ya, oğlum ayakta uçma diye. Yani ayaklarımız yere batsın. Yani bir şeyi ortaya koyarken, insanlara bir şeyi anlatırken, yatırım yapmalarını arzu ederken o iklimi oluşturmamız lazım. Tıpkı Almanya gibi veya başka ülkeler gibi. Sen bu iklimi oluşturmadan, enflasyon hedefin belli değil, faizin ne olacağı belli değil, bağışlayın, dövizin bir ay sonra ne olacağı belli değil. Gel kardeşim, yatırım yap, yatırım yapayım. Artı yeni vergiler çıkacak mı? Yeni cezalar çıkacak mı? Ya 16.2 trilyonluk bütçenin 15.6 trilyonu vergilerden olur ise, yani düşünüyorum ya Rabbi, diyorum ya, ya ben mi yanlış biliyorum? Yoksa bu denklem bozuk bir denklem. Bir daha söylüyorum. 16.2 trilyon liralık bütçenin 15.6 trilyon lirası vergiden geliyor ise biz neyi konuşacağız burada Ali Bey? Biz neyi anlatalım ya? Ben ne anlatayım
1: size? Biz haftaya psikoloji üzerine anlatalım.
0: Dönelim de. Ben ne anlatayım diyorum burada Ali Bey ya?
1: Programımızın sonuna geldik. Peki. O zaman son cümle. Çünkü çok üzdük güzel bir yerde konuyu bağlayalım.
0: Ya gerçek bu Ali Bey.
1: Maalesef.
0: İnkar etmekle, yani kandırmakla olmaz. Hikaye anlatmakla bu iş olmuyor Ali'ciğim.
1: Her zaman için gerçekleri, gerçek rakamlar. Batıyorsak da çıkıyorsak da gerçek. Bir kez batacaksak bir kez batalım ama ne kadar gerilirsek de zıplamamız o kadar da sert, güçlü ve olur. Güzel olur, güçlü olur. Belki bunu yapmıyoruz. Sadece ne diyelim, hastaya böyle bir şeyle, makinelere bağlayıp hayatta tutmaya çalışıyoruz. Galiba onu uğraşıyoruz. Bir anda da artık ileri doğru daha sağlıklı bir hale gelmek için. Tüm bunlar için de tabii neler lazım? Yapsal
0: kesinlikle. Yapsal reformlar.
1: Tabii reformlar lazım. Denetim, verimlilik.
0: Birebir.
1: Birebir lazım. Çok daha serti. Bunun karşılığında da art niyetli olanlara da ciddi cezalar.
0: Ayıklamak lazım abi.
1: Çok daha fazla bir
0: ayıklamak
1: ceza yöntemleriyle bunları da caydırıcı olmak lazım ki birileri de tenezzül etmesin.
0: O yola girmesin.
1: İşte ya Batı yapmış, Batı yapmış işte. Biz de yapalım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Birileri daha önce keşfetmiş. Biz de benzer yoldan gidersek aynı Amerika.
0: Aynalama işte Söğüt Hikayeci.
1: Aynalama
0: ya. Bu kadar basit bu iş.
1: Ne vardı? Benchmarking denen bir şey vardır. Biliyorum, Japon kavramıdır. Taklidi daha iyileştirerek, daha iyisini yaparak.
0: Uzak Doğu bunu yaptı.
1: Tabii. Hepsi hep taklit etti. Sonra o yaptığı taklidin daha iyisini yaptı.
0: Mükemmelini yaptı.
1: Mükemmelini yaptı. Şimdi tüm dünyada söz sahibi. Biz neden yapmayalım? Bizdeki bu güç, kuvvet, akıl, zeka hepsi var.
0: Çok şükür.
1: Ama başkalarında olmuyor.
0: İnanç da var.
1: Din
0: demiyorum bakın. Yani o işi yapacağın olan inanç.
1: Başka bir şey daha
0: yine katmayalım ne olur.
1: Fırsatçılık var. İşin biraz da arka pencerelerini düşünme var. Burada da devlet ve hükümet devreye girer. Bu açık kapıları kapattığı zaman bizim insanımız her şeyi yapar.
0: Hizaya gelir
1: diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
0: Her şeye rağmen üzdümse özür diliyorum ama ben geleceğin bugünden daha iyi olacağı ümidini taşıyorum. Bu ümitten hiç vazgeçmedim. Umarım inşallah ülkemizin geleceği bugünden çok daha iyi olur. Bütün arzum, bütün isteğim, bütün çabam, bütün mücadelem bunun için.
1: İnşallah söylediklerinize canı gönülden katılıyorum ve kocaman bir amin diyorum ben de. 91.8 Radyo Radar'da Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşünce kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

0: de çektin gittin.
1: 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997. 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin ruhsatlı silah olduğu

12 Mart 1997, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997, Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Doktor Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997. Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997. Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarızon 7, Akkışla, Bünyan, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı 18, Develi ve Sarıoğlan 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 10 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Nevşehir 16, Yozgat 17, Niğde 18, Kırşehir 19, Sivas 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 25 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Divan Programı düzenlendi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu şunları söyledi.
2: Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanını, ilçe başkanını, genel merkez yönetimini, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama siz de bahane zaten tükenmeyecek. Siz de bahane hiçbir zaman tükenmeyecek. Ağzımızda kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktır arkadaşlar. Evet, ben bilerek söyledim. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunlar teşkilatı 3 ay kala geldiler. Nereden çıktılar? Kim getirdi? Kim götürdü? Kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil 4-24'ünüzde gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bari dilini kapatır. Yani bahane çok dedim ya, bahane çok.
1: Kocasinan ilçesinde bir şahısla damadı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hazırlanan program kapsamında havacılık, uzay ve ulaşım, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji, sağlık ve biyoteknoloji, robotik ve otomasyonla sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Kayseri'de bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde toplam 13.627 personel, 3.690 ekip ve 140 motorize ekip görev yapacak. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor maçında sevk edildiği PPDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aile

0: genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi.

0: Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi, Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi, Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin hukuki süreç ve yankıları devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kurultaya yönelik verdiği mutlak butlan kararı sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Mahkemenin ardından Yüksek Seçim Kurulu da CHP Genel Merkezi'nin itiraz başvurusunu reddetti. Hukuki hareketliliğin yanı sıra siyasetin zirvesinde de kritik bir temas gerçekleşti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Genel Başkan Özgür Özel dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı. En uygun zaman kurultay yapılması konusunun ele alındığı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada süreci işbirliği içinde yürüteceklerini belirtti. Öte yandan, kurultaydaki delege iradesine yönelik iddialar yargıya taşındı. Kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine yayılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Şimşek, tasarruf eğilimi güçlü, manipülasyonlara karşı bilinçli ve uzun vadeli yatırım anlayışını benimseyen bireylerden oluşan bir toplum hedeflediklerini vurguladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan önemli bir karar geldi. EPDK, 4 doğalgaz dağıtım şirketinin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize ettiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde görevlendirilmek üzere 92 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
5: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
6: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri'de Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Öncelikle yine yayın günümün harika bir güne denk gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımız da evlerde bayramın tadını, kelimenin tam anlamıyla onlar çıkarıyor. Biz de rahat bir şekilde yayınımıza gelip çok güzel bir sohbete kendimizi hazırlamış vaziyetteyiz. Azıcık bir gecikme yaşamış olabiliriz ama çok güzel görüntüler ve videolar gelecek ekrana. Neden geciktiğimizi çok net bir şekilde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bugün çok dünya tatlısı, çok çalışkan bir hanımefendi konuğum, sevgili Ayça Temel bizlerle olacak. Ne iş mi yapıyor? Butik davet organizasyon, nefes butik davet organizasyon bizlerle, çok güzel bir konu ve konuk bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk. Çok nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
6: İyidir. Kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl gözüküyorsun.
7: Çok teşekkür ederim. Işığımı sizden aldım.
6: Ay, çok tatlısınız gerçekten. Böyle ışığımız herkesi güzel bir şekilde aydınlatsın, parlatsın, kendini çok çok iyi hissetsin. Çok. O kadar özenle hazırlanmışsın ki çok çok mutlu oldum gerçekten.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Özellikle konuklar benim böyle enerjimi kat arttırıyorlar. Çok da güzel bir sohbet oldu yayın öncesinde.
7: Evet, yayın öncesi sohbetimiz çok güzeldi. Sizinle tanıştığım andan itibaren sohbetlerimiz çok güzeldi.
6: Çok zarifsin gerçekten. Ne tatlı bir buluşma oldu değil mi ya?
7: Evet, tesadüf demeyelim, tevafuk diyelim. Kalpten istediğim bir şeydi. Duyulmuş enerjim, sesim. Böyle bir tevafukla geldim, buradayım, sizinleyim, çok mutluyum.
6: Çok, çok güzel bir spoilerla başlamış olduk aslında başlangıçta. ama şöyle yapalım, önce bir seni yakından tanıyalım. Sonrasında da buluşma hikayemiz, işe başlama hikayem falan derken hikayeni dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Hadi bakalım, Ayça Temel kimdir diyerek başlayalım.
7: Ayça Temel.
6: Sen de.
7: 34 yaşındayım.
6: Maşallah.
7: Evliyim. Maşallah. 2 yaşında bir canavar annesiyim.
6: Oo.
7: Çok tatlı bir oğlum var.
6: Dünyada Allah bağışlasın inşallah.
7: Amin, çok teşekkür ederim. Muhasebe aslında benim uzun yıllar emek verdiğim iş. Ama aynı zamanda organizasyon benim için hayatımda bir meslek değil, tutku.
6: Yani zaten kendimi, bir ortaokul detayı attın ufaktan ve gerisini dinlemek istemedim yayında devamını dinlemek adına. Ortaokuldan itibaren bu nasıl bir şey? İnsanın içinden nasıl bir şey geliyor doğa çıkıyor acaba bu?
7: İnsanların yaratılış amaçları vardır bence. Ben insanların hayatına dokunmak için yaratılmışım.
6: Ah canım
7: birileri
6: ya. Ah üzümlü kekim. Çok zor bir şey bu gerçekten.
7: Ya içime sinmiyor. Özel günlerin kutlanmadan, sıradanlaştırılarak geçirilmesi kesinlikle içime sinmiyor. Bu en yakınlarım, en sevdiklerim, böyle samimi olduğum, olmadığım hayatıma bir yerde temas eden herkes için geçerli bende. Onların bir özel günü varsa bence kutlanmaya değer. Ve ben bunun için canla başla mücadele ederek organizasyona böyle giriş yaptım ben aslında.
6: Tebrik ediyorum. Şimdi bir de muhasebe geçmişin olduğundan bahsettin. Muhasebe okudun.
7: Ben muhasebe, evet.
6: Senin gibi enerjik bir insanın masa başında böyle bir iş yapabileceğine dair inancım yok benim yani.
7: Olmadı zaten.
6: Kendimden biliyorum. Ben de mali müşavir olabilecek vaziyetteyken finallerden mezun oldum ki dersler daha fazla uzamasın, o masa başında daha fazla oturmayayım diye.
7: Çok güzel.
6: Bazı insanlara olmuyor, uymuyor bazı
7: aynen,
6: meslekler.
7: Aynen, yok. Masa başı, sıkıcı. Böyle çok rutin bir hayat bana göre
6: üretilmeyen ve kuralları, sınırları olan bir iş her şeyden önce.
7: Kesinlikle.
6: Senin sınırların olmayacak galiba değil mi?
7: Evet. Yani böyle bir sınırım olmayacak. Nasıl anlatayım bunu tam olarak size? Okyanus gibi. Suyun başlangıcını görmek istiyorum ben ama ucu bucağı olmasın.
6: Ay ne kadar güzel bir tasvir oldu gerçekten. Çok güzel anlattın. Peki daha öncesinde bu organizasyon davet işine girmeden önce başka deneyimler yaşadın mı? Başka iş kollarında çalıştın mı?
7: Organizasyon hep vardı benim için. Her şekilde hayatımda.
6: Kalbi olarak vardı, onu çok çok hakimiz.
7: Böyle ara ara hayatımda da hep vardı. Yine iş olarak da vardı. Ama bunun haricinde dediğim gibi ön muhasebe, satış danışmanlığı gibi deneyimler yaşadım.
6: Galiba senin insanlarla temas edeceğin bir mesleğe ihtiyacın vardı.
7: Evet.
6: O kağıtların arasında olmuyordu o işler.
7: Olmuyor.
6: Ve az önce de bahsettim ya, hani kurallar, sınırlar bazı insanlar için o olmamalı. Hani şu, bu kelimeyi bazı insanlar yanlış anlayabiliyor da yaratıcılık denen bir şey var. O işi geliştirmek, çok daha iyi bir noktaya getirmek noktasında değerlendirebiliriz aslında bu kelimeyi.
7: Aynen.
6: Senin de sanki o içinden gelen o ışığı işine yansıtman gereken bir meslek dalında olman gerekiyordu.
7: Evet.
6: Ve eşittir organizasyon. Nasıl karar verdin peki? Nasıl giriş yaptın?
7: Nasıl giriş yaptım? Aslında bu çok benim hatırlayabildiğim kadar yakın bir tarih değil. Yani sadece eşim, o zamanlar arkadaştık.
6: Hı hı.
7: Yapıyorsun, seviyorsun, bunu neden meslek haline getirmiyorsun?
6: Aa.
7: Şeklinde bir yönlendirme yaptı bana.
6: Manitanken söyledi yani.
7: Manitanken.
6: Çok iyi.
7: Ufaktan böyle minik kına hediyelikleri, doğum hediyelikleri, benim el becerim de var, tasarım.
6: Sen hediyeliklerini de mi kendin yapıyorsun organizasyon dahilinde? Ne diyorsun?
7: Tabii ki. Hatta o kadar mükemmeliyetçi oluyorum ki sayı kaç olursa olsun, birinin yaptığı işi beğenmediğim için gece yarılarına kadar, sabahlara kadar oturup birbirinin aynısı, böyle bir makinede üretilmiş gibi kopya ürünler çıkarabilmek
6: Psikopat
7: için
6: seviyede
7: emek veriyorum.
6: Milliyetçisin sen. Çok yorucu bir şey bu.
7: Maalesef diyorum, evet, beni çok yoruyor. Ama iyi ki diyorum, sonuç çok güzel çıkıyor.
6: Acaba senin gibi aynı görüşte ya da aynı el becerisinde ekibine isimler eklesen, bu yükü oraya versen daha mı güzel olur?
7: Onu yapıyoruz zaman zaman. Benim şansım aslında annem, babam hep el becerisi olan, böyle kendini geliştirebilen
6: aile
7: bir aileyiz
6: bayağı.
7: Biz. Benim babam işte yapılabilecek her türlü benim ekipmanlarımda bir fikir sahibi bir adamdır.
6: Hı hı.
7: Annem terzi zaten.
6: Hayda.
7: Dikilebilecek ne varsa.
6: İşte arka fonlar, perdeler falan.
7: Perdeler, fonlar, kurdelalar. Yeri geliyor biz ayıcağa kostüm dikiyoruz. Konsepte uyduracağız diye.
6: Ay çok enteresan da istekler olmalı. Mesela bir tane soru vardı ama isim hikayene de girmek istiyorum ama önce o soruyla ilişkilendirmek istiyorum bu durumu. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle acaba insanlar çok uç ve absürt şeyler istemeye başladılar mı? Mesela en çok şaşırdığın şey, bunu da istemezsin diyeceğim bir organizasyonun oldu mu şu an? Böyle bir soru yöneltmek istedim.
2: Ben bir araya girmek istiyorum. Bir telefon bağlantımız var. Sorunuzu lütfen unutmayın.
6: Lütfen.
2: Şu an hemen bağlıyorum size. Buyurun.
8: Alo.
2: Yayındasınız şu an.
8: Merhaba.
7: Merhaba tatlım.
8: Ayça teyzeciğim, nasılsın, nasıl hissediyorsun?
7: Harikayım Eflin'cim. Çok teşekkür ederim bebeğim. Sen nasılsın?
8: Ben deyim. Dedim Ayça teyzem bu başarıların arkasında, hani ben de onun yanındayım, arkasındayım. İnşallah daha güzel yerlere gelir dedim. Bir bağlanayım.
7: Çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin Eflin. Beklemiyordum.
8: Hep mutlu ol inşallah teyzeciğim. Hep yüzün gülsün. Hep iyi yerlere gel. İyi bir şeyler başar.
6: Ay,
7: çok teşekkür ederim.
6: Güzel duygular.
8: Yani bir erkek çocuğuyla özellikle böyle şeyler başarmak gerçekten kolay değil. Ama Ayça teyze deyince işte sular duruyor. Gerçekten çok güzel başarılar adım atıyor.
7: Aşkım benim, çok çok teşekkür ederim kuzucuğum. Çok sağ ol.
6: Bu çok telefon bağlantısını
8: yayınlatıyorum o zaman size.
2: Çok teşekkür ederiz.
6: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gelenekselleşti artık ve siz her seferinde telefona bağlanıp benim konuklarımı duygulandırıp ağlatmaya ne hakkınız var? O kadar mutlu oldu ki şu an.
7: Kesinlikle bu yılların emeğinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi.
6: Değil mi? Kim arayan?
7: Eflin, Fatoş'un kızı benim elimde büyüdü.
6: Fatoş var ya, Fatoş sen öyle bir kız yapmışsın ki her hafta hakikaten konuklarım, arkadaşlarım kalbi olarak acayip bir noktaya taşıyor. Hakikaten iyi ki birbirinizi bulmuşsunuz. Kesinlikle. Giderken kızların arkasında da söyledim. İyi ki birbirinizi bulmuşsunuz. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Amin. Birbirinize hep özenli gözlerle bakıp hep çok özel hissettirin inşallah.
7: İnşallah.
6: Şu telefon çünkü gerçekten, insanın kendisini çok özel hissedeceği bir şey.
7: Seni çok seviyorum Eflin'cim. İyi ki varsın. İyi ki benimle büyüdün.
8: İyi ki teyzeciğim, sen de iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum.
7: Allah'ım. Çok öpüyorum seni. Çok duygulandırdın. Yayın heyecanım çok yoktu. Sayende Nirvana yaptırdın.
8: Heyecanlanma, heyecanlanma.
7: Ben bastırıyordum. Sen zıplattın kuzucuğum. Teşekkür ederim.
6: Ay nasıl güzel. Bak sana çok güzel şeyler söyledi. Gülcan ablacığım merhaba diyen yok bana mesela. Bir telefonla bağlananım yok. Bakayım ne diyecek bana. Ay. Söyle. Bana da bir şeyler söyle.
8: Şimdi tabii ki böyle başarılı kanalın, yayın yapman, yani senin başarıların da çok fazla. İnşallah daha ileri gelir.
6: Ay ağzıyla iltifat isteyen de ne bileyim değil mi ya? Çok teşekkür ediyorum hayatım. Gerçekten çok çok mutlu etsin burada. Ayça'yı uçuşturdun böyle. Ayça burada mı değil mi belli değil şu an. Ama toparlayacağız onu. İyi ki katıldın yayına. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan.
8: Rica ederiz. İyi yayınlar diliyorum o zaman.
6: Çok size. Çok öpüyoruz seni. Ağzına yüreğine sağlık. Allah'ım yine dağılmış bir konukla ben. Evet. Birkaç haftadır aynı şekilde devam ediyoruz resmen. Fatoş'un ne kadar hoş bir şey.
7: Yayınında ben gülmüştüm. Hatta gelirken de annemle aynı espriyi yaptık. Dedim ki benim oğlum nasılsa katılamayacağı için ben dağılmam ki dedim. Beni de Eflin dağıttı.
6: Evet. Eflin çok başka bir şey hakikaten.
7: Çok çok başka. Gerçekten.
6: Şey bir de o kadar güzel cümleler kuruyor ki böyle tam insanın bu tarz meslekler yapan girişimci hanımların duymaktan çok duymayı çok arzu ettikleri ve duymaktan çok hoşlandıkları cümleler bunlar.
7: Kesinlikle.
6: Seni de acayip bir noktaya taşıdı ve aynen. İyi ki bu işe başlamışım dedirtti herhalde değil
7: evet.
6: mi? Ne hissediyorsun şu an?
7: Çok mutluyum. Gerçekten. Dedim ya benim aslında içgüdüm, yaşam amacım hani insanların hayatına dokunmak. Eflin küçücüktü. Benim oğlumdan da küçüktü ben hayatlarına girdiğimde. Böyle elimde, avucumda, kucağımda büyüttüğüm çocuklardan biri.
6: Ay.
7: Onun bu kadar büyüyüp bana bu cümleleri kurabilmesi başarmışım dedirtti.
6: Değil mi? Böyle ilk tanıştığınız o ufaklığı geldi gözünün önüne.
7: Evet.
6: O çocuk şimdi kocaman oldu ve seni başarılarına övüyor. Vallahi tebrik ederim. Fatoş'cum çok da güzel bir çocuk yetiştirmişsin her şeyden önce. Kesinlikle. Helal olsun. Kendini ne kadar güzel ifade ediyor kesinlikle. Katıldığında. Her seferinde de bir üst seviyeye taşıyor değil mi sevgili yönetmenim? Yani ne kadar güzel konuşmaları, tonlamaları. Tebrik ediyoruz Eflin'cim seni. Aa Ayşe'cim şimdi çok güzel. O konuyu hemen toparlayalım. En son ne demiştik? Çok absürt istekler olabiliyor sosyal medyanın da etkisiyle. Ne dedin az önce? Bir ayıcağa kostüm dikmek durumunda kaldık gibi bir şey söyledin mesela. Çok uç bir istek oldu mu? Hadi canım bunu da istemezsin gibisinden.
7: Öyle bir istek olmadı. Çünkü genelde o uç sınırları müşterilerime ben sunuyorum.
6: Ha şey var ya hani mesela bizim pastacılıkta da vardı. Böyle öylesine bir pasta istiyorlar tamam mı? Genel hatlarıyla belli. Ama yapıp verdiğin şey bambaşka oluyor. Ben bu kadarını hayal etmemiştim.
7: Kesinlikle.
6: Sen şaşırtmayı mı seviyorsun insanları? Evet. Bu ekstra bir emek ve efor demek değil mi?
7: Öyle ama ben yorulmuyorum bunları yaparken. Çünkü sonucunda aldığım tepkiler.
6: Geri dönüşler.
7: O geri dönüşler. İnsanların gözlerinde gördüğüm o memnuniyet. İş bitip ben toparlanıp o yorgunlukla evime dönerken gerçek anlamda aldığım o teşekkürler benim bütün yorgunluğumu da o anki bitkinliğimi de maddi manevi fark etmeksizin kaybettim zannettiğim her şeyi yerine fazlasıyla koyuyor. Çok mutlu bir şekilde evime dönüyorum.
6: Tebrik ediyorum. Bütün yorgunluğunu silip atan kesinlikle. O anlar kesinlikle gözlerde gören o memnuniyet ifadesi.
7: Kesinlikle.
6: Sadece ağızdan dökülen değil.
7: Aynen. Yani şöyle bir sektör Gülcan Hanım benim sektörüm. Aslında insanlar için nasıl söyleyeyim bunu telafisi olmayan günler bana emanet ediliyor.
6: Hı hı.
7: Çok büyük bir sorumluluk aslında bu. Yani bir insanın kına gecesini, düğününü, nişanını ya da işte çocuğunun ilk yaşını, doğum odasını telafi edemezsiniz.
6: Kesinlikle. O ilk anlar çok başka şeyler.
7: İnsanlar bu kadar güvenip bunu bana emanet ettiklerinde bunun hakkını fazlasıyla vermek zorunda hissediyorum kendimi. Hı hı. Ki bu sadece firma olarak duyulmak, tutunmak, kazanmak değil. Ben insan kazanmayı seviyorum. Nişanını yaptığım kızımızın çocuk odasını süslemeye de gidiyorum. Çocuğunun 1. yaşını da yapıyorum. İşte 6. yaşını yapıyorum. Hı hı. Ya da onun kız kardeşinin nişanını yapıyorum. Ben bu şekilde insan biriktirmeyi çok seviyorum hayatımda. Dost biriktirmeyi çok seviyorum. Bunun karşılığı maddi olarak ölçülemiyor bende.
6: Evet.
7: O yüzden de o bahsettiğiniz uç sınırlar aslında benden talep edilmiyor. Ama ben bir mekana baktığım zaman, bu nişan mekanımı, açılış mekanımı, doğum günümü, orada ne yapılabilir? Orayı en güzel görsel şov haline getirecek ekipman nedir? Nasıl bir ortam hazırlanırsa o gün unutulmaz bir hale gelir? Bunu gözlerimi kapatıp tasarladığım zaman bazen de ben diretiyorum. Yani ne olur şunu yapalım.
6: Bak ya.
7: Ya yok, o kadarına gerek yok, basit. Hayır, ne olur basit olmasın. Şöyle yapalım. Bunu da ilave edelim. Birçok müşterimden şey duyuyorum mesela. Biz bunu konuşmamıştık. Bu yoktu. Ben ilave etmişimdir kafamda onu.
6: Evet. Çünkü o bütünü tamamlayan parça aslında aynı. Senin için çok önemli. Koyduğun kesinlikle. Zaman o kişinin de içine ekstra sinen bir durum oluyor. Aslında kesinlikle. Hayal etmediği bir durum karşısına çıkıyor. Çok beklenen bir şey değil aslında, biliyor musun? Genelde müşteriler bu tarz organizasyon yapan kişilere karşı konuşurken şunu da yapalım, şöyle de olsun, böyle de olsun diye diretirler. Karşı tarafta atıyorum fiyat verir, paket içerisinde bu var, şu kadar balon var, şu kadar perdeler var, işte rafyalar var, bir şeyler var falan der. Ama sen karşı tarafın, yani karşı taraf sonuçta gördüğü bir temayla geliyor sana. Diyor ki ben bu temadan çok hoşlandım, bunu yapabilir miyiz? Ya da bunu en uygun yollu ne hale getirebiliriz? Değil evet. mi? Bu tarz şeyler ki bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de fiyat konusu. Organizasyon firmasına bazı insanlar gitmeye çekiniyorlar. Ulaşılabilir rakamlar olup olmadığıyla alakalı. Herkesin bütçesine uygun bir organizasyon yapmak mümkün mü?
7: Mümkün aslında. Yani şöyle, ben zaten fiyat konuşurken...
6: zaten Ayça fazlasını yapacak arkadaşlar. Cebinizde ne kadar varsa söyleyin. İstediğiniz organizasyonu da söyleyin. Her türlü oluruna uyduracaktır.
7: Aslında nasıl oluyor? Aslında olarak onu yapıyorum ben. Diyorum ki bütçemiz nedir? İşte rakam veriyorlar. O rakamla diyorum şunları şunları şunları çıkarabiliriz. Ama onun üzerine işte şu kadar daha eklersek şöyle bir şov yaparız. Biraz şöyle yaparsak, şuradan kısarsak, buradan arttırırsak derken aslında hemen hemen onların istediği rakamlara, onların fazlasıyla, istediklerinin fazlasıyla güzel bir organizasyon çıkartıyoruz.
6: Tebrik ediyorum. Rabbim de hani bu güzel düşüncelerle ilerleyip onları mutlu gününe ekstra bir mutluluk katınca hakikaten veriyordur ya karşılığını o ya da bu şekilde. Sen çünkü amacın işinde günü kurtarmak değil. Hep insan temasıyla ilerlediğin için insan kazanayım. Bak ne diyorsun? Evlendiriyorsun, çocukları oluyor, doğdular, hastane odası süslemeleri. Evet. 40 yaş partileri yapılıyor, diş buğdayı partileri yapılıyor. Hani başladı mı Kayseri'de, var mı bilmiyorum. Var. Diş buğdayı partileri yapılıyor mu?
7: Yapılıyor.
6: Hadi ya. İçerikte ne var mesela? Ne yapılıyor diş buğdayı? Ben hiç görmedim, denk gelmedim galiba.
7: Hedik kaynatırdık biz eskiden, biliyor
6: evet,
7: musunuz?
6: Evet, evet.
7: Şimdi onun üzerine yine şekerler ilave ediyoruz. Güzel bir masa kuruyoruz. İkramlık masası. Ufak hediyelikler hazırlıyoruz. Yine o yere dizilen makas, kalem, işte çocuğumuzun mesleğiyle alakalı neyi seçmesini istiyorsak.
6: Aa, evet.
7: Onları yapıyoruz. Çocuğumuz diş çıkardığı için emekliyor.
6: O geleneksel, gelenekselleşmiş ritüellerimiz evet. de gerçekleşiyor. Hem aynen. öyle modernize edilmiş, aslında çok daha kalabalık bir kitleye ulaşacak şekilde organizasyonlar yapıyorsunuz.
7: Tabii ki.
6: Her istenilen şeyin organizasyonu uygun oluyor yani.
7: Aynen öyle.
6: Aklımıza ne gelirse.
7: Her şeye bir tamam var.
6: Tamam, kınaya tamam, düğüne tamam, çocukla alakalı şeylere tamam. Bunun da organizasyonu yapılmasın dediğinde bir organizasyon vardır herhalde.
7: Yok.
6: Yok mu ya?
7: Yok.
6: Sana organizasyon olsun ya.
7: Aynen öyle.
6: Gerçekten öyle. O cinsiyet partileri bana çok absürt geliyor mesela. Seviyor mu insanlar?
7: İnsanlar seviyor.
6: Kayseri kitlesinden bahsediyorum.
7: Seviyor.
6: Evet, seviyorlar.
7: Kayseri kitlesinde bir de zaten bir şeyler görüldükçe çoğalır. İlk yapılan her zaman bir yargılanır.
6: Evet.
7: Sonrasında göre göre yayılır. Herkes yapmaya başlar. Bana göre her özel gün kutlanmalı. Hı hı. Çünkü söz uçar yazı kalır olayımız var ya.
6: Evet.
7: Bence yazı da kalmaz. İnsanlarda sadece duygu kalır. O özel günlerde hissettiğimiz duygular kalıyor. Anı olarak da fotoğraflarımız kalıyor. Ben hamileliğimde cinsiyet partisi yaptım. Şu an oğluma gösterebileceğim bir fotoğraf albümüm var.
6: Nasıldı senin organizasyonun?
7: O dönemler aslında ben...
6: Sen mi yaptın onu da?
7: Ben yaptım.
6: Bak ya.
7: Tam olarak profesyonel olarak geri döndüğüm dönemlerim değildi. Böyle çok minimal, ufak aile arasında bir organizasyon. Balonlarımızı yaptık, pastamızı yaptırdık. İşte masa üzeri dekorlarımızı kurduk. Cinsiyeti tabii ben bilmediğim için bayağı şok üstüne şok. Üçüncü seferde öğrendim ben.
6: Neden? Neden öyle bir şey
7: balon
6: oldu?
7: Balon patlattık çıkmadı içinden.
6: Allah Allah.
7: Annemin bir minik köpüşü var. Ona kıyafet giydirmişler. O böyle bir geçti aradan transit. Onda da yok cinsiyet.
6: Hayda.
7: En son dumanla öğrendik. ve çok sevdiğim bir ablam üstlendi o işi. O bende dedi cinsiyet bende. Sen öğrenmeyeceksin. Peki abla dedim. En son döndüm dedim ki abla çocuğumu ver.
6: Yani vallahi biri bir söylesin ya.
7: Ya bir söyleyin. Hakikaten. Çocuğum ne benim? Onu da zavallım mavi alıyorum diye böyle su yeşili tarzı bir balon duman vermişler. Heh, oradan anlayamadım. Da anlayamadık.
6: İstihareye yatacağız.
7: En son abla çocuğumu söyle artık. Ne benim çocuğum? Tamam erkek dedi. Ay, öylelikle öğrendi.
6: Ne gerek vardı bu kadar organizasyona hakikaten ki onu da becerememişler zaten.
7: Ama o anlarda çekilen videolar, fotoğraflar.
6: Aşırı komik olmuştur.
7: İki seneyi geçti bakın hala anlatabilecek bir anım var.
6: Çok enteresan hakikaten. Bir arkadaşım yakın zamanda evlenecek ve açık havada bir organizasyon gerçekleşecek. Abla diyor ya yağmur yağarsa ya da diyor çok soğuk olursa diyor. Bak dedim 18 sene önce evlendim. Beştepe'lerde yapıldı. Buz gibi bir düğündü. Hiç kimsenin düğünü konuşulmuyor. Oturduğumuzda Gülcan senin düğününde nasıl donmuştuk? Masa örtüleri sırtımızdaydı. Erkeklerin ceketlerini sırtımıza aldık çıktık. Hakikaten böyle bizim sıkıntı olarak gördüğümüz şeyler de unutulmaz anlara dönüşüyor. Kesinlikle. Hatta şu örneği verdim. Bak dedim dert etme. O anda dedim tadın çıkar. Unutulmaz bir duruma dönüşür öyle bir şey olursa. Siz yine de kalın giyinin diyor. Ona da okeyim dedim. Hani böyle çok katlı bir pasta kesin o videoya denk gelmişsindir diye tahmin ediyorum. Getirirken düşürüyor çalışanlar. Kızın yüzünde ne yapacağına dair hani üzülsem günüm mahvolacak falan derken bir anda damat eline çatalı alıp yerden pastayı alıp böyle dökülen kısmından hem kendisi yiyor hem kıza veriyor falan. O anı bir anda değiştiriyor. Aslında bu tarz yaşanan sıkıntılı durumları
7: evet.
6: Değil mi? O an el atarak halledebiliriz. Şimdi sen de onlarca belki yüzlerce organizasyon yaptın. Ve şöyle bir durum var. Hangi organizasyon firması içeri girdiğinde düğün bitene kadar orada? Genelde birkaç kişi ya da bir kişi bırakırlar ya da hiç bırakmazlar. Orada ne bileyim fonda bir sıkıntı çıkar, olası bir sıkıntı ortaya çıkar ve bunu nasıl çözeceğiz diye düğün sahibi düğünü bırakır mesela onu halletmeye çalışır. Ama sen ne diyorsun? Her organizasyonda baştan sona kadar oradayım. Çok ciddi bir fedakarlık.
7: Öyle bir hale geliyoruz ki biz aslında o tanışma, hazırlık, anlaşma süreçlerinde ben aileden oluyorum. Resmen ev sahipliği yapıyorum.
6: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu aile üyelerin de senin canlı yayını linkini de isteyenler oluyor. Evet. Hemen çok kısa bir telefonu eline alıp bir canlı yayın linkini şöyle hemen bir hikayende paylaşmanı isteyeceğim. Tabii. Çünkü link isteyenler var. Gizli mesajlarıma da düşmüş isteklere görebildiğim kadarını ben hemen yayınladım ama şimdi Ayça'dan da istedim. Hemen çok kısa bir reklam arası gibi düşünebiliriz. Hemen hikayeye ekle at ve dön aramıza.
7: Hemen dönüyorum.
6: Evet. Valla internetlerde şu sıra ciddi bir sıkıntı var. Hakikaten ne video inmesinde videoyu da gönderene kadar karnımız çatladı. O yüzden buçuk gibi başladık zaten. Ara ara da sevgili yönetmenimiz Merveciğim de ekrana inşallah geldiği an paylaşacak. Hala yolda galiba fotoğraflarımız, videolarımız. Paylaşımı gerçekleştik.
7: Evet.
6: Tamam çok güzel. Hikayede canlı yayın linklerimizi paylaştık. Hala izleyemeyenler varsa oradan güzel bir şekilde açıp izleyebilir ya da dinleyebilirler. Çok güzel. Aileden oluyorum. yapıyorum dedin. O nasıl oluşuyor? Bu tamamen senin fıtratınla alakalı bir şey. İnsanlara yaklaşımınla alakalı bir şey diye düşünüyorum.
7: Galiba. Yani benim fıtratım ve birazcık şansım mı diyeyim? Yoksa o enerjiyle çekim gücüm mü diyeyim? Bilmiyorum.
6: O tamamen kişiyle alakalı. Çünkü karşına senin çok gergin bir çift de gelebilir. Çok uyar oğlu bir çift de gelebilir. Böyle çok zıt çiftler de gelebiliyor. Biri A isterken, atıyorum pembe isterken öteki siyah istiyor mesela. Yani burada orta yolu bulmak da gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu nasıl yönetebiliyorsun?
7: Bunu bilmiyorum nasıl yönettiğimi ama daha başarısız olduğum bir iş çıkmadı karşıma.
6: Maşallah sana. Hemen şöyle bir Merve'ye dönmek istiyorum. Bir mikrofonun başına geçer misin sevgili Merve'cim? Şimdi yakın zamanda organizasyonları atlatmış bir arkadaş olarak. Ben düğün salonuna ilk gittiğinde organizasyon anlamında ne talepleri oldu eşiyle birlikte? Onları merak ediyorum. Gittiğinde ne talep etmiştin mesela?
9: Yani öncelikle arkadaş masası. Çünkü nişanda bunun zorluğunu yaşamıştım. O yüzden arkadaş masası istedim. Sahneye yakın olan yerden.
6: Ay çok da güzeldi yerimiz gerçekten, sahnenin hemen dibinde.
9: Evet.
6: Oturma planı anlamında kesinlikle bir talebin oldu.
9: Kesinlikle. Bir de böyle işte bazen geliyor ya garsonlar, bir şeyler istiyorlar aileden. Aha. Böyle şeyler yapmayın dedim, gerek yok, bana göre hoş bir şey değil çünkü zaten veren veriyor. Hı-hı. Onu istememiştim. Organizasyon olarak müzik şeyine baktım tabii ki, orkestra nasıl, neler yapıyorlar gibi. Bunlar... Ya ben
6: aslında
9: şöyle.
6: Çok uyarı oğlu bir gelinimiz evet. vardı bizim. Baksana isteklere ya. Aslında insanların konforunu düşünmek için. Sen gelinsin. Evet. Çok daha şatafatlı şeyler düşünmek gerekirken aslında sen yine o empatik tarafınla birlikte insanların güzel bir an yaşaması için seninle birlikte. Onlar adına isteklerde evet. bulunmuş. Bakar mısın? Hep böyle gelinler gelsin sen hakikaten ya. Bizim gelin çok uyarı oğlu yani. Çok
9: ama
6: güzel.
9: Ama Bright Party'm
7: gelinlerim de aslında.
9: Bright Party'm çok güzel olmuş. Sayenizde.
6: Aha, Bright Party. Gerçekten şey diyeceğim. Bright Party'de de organizasyon benden az evet. buçuk sorulabilir. Bugün bir tanesini daha eda edeceğim inşallah. Ben de çok seviyorum öyle insanları mutlu etme organizasyonlarını. Kesinlikle. Gelinlerim de gayet makuller. İstekleri gayet normal ölçülerde dedin. Nasıl geliyor mesela?
7: Aslında
6: gelinler?
7: Şöyle. Sadece gelin olarak da bakmayalım. Bu bir açılış da olabiliyor. İşte bir doğum günü olabiliyor. Herhangi bir organizasyonda.
6: Bir gelin olarak bakmak istiyorum. Çünkü gelinlerin gelinlerle alakalı sorular var. Bu sürecin nasıl ilerlediği, çift olarak mı buluyorlar yoksa bayanlar mı genelde sana yazıyorlar kadınlar?
7: Bayanlar.
6: Evet, değil mi? Kadınlar dönüş yapıyorlar.
7: Birazcık gereksiz gördüğü için ne gerek var böyle şeylere?
6: Hala para tuzağı olarak görüyorlar mı bunu ya?
7: Para tuzağından da ziyade tamam parasını verelim ama bizi yormayın mantığı çok fazla.
6: Çok güzel organizasyon firmaları zaten bunun için oluşmuş organizasyon temaları oluşturuyor.
7: Yani birçok organizasyonda biz damatla neredeyse tanışmadan final gününü buluyoruz.
6: Çok güzel. Şey peki ben şeyi merak ediyorum. Bu tarz gelinler mesela Merve'cim geldi evlenecek mesela. Henüz evlenmemiş güya. Sana geldi. Sonrasında kayınvalideler devreye girmek istiyorlar. Görümceler şu isteğim var diyorlar. Elti de geliyor mesela büyük kıdemli gelin olarak. Onun da istekleri oluyor. Yani herkesin bir anda organizasyona dahil olduğu etmiyor. İçinden de nasıl çıkacağım falan etmiyor. Nasıl etmiyor ya? Sen nasıl bir yerde yaşıyorsun? Sen etmiyorsun.
7: Ben etmiyorum.
6: Gelinim sadece mi diyorsun?
7: Kesinlikle.
6: Ötede oynayın.
7: Hiçbir şekilde hiçbir konuya kimseyi müdahil etmiyorum. Bunu da kimseyi kırmadan böyle tatlı diken edasıyla başarabiliyorum.
6: Şimdi ben bir görümce olarak değil de bir görümcek gibi geldim, tamam mı? Böyle acayip hasetleniyorum, bir şeyler yapıyorum falan filan. Aynısı baldız da olabilir, tamam mı? Geldim böyle sana. Ondan sonra o şöyle olmuş, bu böyle olmuş falan filan. Hiç beğenmedim. Onun rengi böyle mi olsaydı? Ay bunu mu seçmiş falan filan diye ben böyle negatifi basıyorum. Ne yapıyorsun sen?
7: Çoğunlukla duymazdan geliyorum. Direkt.
6: Ama hiç
7: bana
6: susmuyorum.
7: Cümle kurulmadı.
6: Hiç susmuyorum.
7: Sonrasında dönüyorum onu. Gelin hanımın takdiri bu şekilde. Saygı duyalım. Bugün onun günü gibi. Belki var uyarılar.
6: Şey var ya Sultan Süleyman. Ben öyle uygun gördüm diyordu hani böyle. Gelin hanım böyle uygun gördü gibisinden mi ilerliyorsunuz evet. siz de?
7: Biz böyle karar verdik. Böyle daha güzel olacağını düşündük. En son çok çıldırma noktasına gelirsem Sizin bir organizasyonunuz olduğunda o şekilde ilerleyelim. Lütfen uzaklaşırsanız diyorum.
6: Vay, iyiymiş ya. Sana bir şey diyeyim mi? Sen şey de yapabilirsin. Yapıyor musun onu bilmiyorum da iş tanımını biraz daha açmak istiyorum tabii ki yaptığın durumlarla alakalı. Ben bu evlilik sürecinde hani böyle alışverişler, biliyorsun karşılıklı hediyeleşmeler var vesaire. Hı-hı. Hep böyle aile büyükleriyle çıkılan ki çok güzel geleneklerimiz baktığında çok güzeller.
7: Evet.
6: Gerçekten bu geleneklerin sürmesi çok çok kıymetli. Lakin belli bir noktadan sonra uyum sağlanamayan ya da ister istemez ufaktan bir üstünlük çabası içerisinde hani anne diyor ki bu atıyorum çok daha kaliteli. Çok Hı-hı. kaliteli olduğu için yönlendiriyor. Gelin diyor ki hayır diyor ben bunu daha çok seviyorum diyor. Ve ister istemez ufak tefek çatışmalar oluyor. Evet. Keşke bu tarz alışverişlerde ya da bu tarz süreçlerin içerisinde böyle koçluk gibi bir sisteminiz gelişse mesela. Ya da var mı böyle bir şey?
7: Şu ana kadar hiç denk gelmedim böyle bir talebi ama.
6: Çok güzel bir eşlikçi olabilir mesela bu işin içerisinde.
7: İster miyim? Evet isterim. Bunu ben kendi yakınlarımda yaşadım.
6: Kesinlikle şey çünkü hani şey derler ya hayırlı işlerin içerisinde bir şeytan dolaşır.
7: Kesinlikle.
6: Böyle bir vesvese verir, böyle bir sıkıntılar çıkar hayırlı işlerin içerisinde. Yani bu süreçleri sıfır sıkıntıyla atlatamayız belki ama böyle bir koçluk hizmeti olursa kimin ne yapacağına dair iş dağılımları olur, kim ne yapacağını bilir.
7: Kesinlikle
6: çünkü
7: çok güzel olur.
6: Gelin ve damat ne yapacağını bilmiyor. Bir taraf atıyorum Çorumlu, bir taraf Vanlı. Anlatabiliyor muyum? O diyor ki
7: farklı,
6: benim geleneğim. Öteki diyor ki benim adetim. Şimdi tamam adetler çok güzel olsun da olabilir şeyler ortak bir mantık çerçevesinde oturabilir.
7: Yani.
6: Şimdi buna da ortada bir bilir kişi lazım. Ya da yönlendirecek kişi lazım. Sen neyi talep ediyorsun? Sen ne talep ediyorsun? Bakın makul bir ölçüde bu böyle bir şey yapılabilir diye. Hakikaten bir arabuluculuk. Düğün arabuluculuğu mu dersin artık? Düğün koşluğu mu dersin? Bence kesinlikle böyle bir şeye girilmeli.
7: Yani.
6: O düğün alışverişlerinde zaten belli başlı biliyorsun. Bankalar Caddesi o aradaki yerler falan filan. Neydi o mahalleler mesela?
7: Kazancıların içi.
6: Kazancılar falan. Evet. Oralarda biliyorsun yani yüzü asık. Mutlu olmayan ama alışveriş yapmak zorunda kalan eli kolu dolu bir sürü insan çıkıyor ve hepsi mutsuz genel hatlarıyla.
7: Bu aslında şöyle şundan kaynaklanıyor Gülcan Hanım benim izlemlediğim kadarıyla.
6: Hı hı.
7: Bunu birazcık bizim esnafımız yapıyor ben bizzat yaşadım. Bu gelin bohçası damat bohçası alışverişine gittiğimizde tezgahtar çekiyor prim alacak. Geline diyor ki aldır şimdi aldırdıysan aldırdın sonra aldıramazsın. Bunu bir duydum, iki duydum, yukarıya çıktım, aşağı. En son dedim ki bir saniye lütfen. 16 Haziran'da düğünüm var. 17 Haziran uyandığım zaman o kese benim. Ben niye kocamın kesesine zulmedeyim? Ben bu mantıkla yaptım alışverişimi.
6: Tebrik ediyorum.
7: İhtiyacım olanı aldım. Ve şunu biliyordum yani. Bir sonraki 16 Haziran'da yine eşim istediğimi, benim talep ettiğimi alacak bana.
6: Ya tabii ki bir yani, de kullanmayacağımız o kadar çok şey aldırıyorlar ki hakikaten.
7: Bunu aslında esnaflarımız yönlendiriyor. Gelin de şey derler yani gelin atabilmiş bir şey oldum zannetmiş hesabı. Ne olduğunu bilmiyor gelin, ne yaşayacağını bilmiyor. İlk defa gelin oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Alışverişe çıkmadan teyzesi tembihliyor işte kızım set aldır.
6: Evet.
7: Halası arıyor kızım çamaşırını şuradan aldır.
6: Çamaşır falan bakmayın da aldırabildiğiniz kadar altın maltın aldırın yani oğlunun tavsiyesini verebilirim bence. Yani hakikaten çula çaputa o kadar şey yapmaya gerek yani. Yok. Yani altın noktasında da şunun için söylüyorum. Çünkü aileler zaten ellerinden geldiğince destek oluyorlar. Evet. Orası ayrı. Ve bir evlilik birliğinin içerisine girdiğinde o altınlar neye dönüşüyor? Araban yoksa arabaya, evin yoksa eve dönüşüyor. Yani bende de aynısı oldu. Mesela evimiz için güzel bir ön ödeme oldu mesela.
7: Kesinlikle.
6: Ya istedim de ne yaptım? Aldım şıkır şıkır taktım mı? Yok benim olayım Doğaltaş. Bir de Fatmacığımdan aldığım çok güzel çelik takılarım yani. Anlatabilir miyim?
7: Kesinlikle.
6: Yani ben bunlardan hoşlanıyorum. Öyle altın şıkır şıkır takayım olayı yok. Ama Kayseri'de şöyle bir durum var. Genel yapı olarak, geleneksel yapı olarak. Bir şey düzen düzme denen bir şey var çok iyi biliyorsun zaten. Sana ne kadar takım alındıysa evde gelin defile yapıyor. Sırayla giyiyor mesela. Merveciğim sen böyle bir şey yaşadın mı mesela? Olmadı mı sende? Mesela 10 tane kıyafeti var. 10 tane kıyafetini giyip gezmesini istiyorlar mesela. Ya baktığında İç Anadolu, ben de Sivaslıyım, Kayserili'ydi. Sağ olsunlar anlayış gösterdiler. Hani dedim ki ben çeyiz serme gibi bir şey yapayım. Hani kıyafetleri ya da alınan şeyleri göstereyim. Ya ister istemez neyi aldılar, hani değer verdiler mi gibi bir ölçüt var ya alınan tul çaputla. Oysa ki değerin çok farklı kriterleri var diye düşünüyorum ben. Dedim ben onları o şekilde sergileyim, şey yapmayayım da dedim, defile yapmayayım da. Yani. Bana çok farklı gelmişti mesela. Onlar da anlayış gösterdiler. Lakin o setler alınıyor mesela. Bir set alınmış mı? O bir set takılacak. İki mi alındı? İki üst üste. Üç alındı, üç üst üste. Böyle bir şey yok. Ben bunu Kayseri'de gördüm valla.
7: Göstereceğiz
6: bir
7: çünkü.
6: Bir Sivaslı olarak. Üç tane set de üst üste takmazsın ya. Vallahi takmazsın yani. Ay bu kadar çok fazla. Hangisi kıyafetinize uyuyorsa ne olur onu takıp çıkın. Çok enteresan. Özellikle günlerde görüyorum.
7: Evet.
6: Ay Fatoş'la Seda'dan bir görsel mi alsak acaba? Gittiği günde böyle bir görsel bir şey. Merve ne dersin? Olabilir mi arkadaş? Bir yazsana ya. Şu an Seda ve Fatma bir arkadaş gününe gitti ve orada bakalım takılar falan filan ne durumda. Çok merak ediyorum ben son sürece. Sen nasıl bakıyorsun bunlara?
7: Dediğim gibi aslında geniş gelinlerimiz biraz bilinçli olsa. Gelinlerimizden önce onlara yol gösterenler biraz daha uyumlu olsa. Uyarı oldu deriz ya.
6: Evet.
7: Birbirini yormadan, ya bu bir süreç ve düğünden sonra iki ayrı cephe oluşmayacak. Düğünden sonra iki ayrı aileden bir akraba bütünlüğü oluşacak.
6: Evet.
7: Bunu düşünerek, benim rahmetli kayınvalidem mesela şey yapıyordu bana çamaşır alışverişinde. Kızım alalım, Ayça alalım. Anne istemiyorum diyordum. Kullanmayacağım, istemiyorum.
6: Evet.
7: Almayacağım. Ben bunu ayıracağım bütçeyi. Başka bir şeye ayırırım, başka bir derdime veririm. Yani niye sokağa atayım sadece bohçada görünecek diye. Biraz diyorum ya, bilinçli olmakla bilinçli yönlendirilmek arasında çıkıyor bu çatışmalar.
6: İşte bu noktada da yönlendirme anlamında kesinlikle bu organizasyon daveti işin içerisine bu tarz alışverişlerde güzel fikir birliği oluşturmak adına bence çok güzel bir danışmanlık yapabilirsin diye düşünüyorum.
7: Keşke talep olsa bunu bir sektör olarak, bir kulvar olarak ya da bir kazanç kapısı olarak değil de o kurulan yuvaların temellerinde çatlaklar olmasın diye elimden geldiğince yapmak isterim.
6: Ne yazık ki bu tarz alışverişlerde gerilen o yaylar, aradaki o ilişkiler evliliğin ilk zamanlarında karı koca arasına da yansıyor. Bu tarz sıkıntılar da oluyor. Ya işte bu böyle olmayacaktı, sizinkiler şöyle, işte olay sizinkiler bizimkilere döndü mü hayırlı uğurlu olsun yani. Telloğulları, Seferoğulları, hadi bakalım bölüm 1. Kesinlikle. Sonrasında bölüm 2. Yani ilişkilerin zedelenmesine ihtiyaç yok ki.
7: Aynen öyle.
6: Karşılıklı şey var aslında. Bugün Selvercim kulaklarını bir daha çınlatacağım. Buraya geldiğinde aile terapisti mesela kendisi. Dedim ki aile terapisti hep dedim sanki boşanma evresinde insanların gitmesi gereken böyle en sıkıntılı zamanlarda gittiğimiz biriymiş gibi geliyor bana falan demişti. Hayır dedi. Ben dedi o evlenmeye karar verildiği süreçte nişanlık sürecinde aile terapistine gelinmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
7: Kesinlikle.
6: Wow, ben böyle bir kaldım. Böyle bir Merve ile kaldık. Neden olduğunu öğrenmek için konuşmaya başladı. Dedim çok mantıklı. Dedi ki iki tarafında birbirinden ne beklediğini söylemesi çok kıymetli. Evlendiğimde ben atıyorum karı koca birlikte bir iki arkadaşmışız gibi ev işlerine bölüştüğümüz. Çünkü artık hem karı hem koca çalışıyor yani. Öyle bir durum var. Ben böyle bir şey beklerim. Atıyorum ailelerin, tabii ki ailelerimiz çok kıymetli ama önceliğin evimiz, kendi çekirdek ailemiz olmasın. Ya ne kadar güzel. Çünkü şey oluyor böyle, nişanlık zamanda ya da evlenmeye ramak kalan zamanlarda uçuşuyoruz falan filan ya. Ne dese tamam aşkım, tamam aşkım, tabii ki onu da yaparız aşkım diyorsun. Evin içine giriyorsun. Abi bize böyle denmedi. Aslında bu yoktu.
7: Fragman böyle değildi.
6: Evet. Aslında insanlar baktığında ciddi bir şekilde bilinçlenmeye başlıyor ama o evlilik terapistine hakikaten nişanlık sürecine gidilmesi aşırı mantıklı geldi bana.
7: Yani olmayacaksa da baştan görmek lazım.
6: Hakikaten öyle ya. Ata binmek bir, inmek iki ayıp hikayesi var. Artık onun ayıbı falan da yok da insanların zamanları en kıymetli şeyi bu kadar savurmaya gerek yok ya. Gerçekten yok. Aynen. Şimdi böyle savurup güzel güzel nefesimizi harcadık ama böyle güzel konuşmanın arasında bir de isim hikayesi mi patlatsak acaba? Nefes ismi nereden geliyor?
7: Nefes ismi şöyle başlayayım. Ben bu sektörde yaklaşık bir 12 yılım var aslında.
6: Allah Allah.
7: Ama ara ara biraz önce de bahsettiğim gibi hani insan sevgilisine küser, olmuyor, yürütemiyoruz der. Gönlüne küser, sineye çekilir, sonra tekrar bir ışık görür, geri barışır ya. Bu sektör benim için aslında böyle.
6: Hayda.
7: Ortaokul yıllarımdan beri.
6: Bağ benim kurmak çok başka bir şey işiyle.
7: Evet. Evet. Tamamen tutku haline gelmiş bir sektör. Ben ilk başta sadece kına organizasyonlarıyla başladım. Bir kınayı baştan alıp son aşamasına kadar kınanın ev sahibi gibi yeri gelip pisti oynayarak organize ediyordum. Sonra bir dönem olmadı. Gerçekten çünkü ciddi bir sermaye gücü isteyen bir alan.
6: Dansçı Kızlar Furyası'nda sen mi var mıydın? Başlayanlardan sen miydin? Dansçı Kızlar bir anda kızlar çıkıyorlardı falan filan.
7: O furyalarda vardım. Birçok benim başlattığım akım da sonrasında ilerledi.
6: Ay ne yaptın acaba? Söyle bakayım.
7: Bu gelin kaçırmalar falan benden çıktı. Gelinin bindallı giydirmek için sahneden almamız gerekiyor.
6: Evet.
7: Ne yaparız, nasıl yaparız? Kızlarla beraber gelinin arkadaşlarıyla hurra gelip salona gelini alıp kaçıyorduk.
6: Allah Allah. Ne oldu şimdi? Resmen drama yapmış.
7: Ne oluyor? Nerede? Sonra geline bindallı giydirip geri getirdim.
6: Vay vay, yıkılsın. Her türlü şovda biz de diyorsun.
7: Yani.
6: Gelin kaçırma.
7: Böyle gelinimizin tarzına göre. Böyle ağır oturaklı bir gelin mi? Enerjisi yüksek bir gelin mi? Ya da karşı taraf böyle damadımız nasıl bir şey talep ediyor? Ona göre kın organizasyonları yapıyorduk. Bir dönem ara vermek zorunda kaldım. Sonra işte tekrar döndüm. Ama dediğim gibi ciddi bir sermaye yükü olan bir iş alan. Çünkü bütün ekipmanların elinde bulunması gerekiyor.
6: Çok zor ya.
7: Onu da o dönem tam sağlayamadığımı düşündüm. Yine gönlüme küstüm, bir geri çekildim derken gidip geldim ben bu sektörde aslında. En son bir 5 yıl önce tamamen ara vermiştim. 2024'te oğlum dünyaya geldi. Oğlum 10 aylıkken artık onun doğum günü yaklaşıyor. Dediğim dönemde bir de insanın üzerine her şey gelir böyle birikir, bir nefes almak ister ya. Ben öyle bir dönemde tekrar dedim ki dönüyorum, karar verdim ve kendi doğum günümde Konya ile bir bağlantı kurup, Konya'dan aldım ben şu an kullandığım ekipmanlarımın büyük bir kısmını.
6: Öyle mi? Evet. Büyük tedarikçilerden.
7: Evet.
6: Konya'da mı? O zaman çok.
7: Konya'da. Ya yaklaşık mı olarak çok benim anlaştığım firma Konya'daydı.
6: Beğendin demek ki yenilikçi ürünleri
7: evet,
6: var.
7: Evet. Güzel olanaklarla gittim diyeyim. Ve doğum günümde bunun kararını verdik. İletişime geçtik, onayladık.
6: Ne kadar da riskli bir şey aslında. Hani orada bir başarıyla dönememe durumunda doğum gününde sürekli hatırlayacağın kötü bir anıya da dönüşebilirdi baktığında.
7: Ama gözüm karadır. Oradan aldığım şey ne olursa olsun alacaktım zaten, ben kararla gitmiştim.
6: Hayda.
7: Kar etmişim, zarar etmişim. Hiç önemli değil. Yapacağım
6: dedim. Sonu düşünen kahraman olamaz mottosuyla ilerlemişsin bam
7: evet,
6: yani.
7: Buradan otobüse bindim, tek başıma Konya'ya gittim. Konya'ya giderken annemle de yolda konuşuyoruz sürekli. İsim düşündün mü Ayça falan. Dönene kadar bilmiyordum. Döndüm, dedim ki anne bu iş bana tekrar nefes olacak. Çünkü ben bu işi yaparken nefes alıyorum.
6: Ay duygusalsın da sen ya. Çok evet, da duygusal bir insansın.
7: Duygusal olmadığım zaman zaten olmasaydım yapamazdım bu işi. Yani bu işe duyguyla bakmayan insan çok yorulur.
6: Ya bir de çok zor bir şey yapıyorsunuz. O kadar envai çeşit insan, o kadar farklı karakterler, sürekli farklı istekler.
7: Evet.
6: Şimdi sen gidip zilyon tane ürün alıp getirmişsin ama çok uç, hiç alakası olmayan bir şey istiyor insanlar. Sen o konsepti en az minimum hani 3-4 kere birilerine yaptıktan sonra belki onun parasını çıkarmaya başlayıp, ki gelen parayı da yeni bir konsept almak için evet, kullanmak durumunda. Yani şey gibi ya, bumerang gibi kendi içerisinde at yeni konseptin içerisinde tekrar dönsün. Çok zorlayıcı bir şey değil mi bu?
7: Bu benim için daha zorlayıcı hale geliyor. Çünkü ben müşterinin talebinden ziyade ben her organizasyonda kendim yeni konsept kurma taraftarıyım.
6: Kaşınıyor da Allah'ım yarabbim hakikaten kaşınıyor. Elinde bir sürü şeyim var, konseptim var. Neden onlardan ilerlemek yerine?
7: Onların üzerine en azından tamamen birebir aynısını kurmayı hiç sevmiyorum.
6: Ha tabii canım, fark yaratırsın ama arka konseptinde aynı olur yani.
7: Onu da aşağı yukarı her seferinde bir yeniliyorum diyebilirim.
6: Sen bu çekiç, tahta vesaire, boyama vesaire kendin yapma olaylarına da girmişsindir diye düşünüyorum.
7: O konuda da sağ olsun eşim. Hah. Elinden çok iş gelir.
6: Vay süper.
7: Ben hayal ederim, tasarlarım, o ortaya bir şekilde onu çıkartır.
6: Ay çok güzel bir iş birlikteliği.
7: Benim aslında en büyük şansım bu hayatta ailemin bu şekilde oluşu.
6: O zaman işine şuradan bir mesaj bırak. Teşekkür et. Destekliyor da anladığım kadarıyla.
7: Hiç sevmiyor organizasyon işini. Açık söyleyeyim, dürüst olayım burada.
6: Ama sen de bir organizasyona başından sonuna kadar mükemmel iş yapacağım diye şey yaparsan hakikaten hiç kimse sevmez. Düşünsene, her gün düğünün var. Her gün düğündesin yani. Çok zor bir şey.
7: Evet, hiç hoşlanmıyor bu durumda.
6: Çok zor. Çok fedakarlık gerektiren bir şey.
7: Kurulum aşamasında da her aşamada ben ona hadi dediğim için şunu yapmamız lazım. Sanayiye gideceğiz, bunu bulacağız. Eski sanayiden şunu bulacağız. Mobilyacıya gideceğiz, şunu yaptıracağız. Bunun nereden, bazen de çok absürt şeyler buluyorum. Bunu bana yap. Ne yapılışı var, ne aşaması var, ne malzemesini biliyoruz. Bul diyorum, yap.
6: Tamam, elinde tahta Adnan Ziyakin gibi oya oya senin istediğin konsepte ürünler çıkarmaya çalışacak.
7: Yapıyor sağ olsun.
6: Yapın ya, gerçekten. Yani bir kadın sevdiği bir mesleği bulduğunda eşinden o desteğin, o omuzun arkasında dağ gibi duracağı düşüncesini bilmek nasıl var ya, biz bir anda şöyleyken, yorgunken eşin yanında ya, bir anda şöyle oluveriyoruz. Hakikaten. Evet. Birbirinin yanında olan çiftler iyi ki var. Kadın girişimcileri destekleyen kadınlar da iyi ki var. Eşinin adı neydi?
7: Mustafa.
6: Mustafa Bey, hakikaten destekleriniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. İşte Kadın Programı ailesi olarak. Tebrik ediyorum. Hakikaten sayılarınız artarak çoğalsın. En çok kullandığım cümlelerden İnşallah. Bir tanesi. Çok güzel bir şey. Eşinin de desteğiyle birlikte hiç ulaşamayacağın ya da tedarik edemeyeceğin ya da başka bir şehirden 2-3 günde gelebilecek bir şey senin o gün akşam ihtiyacın oluşuyor.
7: Yapıyor.
6: Tövbe bismillah.
7: Babam aynı şekilde elektrik, elektronik, mobilya, elinden her şey gelir. Babamla ikisinin işbirliğini daha çok seviyorum ben zaten. Güç birleştiriyorlar. Çok güzel oluyor.
6: Anlaşabiliyorlar mı?
7: Anlaşıyorlar.
6: Ha şey var ya, baba oğullar.

0: kurdele vesaire hepsi muntazam olacak diye sen yapıyorsundur ama evet. Alt kısmında mesela kına doldurma olayı var. Gerçi artık onlar da tüplerin içerisinde.
1: Aynen, tüplerde hazır.
0: Çok mantıklı bir şey yapılmış aslında, biliyor musun?
1: Ben onların dağıtılması taraftarı çok değilim aslında. İsteyen tabii talep eden
0: atıyor herkes ya.
1: Yapıyorum ama ben...
0: Kuru çiçeklerle böyle hoş aynen. bir konsept yapılıyor ya, bana da o mantıklı geliyor.
1: Kimse evine gidip böyle bir çay kaşığı kınayı suyla karıp avucuna yakmıyor. Onu yakmıyor. Verilen para bence çöp.
0: Evet.
1: Hediyelikler kısmında da aynı şekilde. Çok sayıyı abartıp herkese dağıtmak çok mantıklı değil. Çünkü günümüz şartlarında ekonomimiz belli. Hı-hı. Zaten bir şeyleri kısmaya çabalıyoruz. Bu durumda ben tutup işte halamın, torununun sünnet hatırasını evimde yıllarca saklamayacağım. Ama bu benim elimde büyümüş bir çocuk olsa onunkini saklarım.
0: Ha.
1: Bu durumda ben birinci derece yakınlara ve minimal bir hediyelik olayını düşünüyorum.
0: Ya da üstünden stikerlerle falan isim yapıştırıyorsunuz. Çok da güzel görseller de geliyor şimdi.
1: Mete Hanım. İkinci yaşımız Mete
0: Hanım. Aslında Nefes Butik Davet Organizasyonu'nun tekrar hayata geçme süreci doğum değil mi?
1: Evet.
0: Doğum günü Mete Hanım'ın.
1: Orada bir Boss Baby konseptimiz olacak. Mete Hanım'ın birinci yaş ve benim ilk açılış organizasyonum.
0: Big Boss var ya, bu sinirli bir bebek vardı. O yok mu? Gelmemiş galiba. Allah Allah, hakikaten şey var ya, artık hani uzaya bir şeyler gönderiyoruz ama şuradan şuraya. Hakikaten bu internetlerde nasıl bir sıkıntı var? Gitmiyor hiçbir şey. Bu 5G hiç yaramadı bize diye düşünüyorum yani. 5G'nin farklı amaçları var zaten de, neyse oralara girmeyeceğim. Siz aynen. o görsellere bakarken ben de birkaç tane yorum okuyayım. Sevgili Sedacığım çok güzel bir mesaj yazmış. Seni seviyorum diye yazmış. Başarılar canım benim yazmış.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Fatma Aynacı, başarılar kuzum. Severim seni. 3 kalp, 3 kalp, 3 kalp şeklinde. Çok güzelsiniz diye yazmış. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. User diye bir kullanıcı, kendisini organizasyon yaptıran arkadaşımla tanımıştım. O kadar uyumlu, insanların isteklerine göre yol çizen ve emeğinin hakkını sonuna kadar hak eden biridir ki başarılar dilerim diye bir tane de papatya bırakmış
1: çok
0: sana.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel bu yaptığın organizasyonlardan geri dönüşlerin gelmesi. Çok çok kesinlikle. Kıymetli gerçekten. Az önce Burcu'nun da çok güzel bir mesajı vardı. Ayça Hanım'ın birkaç işini bizzat gördüm. Gerçekten çok başarılı işleri var. Gülcan Hanımcığım demiş. Başarılarının devamını diliyorum demiş. O kadar güzel. Güzel mesajlar var ki, işlem yaptırıp sana böyle organizasyon yaptırıp memnun kalan. Ay, tebrikler vallahi. Bunu söylemek de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Instagram sayfasını söylesene, insanlar sana nereden ulaşacaklar? Şuradan söyleyelim de.
1: Nefes Butik Davet Organizasyon.
0: Nefes Butik Davet Organizasyon. Şimdi baktığında bir saatin sonuna geldik, biliyor musun?
1: Şaka.
0: Bir saat geçti. Oluyor yani, seviyoruz biz bu cümleleri duymayı, böyle bir durum var, nasıl aktı geçti anlamadığımız anlar. Ama ben birazcık daha şöyle bir uzatma istiyorum sevgili yönetmenciğimden. Ay canım benim, gerçekten hiç diğer yönetmenimize benzemiyor sevgili Fatma Hanım, çok çok iyi bilir kendisini, onun çok farklı teknikleri var ama benim yönetmenim bir tane, öyle bir durum var. Kulakları çınlasın buradan gerçekten. Ben senin iş alanlarını ağzından şöyle kategori kategori duymayı çok istiyorum.
1: Şöyle bir başlangıç yapayım. Hı hı. Kutlanmaya değer olan her gün.
0: Teşekkürler. Yayını kapatıyoruz. Hoşçakalın. Yani daha ne olacak ki, değil mi?
1: Yani.
0: Herkesin nezdinde kutlanmaya değer. Köpeğinin yaş günü mesela. Kutlarız. Köpeğinin doğum yaptığı gün. Kedisinin doğum yaptığı gün. Bu da kutlanmaya sizin değer. Buna da mı tamam diyorsun?
1: Tamam. Sizin içinizde duygu uyandıran, sizi mutlu edebilen her günü kutlamaya değer buluyorum.
0: Çok güzel ifade ediyorsun. İşine o kadar hakim bir insansın ki hakikaten şu an kurduğun cümlelerle şunu desem bu kadar etkili olmayacaktı. İşte düğün organizasyonu, bebeklerle alakalı vesaire. Kutlanmaya dair her şey dedi. Ve herkesin nezdinde kutlanmaya değer bir şey var. Merve, senin nezdinde kutlanmaya değer uç bir şey söyle mesela. Benim için çok kıymetli bunu. Efendim?
2: Evlilik yıl dönümü.
0: Daha uç bir şey istedim ben. Var canım. Ama bu sene seninki kesin kutlanacak. İlk yılda kesin
1: İlk
0: gelir.
1: Yıl kesin,
0: İlk yılda sevgili eniştemiz Yakup'cum kutlar diye kutlar diye düşünüyorum. Ama çok daha farklı bir şey düşündüm. Mesela senin için çok önemli bir şey. Mesela ben voleybolda 6.

0: kutlayacağım mesela sana. Yok kutlamayacağım tabii ki de benim için kutlamaya değer bir şey. O gün iki maç yapacağım, benim için kutlama olacak mesela. Benim için çok kıymetli şeyler bunlar mesela.
1: Yani.
0: Benim için kutlamaya değer.
1: Kutlanmak, kutlamak, paylaşmak insanın fıtratında olan, gönlünü, ruhunu besleyen duygular bence.
0: Değerli hissettiren.
1: Kesinlikle.
0: Özel hissettiren.
1: Yani. Ve şuna
0: Allah'ım ikramlıklara bakar mısın? Çok güzel şeyler var. Bir acıktık sanki ya. Ay birazdan senin getirdiğin tatlıları yemek istiyorum. Ama yayını da bırakmak istemiyorum. Ay görseller çok güzel. Ya bu sene konudan konuya atlıyoruz ama aynen. Görselleri görünce de soru sorasım geldi. Bu sene evliliklerde vesaire hani trend renk. Ay bu çok güzel olmuş. Su gibi değil mi? Allah'ım çok güzel. O inciler falan.
1: Onların hepsi ben tek tek elimle boyadım. O incileri.
0: Şey mi onlar? Strafor toplar mı?
1: Onun plastik hazır boyalı olup gelenleri var aslında.
0: Onlar. Ama kaç
1: ışık vurduğu
0: paradır?
1: Zaman. Yo parasından değil. Aynı paraya geldi aslında.
0: Valla.
1: Hatta belki daha pahalıya geldi.
0: Ya ama bildiğin hakikaten inciymiş gibi hissediyorum. Ve
1: o
0: bu mesafeden. Görseldeki
1: doygunluğu vermesi benim için çok önemliydi. Sağ olsun bir arkadaşımla birlikte oturduk geceleri. Birazını götürdü evinde boyadı. Orada gördüğünüz sadece iki sırası. Bir de onun dış karşılamada kullandığımız bu iki santimlik minik incilerimiz var.
0: Ay bayıldım buna ya.
1: Böyle minik bayıldım. minik onlara oturduk boyadı.
0: Burada bir açılış galiba.
1: Açılış evet.
0: Burada da yine inci temaları var ama gümüş.
1: Gümüş.
0: Yok ya ben buna bayıldım gerçekten değil mi? Sen de çok etkilendin. Sen de baktığında wow falan oldun yani. Arada sırada hakikaten yönetmenimin de tepkilerini göstersek ben arada canlandırıyorum artık. Ya işte ya.
1: Minimal dokunuşlar. Mesela burada yılbaşı konsepti hazırladığımız çok çok sevdiğim tanışıp böyle çok samimi olduğum bir müşterim. Yılbaşı konseptini hazırlamıştık güzellik merkezinde hamileydi. Yılbaşı
0: balonları
1: konsepti geldi arkasına da.
0: Balonları da çok beğendim. Çok güzel.
1: Doğum odası için de böyle bir talepte bulundu benden. O şekilde bir hazırlık yaptım.
0: Şey var genel anlamda hani Kayseri yani geleneksel tutucu falan filan derler ama hani farklı kutlamaları da var baktığında.
1: Son birkaç
0: bak, yılbaşı
1: açtım,
0: kutlaması
1: evet.
0: Adına bak mesela bir kapı çelengi bak çok güzel olmuş. Çok zarif olmuş. Az önceki de çok şekerdi. Kurdele detayı. Annem mi yaptı o yoksa
1: evet.
0: Bu kurdele? Ay çok güzel değil mi ya? Anne kurdeleleri diksin. Babayla birlikte eşin zaten tüm torna tesviye işlerini hallediyor.
1: O büyük çanları mesela biz bulamadık. O ebatlarda istediğim büyüklükte hazır çan nasıl yapabiliriz? Bir uygulama var. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum Pinterest üzerinden.
0: Ben söyle canım. Herkes zaten o şey olmuş yani.
1: Ben zaten şeyim Pinterest kadınıyım diyorum. Orada bayılıyorum. Hobi olarak geziyorum oturup. Hı-hı. Ne yapabilirim daha
0: şey
1: farklı.
0: Bir de saatler geçiriyorsun orada.
1: Kesinlikle.
0: Yaratıcılığının sınırının olmadığı bir şey. Bir de bazı kullanıcılar var. Hakikaten zamanın çok ötesinde tasarımları var mesela.
1: Evet.
0: Yalnız senin de hani bazı konseptleri gösteriyorlar ya bana şöyle bir şey yap diye şahsına münhasır özel tasarımlarım var diye görüyorum mesela. Bak burada yine mum bu büyük de çiçeklerden kullanılmış yine inci seviyorsun sen. İncinin de acayip bir zerafeti var.
1: Evet o inci konseptimizin kapıda karşılaması.
0: Böyle herkesin önünde fotoğraf çekinmek isteyeceği bir alan.
1: Aynen.
0: Sıraya girer insanlar.
1: Öyle oluyor zaten. Genelde o karşılama köşelerinde daha farklı bir ses getiriyoruz. Arka fondan işte gelin ve damada ait olan konseptten hariç giriş kısmı.
0: Ayça ne istedim biliyor musun? Bak şöyle güzel bir konsept yapmışsın ya herkes de fotoğraf çekinmek için sıraya giriyor. Oraya böyle sabit böyle bir kamera koyuyorsun. Herkesi çekiyor sonra hızlandırılmış şekilde. Önünde çekilmiş
1: ay,
0: halleriyle Instagram'a evet. Paylaşıyorsun. Yine fikrimin geldiği dakikalardayız Merveciğim. Valla bu benim fikirlerim nasıl olacak? Hayırlısı olsun. Aa, çok güzel. Görmediğimiz başka bir şey var mı ya? O konseptleri şey yapmak. Allah'ım bir saatte nasıl inmez ya? Ha inmiş. Ha tamam şu an Merve aralarından seçiyor hoşuna gidenlerden.
1: İlk başlangıç eğer geldiyse
0: şey, ne var en başta?
1: Konseptimiz var.
0: Ha, sen ben, onu bayağı
1: o benim için çok özel.
0: Çok kıymetli.
1: Çok çok kıymetli.
0: Hadi hikayesini anlat o zaman görseli gelmeden önce.
1: Benim oğlum ultrasonda dahi böyle erkekti doğduğunda.
0: Ne diyorsun?
1: Küçük bir adam doğdu.
0: Saçlı falan mı doğdu?
1: Saçlı, çatık kaşlı, böyle yüz hatları oturmuş.
0: Bak ya.
1: Ve doktorum dedi ki Ayça erkek bu dedi. Cinsiyetine bakmadan sana yüzünden söyleyebilirim ki erkek. Ve gerçekten patron bebekti yani. Hepimizi ilk torun. Çok kıymetli.
0: Oo.
1: Ben de ailenin tek kızıyım. Kızdan gelen tek torun gibi oldu.
0: Hayda.
1: Herkesin gözünde de çok kıymetli. Böyle küçücüktü, parmağında oynatıyordu insanları. Ona konsept düşünürken bir yaşına dedim ki patron bebek.
0: Ya karnından zaten mesajı vermiş her şeyiyle. Buradaki hediyelikler ne onlar?
1: O hediyeliklerimizde biz anıkartları hazırladık. Metehan bir yaşında diye. Siz yazın, Metehan yıllar sonra okusun. Adı altında. 70 kişilik bir davetli portföyüyle kutlamamızı yaptık. Metehan'ın şu an 70'ten fazla kartı var. Büyüdüğünde okuyabileceği. Üzerine yine kalemlerimizi iliştirdik. Ve dağıtırken dedik ki kartları geri alacağız, kalemler size hediyemiz.
0: Çok güzel bir düşünce. Bu durum benim de çok, işte anne olunca çok başka bir boyuta geçiyorsun.
1: Evet.
0: Zaten duygusallıktan çok daha fazla bir duygusallık boyutuna geçiyorsun. İki çocuğum var. Her ikisinin de bir anı defteri var. İlk yaş doğum günlerinde, ileride okumayı öğrendiklerinde okumaları üzerine tüm gelen davetlilere ben de çok güzel bir şekilde, şeyi de çok severim ben. Düğünlerdeki o anı defteri.
1: Evet.
0: Gelenlerin o anılarını ya da güzel dileklerini ilettikleri. Mesela iki çocuğum da şu an ailesinden, sevdiklerinden, o gün yanımızda olan, olmayan kişilerden çok güzel kalıcı bir anı var, anısı var.
1: Kesinlikle.
0: Çok kıymetli. Düğünlerde gelinleriniz kullanıyor mu defter? Yapıyor musunuz?
1: Defter değil. Düğünlerden ziyade artık nişanlarda bu plexiden kutularımız var. Yanına kalplerden böyle lazer kesim, üzerine not yazılıp içine atılabilen, biraz daha görselini olayın şova dönüştürülmüş halde. Biraz önceki o karşılama köşesinde kalpli bir panomuz vardı mesela.
0: Bir tekrar bakabilir miyiz Merveciğim? Ay çok da güzel görseller var, arasından da seçmek zor olsa gerek. Değil mi? Evet. Ama çok güzel görseller vardı. Benim aklımda en çok kalan o parlak inci efekti verdiğiniz straforlar. Strafor ne kadar güzel bir şey. Pastacılıkta da biz çok kullandık mesela. Maket pastalarda siz de kullanıyorsunuz tabii ki görsellerde.
1: Aynen.
0: Onları o şekilde tutmak da zor. Evet, orada. Şu masa üzerinde
1: masa
0: mi?
1: Masa üzerinde.
0: Biraz yakınlaştırabiliyor muyuz Merveciğim? Bende de astigmat var ya. Lens dereceli ama ne yazık ki yok, büyümüyor galiba. Kenarlardan oluyor. Orada plexi, evet, bir kutu var.
1: Kutu.
0: Tamam, gördüm. Evet.
1: Onun yanında da kutunun içerisinde kalpli notlarını yazabilecekleri misafirlerimizin. Yine ahşap, böyle yırtılma, eskime çok fazla riskine girmediğimiz objelerimiz var. Yanında bir kalem. Oradan insanlar notlarını yazıp, sevgi dileklerini yazıp o kutunun içine atıyorlar ve kalbin içi doluyor.
0: Aa, çok güzel. Ay Merve, sana da yapsaydık keşke, bak. Bu bizde yoktu. Daha önce tanıyacaktık yani Ayça'yı. Gerçekten çok güzel olurdu. Kalıcı anlar, kalıcı anılar.
1: Evet.
0: İnşallah birinci yıl dönümünüz ya da Allah kısmet ettiğinde inşallah ilk bebeğinizde böyle toplu anıları alabileceğimiz güzel bir anı kutusu. Kalpli olmasa da çiçekli böcekli olur. Bence gayet hoş olur. Çok güzel. Şöyle bahsetmediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir yandan da soru kutucuklarıma da bakmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Yani zaten hep güzel dileklerde bulunmuş insanlar. Çok güzel. Eflin aynacı çok güzel işler nasıl başarıyor diye sormuş. Çok güzel işler ve bu işleri nasıl başarıyor?
1: Kalbimle. çok sevgi pıtırcığı gibi oldum galiba biraz.
0: Seviyor olmasan olacak iş değil. Ben böyle her konuğunda söylemiyorum bunu. Bazı konuklarımın yaptığı işlerde hakikaten gözünden ışıklar, kıvılcımlar çıkıyor yani. Öyle bir durum oluyor. Sen de işini anlatırken öyle oluyor. Yani bir insan kalpli kutuyu anlatırken de gözünden alevler fışkırmaz mesela. Böyle bir kutumuz var içinde, zamanı meydan okuyan çok güzel detaylar var diye. Çok güzel anlatıyorsun çünkü çok seviyorsun.
1: Seviyorum.
0: Çok emek veriyorsun çünkü.
1: Emek veriyorum ve olmazsa böyle hani bir gün yapamadım, artık yoruldum dediğimde çok üzüleceğim bir kul var benim. bırakmak istemeyeceğim bir kul var.
0: Rabbim yani, sana güç kuvvet versin ve devam ettirir inşallah.
1: İnşallah.
0: Ben şunu da merak ediyorum. Hiç havlu atacak noktaya getirdi mi seni bir şeyler mesela? Yok. Ya bu kadar yoğunluğun içerisinde. Çünkü hem zaman hem emek kaynaklı bir şey. Bir de çalışan bir anne olunca, değil mi? Bir evet. sürü sorumluluk alanım var. Çalışıyor olman anne olduğun ve eş olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Ve ne yazık ki aynı sorumluluklar evde ziyadesiyle yerine getirilsin istiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Öyle talepler de var. Yani insanoğluyuz. Böyle bir durumumuz var. Böyle falan filan, böyle nefesim kesiliyor artık, nefes diye firma açtım ama nefesim kesiliyor dediğin noktalar oldu mu acaba?
1: Ama yaşadık, yılbaşında yaşadık. Çünkü herkes aynı dönem aynı kurulumu istedi. Böyle bir yığılma yaşadık. Yılbaşı geliyor, insanlar bir bütçe ayıracak, verdiği bütçenin karşılığını almak istiyor. Herkes diyor ki benimki hemen kurulsun. Ama onun bir hazırlık aşaması var. Yani bir şeylerin tedarik süreci var. Benim bir günlük programlama yapmam gerekiyor. Bir çocuğum var. Ben eve geliyordum. Gece yarısına kadar hazırlık yapıyordum. Ertesi gün kuruluma gidiyordum. Geliyordum, bir sonraki günün hazırlığını yapıyordum. O dönem evladımla alakalı böyle bir ufak vicdan azabı yaşadım. Hı hı. Bir dursa mıydım? Hepsini almasa mıydım işlerin? İşi geri çevirmek de istemiyorum. Çünkü diyorum ya, ben maddi kazanç boyutundan ziyade dokunmayı çok seviyorum. Yani burada da benim imzam var.
0: Bir de emek emek büyüttüğüm bir ismim var.
1: Evet.
0: Ayşe yani, da geldi şu işin altından kalkamadı gibi bir konuşma asla hak etmeyeceğim bir şey.
1: Aynen.
0: İnsanlar
1: öyle.
0: İnsanlar anlayış gösteriyorlar mı anne oluşuna ya da bir kadın olarak bir şeyleri halletmek adına? Atıyorum hani bu sürecin içerisindeyim. Evet, bu konsepti istiyorsunuz ama şu gün şu saatte size teslim edebilirim noktasında dediğinde üstüne gelmeye devam mı ediyorlar insanlar? Yoksa anlayış noktasında?
1: Anlayışlı insanlarla karşılaşıyorum aslında genellikle. Diyorum ya, bu biraz benim enerjimle mi?
0: Hitabet. Hitabet gücünle alakalı bir şey. İnsan ilişkileriyle alakalı bir şey. Kimisi der ki ben insandan yıldım artık. İnsanla alakalı iş yapmak istemiyorum. Beni bir odaya kapatsınlar. Hakikaten bilgisayarın başında tıkırdatayım, bir şeyler yapayım falan istiyor. Yani bu kadar insanlarla iç içe olup sürekli diyalog halinde, bir de alma verme dengesi var. Karşı taraf sürekli bir şey istiyor. Sen üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Evet. Çok zor bir şey. Bak, mesleğinden önce insan ilişkisi çok zor bir şeyken üstüne bir de alışveriş dengesi ortaya çıkıyor ve bu dengeyi şu terazi içerisinde tutmak kocaman bir başarı. Hakikaten yürekten tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Mangal gibi yürek lazım diyorlar ya, hakikaten ondan lazım yani yapmak için. Senin de acayip bir sabrın var ve bak kaç tane soru sordum Merveciğim, değil mi, yani başından beri. Ve hepsine dedim ki karşıma hep anlayışlı insanlar geldi. Böyle bir şey yok ya, sabırsızız ya. Gelmeden önce trafikte yaşadığım durumu anlattım ben sana. Yani. Video çekmeyi unuttum, radara atacaktım yani bu adam nasıl böyle bir magandalık yapıyor diye. Yani insanların artık birbirine tahammülleri o kadar azalmış vaziyette ki işin içerisinde kendini kontrol altında tutma yetilerini çok iyi geliştirmişsin sen.
1: Belki işin çok dışında ben de o kadar sabırlı olamayabiliyorum bazen. Yani iş harici konularda, hı hı. işte komşuluktur, dışarıda karşılaştığım ya da trafikte karşılaştığım insanlarla alakalı.
0: Trafikte çok güzel rahatlıyor insan ya. Daraldığı kadar daraldı.
1: Kesinlikle.
0: Herkesin hakikaten böyle enteresan bir gülüşle hissettim yani duygularını.
1: Yani belki ben de bu kadar sabırlı olamayabiliyorum ama dediğim gibi işimle alakalı bir şeyler söz konusu olduğu zaman. Ben normal bir dünyadan çıkıyorum, ayrı bir dünyada yaşıyorum. Ve bunu belki biraz abartı gelecek insanlara ama çok samimiyetle söylüyorum. Hı hı. Ben bu işe tutkuyla bağlıyım. Böyle ortaokuldaydım, onu anlatıyordum biraz önce
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, lütfen.
1: Annemle babamın evlilik yıl dönümünü ben organize ettim. Ve bunu yaptığımda çok fazla bir imkanım olanağım işte tek başıma çarşıya gideyim, tek başıma bir şeyler alayım. Olanaklarım da yoktu. Çok yakın arkadaş grupları
0: kocan
1: var.
0: Kocan da yok ki kessin, bitsin o sıra.
1: O sıra
0: getirsin sana, öyle
1: yok. Bir şey sağ olsun bir arkadaşım ve annesi yardımcı oldular. Ben annemi babamı evden aldım. Parka çay içmeye, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye diye götürdüm. Hı hı. Ama önceden pasta sipariş ettim. Fotoğraf albümleri hazırladım
0: bak
1: onlara.
0: Bak ya, pastalı falan yani.
1: Tabii ki. Onlara aslında onlar kutlamanın orada olduğunu zannediyorlardı. Biz orada vakit harcarken asıl hazırlık bizim evimizdeydi. Arkadaşıma anahtar verdim. Aynaya bir ufak not, biz iyiyiz, merak etmeyin, keyfinize bakın gibi. Kardeşim var bir de benim, erkek
0: bakar
1: kardeşim.
0: Bakar mısın kafalara bak. Gelin kaçırma furyasından önce aslında anaya babaya çok güzel bir sürpriz organize etmiş. Süper.
1: Böyle yollara güller, mumlar serilmiş vaziyette. Ev süslenmişti. Geldik. Benim bir de köpeğim vardı o zaman. Ben dedim onu parkta gezdireceğim. Siz çıkın geliyorum. Mustafa benimle kalacak. Kardeşim de Mustafa bu arada.
0: Ya öyle mi? Dedim çocukluk arkadaşı ya da bir komşu yok falan mı acaba? Öyle bir kardeşim de Mustafa.
1: Arkadaşımın annesi bizi aldı. Biz arabayla bastık. Gittik. Bizimkiler yukarıya çıktılar. Sürpriz. Asıl sürpriz evde bekliyordu onları.
0: Ay, evet öyle olmuş. Peki baban ve annen evlilik yıl dönüme kutlayan ve değer veren bir çift miydi? Yoksa evet, ilk böyle ciddi evlilik yıl dönümleri miydi?
1: Benim babam çok es geçmez bu günleri. Ama tabii ki bu kadar yüksek volümde bir kutlama değil. Hı-hı. Bir hediye, bir pasta, bir çiçek. Kendi aralarında işte kutlayıp geçtikleri doğum günüdür. Benim babam hiçbir özel günü atlamaz.
0: Ay helal olsun.
1: Bak, anneler günü, doğum günü, sevgililer günü.
0: Babanın bu duruşundan ötürü özel günlerin kıymetli olmasının en büyük sebebi zaten babanın bu tepkisi. Ben söyleyeyim.
1: Muhtemelen.
0: Yani çünkü babanın bu tarz yaptığı şeylerde annenin ne kadar mutlu olduğu artık senin gözlerine, içine, kalbine, ruhuna o kadar işlemiş ki. Bu evet, özel günleri, günlerde herkes annem gibi gülümsemeli. Düşüncesiyle çıktım belki.
1: Yani ruhuma işleyen çok şey var bu konuda. 92 doğumluyum, benim çocukluğumda bütün doğum günlerim kutlanırdı. Ve bütün akrabalarım. Böyle maksat hediye de değildi. Bir arada olmaktı. Ufak tefek. Ben oğluma doğum gününde dediler ki herkes para getirelim işte. Ya bilmiyoruz çocuğun neyi eksik. Getirmeyin dedim. Ufak da olsa hediye alın. O çocuğum o hediye paketi açmanın, o sürprizi, o heyecanı yaşamanın tadına ulaşsın. Ben yaşadım çünkü biliyorum.
0: Bak bu çok önemli bir detay hakikaten. Hakikaten hediye çeki falan getiriliyor ya.
1: Evet.
0: O değil yani. Hani çok yakın arkadaş olursunuz. Çok sevdiği bir şey olur. Bedenini evet, bilmezsin, ayakkabısını bilmezsin. O arkadaşına kız çok sevdiğim bir elbise vardı. Git onu al ama bedenini çok tahmin edemedim diye verirsin. Aynen. Ama özünde o elbiseyi alması ve seni önemsiyorum mesajını verdikten sonra. Evet. Ben de hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Para mara olayı artık 15-16 yaşından sonra gittiğinde evet, doğum günmüş evlat. Gel cebine bir 200 kağıt koyayım falan filan. Ondan çok hoşlanıyorlar.
1: Aynen.
0: Ama küçükken ne kadar çok paket açtılar o kadar iyi. Evet. Gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hatta benim kardeşim kocaman bir paketi yapmıştı. Atıyorum bir tane fincan almış. Fincanın kapağı var. Fincanın kapağını ayrı paketlemiş. Fincanı ayrı paketlemiş. Çay kaşığını ayrı paketlemiş falan. O kadar çok paket açmıştı ki. Ben de isterdim herhalde o kadar paket açmak. Mesaj ulaşırsa ne ala. Sema Avcı, bana da cinsiyet partisi yapar mı acaba diye bir soru yöneltmiş. Yolun aşık olsun güzelim. Bu kadar güzel işler yapmayı nasıl başarıyor diye de kalp çıkan gözlerle harika bir enerji göndermiş. Sevgili direksiyon eğitmeni, daha önce de konuğum olmuştu. Sevgili Sibel'im, enerjiniz müthiş görünüyor. İkiniz de maşallah tatlım yazmış. Tanıyor musun Sibel'i?
1: Çok Sibel Erken. Teşekkür ederim. Sanırım.
0: Evet, evet,
1: sima olarak
0: bir tanışlık hissettim bu güzellikiniz de. Çok güzel görünüyorsunuzun aynen, altında. Ay valla kalpler, böcekler, çiçekler sana yani.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı
1: sence? Teşekkür ediyorum.
0: Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Instagram sayfamı tekrardan söyleyelim her şeyden önce.
1: Tabii ki. Nefes Butik Davet Organizasyon.
0: Instagram sayfasına girip dilediğiniz... Zaten birazdan bir balkon konuşması yaptıracağım. Orada da ne tarz organizasyonlar yaptığını size bir cümleyle açıklayacak. Çok net bir şekilde anlayacaksınız. Nefes Butik Davet Organizasyon Instagram sayfasını takip edip merak ettiklerinizi soru olarak yöneltebilirsiniz.
1: Tabii ki.
0: Takip edin ki bir kadın girişimciyi de desteklemiş olalım yani her şeyden önce, değil mi? Çok çok kıymetli şeyler. Şimdi bizim yayın sonlarında balkon konuşmamız oluyor. Kamerayla seni baş başa bırakıyoruz. Hem işinden bahsedip hem de senin gibi girişimcilik yapmak isteyip, korkup, çekinip, desteklenmeyip, aman senin yaptığından ne çıkacak falan filan denilen bazı kadınlarımız vardır. Onlara hem ışık tutacak hem kendi işini birkaç cümleyle anlatacak güzel bir konuşma bekliyorum. Kamera ve sen baş başasınız.
1: İşte bu kısım çok heyecanlandı. Sohbet çok güzel.
0: Hayır, heyecan falan yok. Sendeyiz.
1: Kısaca şöyle söyleyeyim. Bütün duyguları yaşamaktan korkulmayan bir dünya diliyorum. Duygularımızı yaşayalım, duygularımızı kutlayalım, paylaşalım, çoğaltalım. Zaten her şekilde zor şartlar altında yaşıyoruz. Bunu güzelleştirmek için en azından birbirimize çaba ve gayret gösterelim. Bu geri planda bırakılan kadınlarımız korkmasınlar, yılmasınlar. Bir şekilde Rabbim veriyor, onu nasip ediyor isteyene, çabalayana. Ben kendi hikayemden örnek verecek olursam, dediğim gibi defalarca vazgeçtim, defalarca pes ettim. Geri döndüm ve dedim ki, bu sefer pes etmeyeceksin Ayça, bu sefer yürüyeceksin. Ve çok şükür istediğim gibi de oluyor, yürüyoruz. Bir şekilde bir yerlerde bir başarıya ulaşıyoruz. Organizasyon adına da dediğim gibi, kutlanmaya değer her şey için buradayım. Sizin için özel olan her gün için buradayım. Saçma bir gün yoktur. Herkesin her şeye aynı gözle bakması imkansız. Ne hissediyorsanız, ne paylaşmak istiyorsanız, organizasyon dışında da paylaşmak istediğiniz her duygunuz için buradayım.
2: İşini bir cümleyle anlatın, resmen kanıtı gibi bir şey oldun yani.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hakikaten tebrik ediyorum seni. İşini o kadar güzel seviyor ve o kadar rahat anlatıyorsun ki. Ya bir insan işini bir cümleyle her zaman toparlayamayabilir. Çünkü içinde bir sürü duygu vardır. Bunu cümlelere dökmek de bazen her zaman çok kolay olmaz. Ama sen çok güzel bir cümleyle çok güzel anlatıyorsun. Acaba senin işletmenin girişinde de var mı öyle bir şey? Bu yazı var mı? Bence bu yazı olmalı.
1: Bu yazı evet olmalı.
2: Sana bir şey diyeyim mi? Kocaman olmalı.
1: Evet. Şu an bende de oturdu bir şeyler.
2: Üçüncü fikrim bu. Bunu istiyorum. O yazıyı kocaman istiyorum. Tamam. Oraya yazdırmanı ve altında bir fotoğraf çekinmeni gerçekten çok istiyorum. Kesinlikle
1: birlikte çekiyoruz inşallah.
2: Ay, tabii ki yapalım canım. Ben çok merak ediyorum zaten. Bu tarz organizasyonlarda öyle çok şık duran şeylerin nasıl istiflendiğini, orada neler olduğunu, ne vazolar, ne şamdanlar, ne mumlar. Bayılırım ben öyle şeylere bakmaya.
1: Ama bir itirafta bulunayım. Depoyu söyle. Görmek istemezsiniz.
2: Deme ya.
1: Çünkü şöyle, hepsi aleni bir şekilde ortada saklanabilecek ürünler değil.
2: Evet.
1: Kutularda, bezlere sarılı, poşetlere sarılı.
2: Kimse... Ay, kuruması da çok kolay değil. Yani çok yani, zor.
1: Onları muhafaza etmesi, taşıması zor olduğu için böyle bebek sarar gibi pamuklara sarıyoruz.
2: Ay, kıyamam ya.
1: Depomuz karışık olabiliyor. Yani çok... Görmek istemezsiniz beni. Sahada görün.
2: Hayatım şey, böyle bir ev kadının düzeni gibi bir düzen beklemiyorum. Çünkü kocaman konseptlerden bahsediyoruz. Şu duvardan uzun şeylerin vardır herhalde.
1: Var.
2: Merdivenlerin üstünde kurulum yapıyorsundur büyük ihtimalle. Çok çok kesinlikle. Zor şeyler. Ay, gerçekten bunu deneyimlemek istiyorsanız harika görselleri var zaten. Sayfasından da çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ben şimdi yayını ufaktan kapatacağım ama bu sohbete devam edeceğiz. Siz de yayını kaçırdıysanız yayın tekrar linkini şöyle bir yarım saat, bir saatten paylaşacağız. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: İyi ki geldin.
1: İyi ki tanıştık.
2: İyi ki organizasyon buluşturdu bizi. Evet. Hakikaten. Evet, o kısma değinmedik.
1: Aynen, oraya da inmedik.
2: Çok enteresan bir şey vardı. Böyle kısacık bir şey kaldı. Böyle birkaç dakika. Merve'cim. Ay, canım benim, neyse ki bizden o da. Evet, şimdi... En son biliyorsunuz Burcu Hanım'la Fatma Hanım'ı ben ağırlamıştım. Onların da çok güzel bir organizasyonları vardı. O gün organizasyona gittiğimizde zaten biliyorsunuz benim de kadın girişimcilere olan destek verme isteğimi, arzumu. O gün ben orada çok fazla girişimci hanımefendi vardı ve oradaki girişimci hanımefendilerden bir tanesini ağırlamak istediğimi söyledim. Arkadaşlarıma da böyle bir destekte bulunmak istedim. Çünkü çok güzel bir gece. Çok ışıl ışıl insanları bir araya getirmişlerdi. Orada sonrasında sana bırakıyorum.
1: Benim kalbimden geçiyordu aslında. Ben Fatoş'la da Burcu'yla da çok yakın arkadaşız. Onları izledim yayında. Böyle bir heves olur ya insanda.
2: Evet.
1: Dedim ki acaba ben çıksam. İşte Gülcan Hanım'la ne konuşurdum işime dair? Ne anlatırdım? İşimi de çok seviyorum. Anlatmayı da istiyorum.
2: Evet.
1: Sonra, neyse dedim, ben Fatoş'la bir ara rica ederim. Beni bir Gülcan Hanım'la tanıştırır mı acaba? Derken o gün Seda'nın aklına benim gelişim. Beni direkt sahneye çağırışı. Hatta annem dedi ki, ya sen kalksana hadi. Tamam anne dedim, ya şu an yeri değil, ne diyeyim sahneye çıkıp.
2: Ben orada sahnede işte bir kadın girişimciyi ağırlamak istiyorum dedikten sonra direkt ben Seda'ya döndüm ve dedim ki, Seda dedim, sen seç. Sen dedim buradaki hanımefendilerin çoğunu tanıyorsun, buradaki hanımefendilerden bir tanesini aynen. Seç. O sırada da annesiyle arasında bir muhabbet
1: evet,
2: geçiyor.
1: Evet, hadi çık yap.
2: Çık
1: anne, dur.
2: Sana şöyle bir şey yapsana, senin de acayip kalbi duyguların yüksek. Ve çok öncesinde sen bunu şey yapmışsın ya, çok istemişsin ama.
1: Kalpten istemişim.
2: Gerçekten evet. Çok doğru zamanda ve doğru bir şekilde istemişsin. Bugün buradayız ve yayının bir hayli sonuna gelmiş olmamıza rağmen.
1: Hala sürüyoruz.
2: 1,5 saate merdiven mi dayadık? Geçti mi 1,5 saat? 1 saat 15, 20, 11 saat 16 dakika. Çok şükür yine aynı şekilde devam ediyoruz ve finalinde şu an buradayız. İyi ki geldin. İyi ki tanıdım seni.
1: Kesinlikle.
2: İyi ki o şekilde bir dilekte bulunmuşsun. O gün hiçbir şekilde planlı bir durum yoktu. O gün zaten biliyorsun davetiyelerimizin üstünde çekilişler vardı. Evet. Orada benim numaramı okudular vesaire. Oraya çıktıktan sonra kızlara bir hoşluk yapmak istedim. Ama aslında o hoşluk senin içinmiş.
1: Kesinlikle.
2: O gün tesadüf. Benim çıkıp tesadüf
1: yoktur. Diye,
2: değil mi? Ne vardı?
1: Tevafuk vardır.
2: Evet, o tevafuk da bizi bir şekilde ben buluşturması gerekiyor.
1: Çok seviyorum bu tevafukları yaşamayı, içinde olmayı, yaşarken farkına varmayı. Bunun bir tesadüf olmadığını ve tevafuk olduğunu fark etmeyi seviyorum.
2: Evet, öyle aşklarda maşklarda söylüyorlar, aşk tesadüfleri sever şöyle böyle. Böyle süslü laflara bakmayalım, tevafuk candır, gerisi heyecandır.
1: Kesinlikle.
2: Yani. Ve finalinde bizi buluşturdu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: İyi ki
1: harika
2: geldin.
1: Bir gündü benim için. Harika bir deneyimdi.
2: Çok keyifli.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Evet.
2: Şuna o kadar hakim ve nasıl diyeyim? Ya şöyle bir şey var. Hani dün konuştuk ya. Ne konuşacağız? Nasıl bir sohbet gelecek? Gerçi sohbet olması beni rahatlatıyor falan demiştin.
1: Evet.
2: Evet, sohbet olması seni rahatlatıyor ve işini böyle sana seven hanımefendiler de işine aşırı hakim olduğu için şey diyorum hep. Ne gelebilir en fazla? Evet, arada sırada sorular olacak ama ne gelebilir? Her şeye hakimsin zaten. Yani. Harikaydın.
1: Çok
2: yönetmenimize soracağız zaten. Heyecanlı mıydı, değil miydi falan filan diye. Şimdi sorarız. Fatma gibi gergin bir tip olmadığı için çok güzel bir şekilde yorumlayacaktır eminim. Ben şimdi yayını kapatıyorum.
1: Tamam.
2: Sen buradan eşine, babana ve annene de bir şeyler söyle.
1: Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim şansımsınız. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin.
2: Kesinlikle. Özellikle iş anlamında destekleri nefis bir şey. Kızlara da buradan selamlarımızı gönderelim.
1: Hepsine evet.
2: Sedacığım, Fatmacığım, Burcucuğum hepinizi çok çok öpüyoruz. Çok güzel insanlarsınız. İnşallah arkadaşlığınız, dostluğunuz baki olsun her şeyden önce. Bugün de elleriyle getirdiler Ayça'cığımızı. Şimdi ben de ellerimle güzel çaylar, kahveler ikram edeceğim. Güzel bir sohbet yapıp böyle usulca ayrılacağız inşallah. Bugün yine çok keyifli bir program yaptık. Ah, yine bitmesini istemediğimiz 1 saat 20 dakikaya merdiven dayadığımız anlardayız. Sevgili yönetmenim, canım benim, Nazım'ı gerçekten 4 yıldır çekiyor. 300 konağa merdiven dayadığımız şu süreçte 10 dakika daha, 5 dakika daha, o kadar alışmış ki artık şey yapıyor. 10 dakikada götür ya diyor, artık götür, senin olsun, dükkan senine döndü mesele. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Öpücüklerimi şöyle bir göndereyim. Öyle aşkımız, sevdamız tavan aynen devam ediyor. Biz bugünkü yayının da sonuna geldik. Çok da güzel sohbet yaptık. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
3: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin'in Şanxi eyaletinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 işçi yaşamını yitirdi. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırısında 2 bina hedef alınırken onlarca aile yerinden edildi. Özellikle kadınlar ve çocuklar büyük panik yaşadı. ABD'nin New York eyaletinde bir tersanede çıkan yangın ve patlamada bir kişi öldü, 36 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerin ABD'nin İran'a yönelik eylemleri sonucu oluşan görüş ayrılıkları zemininde devam ettiğini söyledi. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin düğününü basarak damadı gözaltına aldı. Körfez ülkeleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği yeni alternatif güzergahı kabul etmediklerini açıkladı. İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Katarlı bir heyetin savaşın sona erdirmesi ve gerilimin azalması çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüklerini belirtti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanlığı, işgal altındaki topraklardan ürünlerin gümrüksüz olarak Avrupa Birliği'ne girmemesi, İsrailli yasa dışı yerleşimcilere ve yerleşimci örgütlerine de yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan bugün itibariyle 1,5 milyondan fazla hacı adayının kutsal topraklara ulaştığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarızon 7, Akkışla, Bünyan, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı 18, Develi ve Sarıoğlan 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 10 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Nevşehir 16, Yozgat 17, Niğde 18, Kırşehir 19, Sivas 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 25 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: serinim.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Divan Programı düzenlendi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu şunları söyledi.
3: Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanlığı, ilçe başkanlığı, genel merkez yönetimini, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama siz de bahane zaten tükenmeyecek. Siz de bahane hiçbir zaman tükenmeyecek. Ağzımızda kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktır arkadaşlar. Evet, ben bilerek söyledim. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunlar teşkilata 3 ay kala geldiler. Nereden çıktılar, kim getirdi, kim götürdü, kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil 4-24'ünüzde gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bari dilini kapatır. Yani bahane çok dedim ya, bahane çok.
2: Koca Sinan ilçesinde bir şahısla damadı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hazırlanan program kapsamında havacılık, uzay ve ulaşım, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji, sağlık ve biyoteknoloji, robotik ve otomasyonla sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Kayseri'de bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde toplam 13.627 personel, 3.690 ekip ve 140 motorize ekip görev yapacak. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor maçında sevk edildiği PPDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

de yan, uyan, uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan, elbet.

kalksın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar amilli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin'in Şanxi eyaletinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 işçi yaşamını yitirdi. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırısında 2 bina hedef alınırken onlarca aile yerinden edildi. Özellikle kadınlar ve çocuklar büyük panik yaşadı. ABD'nin New York eyaletinde bir tersanede çıkan yangın ve patlamada bir kişi öldü, 36 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerin ABD'nin İran'a yönelik eylemleri sonucu oluşan görüş ayrılıkları zemininde devam ettiğini söyledi. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin düğününü basarak damadı gözaltına aldı. Körfez ülkeleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği yeni alternatif güzergahı kabul etmediklerini açıkladı. İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Katarlı bir heyetin savaşın sona erdirmesi ve gerilimin azalması çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüklerini belirtti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanlığı, işgal altındaki topraklardan ürünlerin gümrüksüz olarak Avrupa Birliği'ne girmemesi, İsrailli yasa dışı yerleşimcilere ve yerleşimci örgütlerine de yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan bugün itibariyle 1,5 milyondan fazla hacı adayının kutsal topraklara ulaştığını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı Hanedanı'nın kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıtı değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalıkızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalıkızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
2: Mirasın izleri.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 17, Akkışla, Bünyan, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı 18, Develi ve Sarıoğlan 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 10 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Nevşehir 16, Yozgat 17, Niğde 18, Kırşehir 19, Sivas 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 25 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlığı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Divan Programı düzenlendi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu şunları söyledi.
2: Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanlığı, ilçe başkanlığı, genel merkez yönetimini, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama siz de bahane zaten tükenmeyecek. Siz de bahane hiçbir zaman tükenmeyecek. Ağzımızda kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktır arkadaşlar. Evet, ben bilerek söyledim. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunlar teşkilatı 3 ay kala geldiler. Nereden çıktılar, kim getirdi, kim götürdü, kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil 4-24'ünüzde gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bari dilini kapatır. Yani bahane çok dedim ya, bahane çok.
1: Koca Sinan ilçesinde bir şahısla damadı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hazırlanan program kapsamında havacılık, uzay ve ulaşım, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji, sağlık ve biyoteknoloji, robotik ve otomasyonla sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Kayseri'de bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde toplam 13.627 personel, 3.690 ekip ve 140 motorize ekip görev yapacak. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor maçında sevk edildiği PPDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün

Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün Harun Kolçak'ı konuk edeceğiz.
1: Sigaram gibisin.

Harun Kolçak, sanatçı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın çocukları olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı, eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlayan sanatçı, 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çaldı.

Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra onunla Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif alan Kolçak, bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Kolçak 7 yıl boyunca onunla Tunç orkestrasında bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

1991'de Onla Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümüyle büyük çıkış yakalayan Kolçak, Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki Gir Kanıma şarkısıyla bir patlama yaşadı ve Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser verdi. Bir yıl sonra çıkan Emel Müftüoğlu albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermektedir.

1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınladı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş'la çalışmayı seçti. 94 yılında Ben Deniz'le çalışan Kolçak, sanatçıyla Biz adlı bir single yayınladı ve Ben Deniz 2 albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibiyle de dikkat çeken Emel şarkısı Korkuyorum'u besteledi. 95 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan sanatçı Yanımda Kal albümünü çıkardı ve bu albümde de Paydaş'ta çalışmayı sürdürdü.

2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, 5. albümü Yaşasını çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan sanatçı, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yine bu yıllarda Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına Müzisyen albümüyle döndü. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılarla düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşındı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisiyle çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümüyle proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Panten Altın Kelebek ödülünü kazanan Kolçak adına ödülü babası Eşref Kolçak aldı.

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseriyle mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik. Sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatıyla yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden yükseldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçı yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kolçak, yakın dostları tarafından bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarızon 7, Akkışla, Bünyan, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı 18, Develi ve Sarıoğlan 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 10 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Nevşehir 16, Yozgat 17, Niğde 18, Kırşehir 19, Sivas 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 25 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Divan Programı düzenlendi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu şunları söyledi.
2: Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanını, ilçe başkanını, genel merkez yönetimini, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama siz de bahane zaten tükenmeyecek. Siz de bahane hiçbir zaman tükenmeyecek. Ağzımızda kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktır arkadaşlar. Evet, ben bilerek söyledim. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunlar teşkilatı 3 ay kala geldiler. Nereden çıktılar? Kim getirdi? Kim götürdü? Kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil 4-24'ünüzde gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bari dilini kapatır. Yani bahane çok dedim ya, bahane çok.
1: Kocasinan ilçesinde bir şahısla damadı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hazırlanan program kapsamında havacılık, uzay ve ulaşım, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji, sağlık ve biyoteknoloji, robotik ve otomasyonla sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Kayseri'de bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde toplam 13.627 personel, 3.690 ekip ve 140 motorize ekip görev yapacak. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor maçında sevk edildiği PPDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde

ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Ah be, Profilo varmış. Ah ah, ah be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: ...91.8 Radyo Radar frekansından ve Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından ortak canlı olarak yayınlanan Geleceğe Mektuplar programıyla yeniden karşınızdayız. Derdimiz aynı efendim. Geçmişten gelen mektupları doğru okuyabilmek, belki de geleceğe güzel, anlamlı, faydalı mektuplar yazabilmek adına karşınızdayız. Tabii biz bu mektupları kimlerle yazıyoruz? Gerçekten sesi güzel, gönlü güzel, kendi güzel kişilerle yazıyoruz. Bugün de tam öyle bir konuğum var. Ta Erzurumlar derken çok uzaktan bahsetmiyoruz aslında. Böyle kalbimizin derinliklerinden gelen bir dost, bir arkadaş. Çok güzel bir insanla beraber olacağız. Kıymetli Ebu Bekir Gözüm Hocam bizle beraber. Kendisi aile danışmanı, eğitimci, daha birçok özelliği var. İçerisinde konuşacağız. O espriyi sıklıkla yaptığımız evet. Aramızda ben sizi hakkıyla belki anlatamam. Böyle başlangıçta hem hoş geldiniz diyorum kıymetli hocam, hem de böyle sizi benim kadar tanımayanlar için böyle kısaca kendinizi tanıtmanızı isterim doğrusu.
6: Çok teşekkür ediyorum bu sıcak dolu karşılama. Hem mevsim olarak sıcak, hem gönül muhabbet olarak sıcak. Ben Ebu Bekir Gözüm, Erzurumluyum. 1989 yılında Erzurum'da dünyaya geldik. Eğitim hayatımızı Erzurum'da tamamladık. Gençlik faaliyetleriyle ilgileniyorum. Kendim bildim bileli bu işin içerisindeyim. Evet. Çok uzun yıllardır gençlikle ve gençliği ilgilendiren meselelerle ilgileniyoruz. 2015 yılından itibaren de bunun içerisine aileyi kattık. Aileyi, evet. Ailemizi, bizi, evet. Biz evet. Yapan değerlerimizi ele almak adına çalışmalar yürütüyoruz. İlk üniversitemi tarih bölümünde okudum. Tarihe çok merakım vardı. Tarih bizi yapan işte o değerleri kesinlikle. Anlayabilmek adına kesinlikle. Tarihi bilmenin önemi hasıl oldu. Daha sonra baktım ki sadece tarihi bilmek de olmuyor. Çünkü geçmişi anlamak evet önemli ama bugüne de bunun ışık tutması gerekiyor. Dolayısıyla buna bir de sosyolojiyi, yani insanı anlayabilmek için sosyolojiyi de ekledik. Tarihle sosyolojiyi cem edip hem geçmişi hem günümüzü biraz daha böyle cem edebilmek adına, daha iyi anlayabilmek adına bu şekilde bir akademik geçmişimiz oldu. Bugün de hali hazırda bir Erzurum'da yerel bir sivil toplum kuruluşunda aile ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bu işi, derdimizi daha profesyonel bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Kayseri'ye gelmiş olmaktan da çok mutluyuz. Evet, bizi davet ettiğiniz için, bu programda bizlere de yer verdiğiniz için. Öncelikle sizlere, akabinde tüm Kayseri halkına ve Kayser Radar ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun.
5: Allah size bize kırmayıp geldiğiniz için. Kayseri'de hem öğrencilerle buluşacağız, evet, hem efendim ailelerle buluşacağız. Bir dizi program için evet. Geldiniz.
6: Dolu dolu olacak inşallah. İnşallah. Yani biraz önce dediniz ya hani ta Erzurum, gerçekten tarih boyunca da yani iki şehrin de kadim bir medeniyet olması, bu kadimliği katan Selçuklu devletimizin olması, işte bugün işte Selçuklu mimarisiyle yoğrulmuş Kayseri, aynı şekilde Erzurum'da aynı. Yani Osmanlı ile alakalı çok az eser vardır Erzurum'da. Evet. Biz Selçukluyuz deriz. Evet. Kültürümüz, evet. Medeniyetimiz. Belki de bu muhabbet de oradan da kaynaklanıyor olabilir. Oradan onun için de. Sanki kendi şehrimizdeymişiz gibi. Evet. Hani Palandöken'den inip Erciyes'e çıktık gibi tarif edebilirim.
5: Doğru, doğru. Tabii bizim aramızda farklı bir şey de var. Ben hanım tarafından Erzurumlu olduğumdan dolayı.
6: Evet, artık o da, Erzurumlusunuz.
5: O da ayrı bir olay. Akrabaları misafir ediyormuş şimdi.
6: Eyvallah.
5: Geliyoruz.
6: Allah razı olsun.
5: Efendim, kıymetli hocam, bizim programımızın konusu, ismini Kayseri Radar'la beraber koyduk. Evet. Dedik ki geleceğe mektuplar olsun. Hı hı,
6: çok güzel.
5: Niye öyle düşündük hocam? Gerçekten biz bugün böyle bir arada oturup konuşurken dedik ki bugün bizi biz yapan birçok değer, bugün eğer birileri bizden ya güzel insan diye bahsediyorsa, efendim söyleyeyim yalan söylemez, adaletlidir diye bahsediyorsa, bu bizim atalarımızdan, ceddimizden, sizin biraz önce buyurduğunuz gibi tarihten, tarihimizden aldığımız güzel mektuplar, evet, tırnak içerisinde, evet, onu doğru okumak,
6: tabii,
5: ve örnek almak, hayatımıza yansıtmakla alakalı, evet, diye düşünüyoruz. Bugün biz yarınlardan ve gelecekten şikayet etmek istemiyorsak, evet, galiba hocam, bizim de geleceğe, tabii, güzel mektuplar, güzel sözler, güzel hareketler ve yaşanılısı bir dünya bırakmamız, kesinlikle, gerekir diye düşünüyorum.
6: Şimdi bizim inancımızda bu bir sadakayı cariyedir.
5: Evet.
6: Biz şimdi Mimar Sinan'ı biliriz. Evet. Niye yaptığı eserler ortadadır. Evet. Ama bu sadakayı cariye sadece işte bina, inşaat, köprü yapmak değil. Evet. Aynı şekilde işte bizim mutasavvıflarımız olmuş. İşte nasıl diyeyim, kitap yazan alimlerimiz olmuş. Onlar da birer, aslında biraz önce bahsettiniz ya, mektup. Bugün, evet, biz cami, evet, yapmıyoruz. Ya, evet, da işte yol, köprü vesaire yapmıyoruz. Bunu devlet yapıyor.
5: Evet.
6: Belki müellif de değiliz. Kitap da kaleme almıyoruz ama işte bugünün dijital mecrası.
5: Çok güzel.
6: Belki bir 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra birileri ya neler yapmış dediğinde, dinlediğinde işte geleceğe mektup tam olarak yerini bulmuş oluyor dijital kavramıyla.
5: Hocam aslında öyle bir pas geldi ki, yani benim kafamda, gönlümde kurguladığım ve hocamla bunları konuşalım dediğim, sizin de yaptığınız o güzel seminerleri bildiğim için bugünün aslında mektupları, o,
6: evet,
5: mecazi mektuplar. Yani biz bugün dediğiniz gibi bir cami eserinde, bir eserde çok şey okuyabiliyoruz, evet, bir kalede çok şey okuyabiliyoruz. Tabii. Ama bugünün mektupları bu sosyal medyada, bu mecrada ilerleniyor ve geleceğe bırakacağım notlar buradan.
6: Evet.
5: Peki burada gerçekten ehemmiyet göstermezsek, o mektup yanlış kişiler tarafından, evet, yazılır ve bizim tabiri caizse en kıymetlimiz, geleceğimiz bu mektupları okur ise, o yanlış mektupları, evet, art niyetli yazılmış mektupları okur ise yanlış şekillenir, tabii, diye düşünüyorum. Bu küçükken, alan sizin alanınız hocam.
6: Küçükken, evet, estağfurullah, işte camiye giderdik, Kur'an eğitimi vesaire. Hocamız derdi ki bugün yapıp ettiklerimizi yarın izleyeceğiz.
5: Evet.
6: Hatta sesler dahi kaybolmuyor. İşte sonra biz işte uzayda gerçekten seslerin kaybolmadığını falan biliyoruz. Tabii hani küçük dediğimiz fi tarihinden bahsetmiyorum. Bundan 20 yıl öncesi bizi dinleyen, yani 25-30'lu yaşlardaki bütün herkes buna vakıftır. Çünkü sadece televizyondan ibaretti. Şimdi çok idrak ediyorum. Bugün nasıl ki her şey kayıt altında, hem kamera hem ses olarak bugün her şeyi izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Yarın bunun daha büyük bir stüdyosu olacak. Şimdi belki 20 yıl sonra bizi dinleyecek ya da 50 yıl sonra bizi dinleyecek birileri olmasa da bu ses hep kaydedildiği için bu mektup bir yerde bir şekilde açılacak,
5: çok
6: bir şekilde
5: güzel
6: okunacak. Dolayısıyla mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız iş ne olursa, evet, olsun, muhakkak geleceğe bırakacağımız, böyle bizi ciddi manada açıp ulaştığında vay be ne insanlarmış dedirtecek iyi örnekler bırakmak lazım.
5: Çok doğru.
6: Bu belki işte dediğimiz gibi kitap yazıyoruzdur, belki içerik üretiyoruzdur, belki gençler dinliyorsa kitleyi, evet, tam olarak bilmediğim için. Bugün mesela YouTube'da ben hatta gençlerle yaptığımız programlarda diyorum ki hani bugün işte siyasiler birbirlerinin açıklarını arıyorlar, kavga ediyorlar falan ya. 30 yıl sonrayı çok merak ediyorum. Mecliste YouTube videolarını mı çıkartacak? Sen böyle işte komik videolar yapmışsın, sen işte şöyle adamsın. Onun için bizim küçüklüğümüzde dahi yaptığımız işler bir gün birileri tarafından kullanılacak. Onun için kim ne zaman neyi açarsa açsın, alın aklıyla, yüz aklıyla bakıp da elhamdülillah diyeceğiz, evet, işler. Bu, evet, sadece İslami değil, insani olarak
5: i̇nsani
6: da yapmamız
5: hocam, çok
6: gereken vatandaşlık görevlerimiz var bizim. İnsani görevlerimiz var, işte akrabalık, aile görevlerimiz var. Bu noktada kaliteli işler üreten insanlar olmamız gerekiyor.
5: Çok doğru. Kaliteli işler üretebilmek için de aslında mevcut menfi durumları iyi analiz etmek,
6: kesinlikle,
5: lazım. efendime söyleyeyim, bir farkındalığımız, bir uyanıklığımız olması lazım konusunda hemfikiriz hocam. Bu da medya okur yazarlığından, yani gördüğümüz şeyi algılamamızın, gördüğümüz şeyi doğru analiz etmemizin bir altyapısı olması lazım. Hocam bununla alakalı birkaç kelam ettikten sonra akabinde de şunu merak ediyorum. Peki ben yurdumun böyle yurdum insanıyım. Bir anne baba olmaya çalışıyorum. Siz bunun eğitimini almışsınız hocam da ben sizin kadar eğitimli değilim. Ben nasıl farkında olacağım sorusunu da arkasına düşündüm inşallah. Tamam.
6: Şöyle yapalım o zaman. Ben hep şunu söylüyorum. Evet. Bütün seminerlerimde de anlatıyorum. Bunu da bizi dinleyen herkesin gerçekten ya bir kulak küpesi olarak taşımasını istirham ediyorum. Bu Erzurum'dan gelen bir kardeşinizin nacizane bir isteği. Ama bu istek tutulursa bu çağın problemlerine çok ciddi bir şekilde evimizi, kendimizi ve zihnimizi en önemlisi böyle bir karantinaya alıp onlara karşı bir bağışıklık kazandıracak bir sözden bahsedeceğim.
5: Buyurun hocam.
6: Neye baktığınız değil, nereden baktığınız çok önemli. Şimdi bunun altını biraz dolduralım. Mesela işte şu masayı düşünecek olursak zahiren bir masa.
5: Evet.
6: İşte masa yazı yazmak için kullanılabilir, yemek yemek için kullanılabilir, çay içmek için kullanılabilir. Siz mikrofon takmışsınız, bunu biraz daha değişik bir hale getirmişsiniz. İşte ayakları biraz daha farklı, şekli biraz daha farklı. Şimdi bu masanın sadece mikrofon tarafından bakan kişiler bu bir mikrofon tutacağı der buna. Tablet kısmından bakanlar bunun sadece tablet taşıyan bir araç olduğuna bakar. Ama daha geniş perspektiften bakabiliyorsak, hepsini görebiliyorsak o zaman masanın gerçek hüviyetini anlamış oluyoruz. Neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli. Görsel olarak gösteremiyorum ama internette muhakkak herkesin karşısına çıkmıştır. İşte bir şey var. Sivas'ımızın çok meşhur, dünyaya mal olmuş Sivas Kangalı köpeği var.
5: Evet.
6: İşte sadakatiyle meşhurdur, cesaretiyle ve en önemlisi de bu asla ve asla sahip olduğu, korumakla yükümlü olduğu sürüsüne karşı sadakati asla elden bırakmaz açlıktan ölse dahi. Bir kare var, suyun içerisinden bu köpek ağzında bir koyun var.
5: Evet.
6: Şimdi kareye dar açıdan baktığınızda bu köpeğin, asla sadık olan bu köpeğin sadakat zaafının olduğu ve koyunu parçaladığını anlarsınız. Ama daha geniş bir perspektiften bakarsanız aslında suda boğulmak üzere olan, kendi korumakla yükümlü olduğu o koyunu sudan kurtaran kahraman bir köpek.
5: Evet.
6: Burada köpeği kahraman ya da işte nasıl söyleyeyim, saldırgan yapan tek şey sizin bakış açınızdır. Dolayısıyla neye değil, nereden baktığınız çok önemlidir. Bugün biz medya bize bir şeylere baktırıyor.
5: Evet.
6: İşte gündeme baktırıyor, gençliğe baktırıyor, yok oluyoruz, bitiyoruz. Sürekli bir korku pompalanıyor.
5: Evet.
6: Ben hatta
5: korku yok da mı pompalanıyor, yoksa korku var ama abartılı mı pompalanıyor hocam? Ben bunu mesela gençlere söylediğim zaman gene de bu tepkiyle karşılaşıyorum. Diyorum ki abi yok mu ya?
6: Evet.
5: Hani ya arkadaşlar o kadar çok ekonomik sıkıntı konuşuluyor ki diyorum yok mu abi diyor.
6: Tabii.
5: Var.
6: Şimdi
5: ama
6: şöyle,
5: orası önemli değil mi hocam?
6: Onu şöyle izah edeyim ben. Kayseri, Erzurum gibi soğuk bir şehir.
5: Evet.
6: Kışın işte dikkat etmezseniz hasta olursunuz.
5: Evet.
6: Şimdi ben size desem ki yok ya soğuk hasta etmiyor. Bağışıklık çok önemli değil Ahmet abi. İstediğin gibi işte soğuk suyunu içebilirsin ya da işte terli terli sokağa çıkabilirsin. Evet. Mont giymene gerek yok.
5: Evet.
6: Bu ve Ahmet abi sakın dışarı çıkma, hasta olursun, sakın yeme, hasta olursun, aman onlardan uzak dur, hasta olursun arasında hiçbir fark yok.
5: Doğru.
6: Birisi aşırı rahatlıktan, rehavetten sizi mahveder, diğeri de aşırı baskıdan mahveder.
5: İşte burası.
6: Gerçek olan doğru. Hastalık. Ama buna doğru. Baktığınız bakış açısı çok önemli.
5: Evet.
6: İtidalli olmak diye bir söz vardır
5: doğru.
6: Ya bizim
5: doğru.
6: Kültürümüzde,
5: doğru.
6: İtidalli olmak. Burada üç tane kavramdan bahsedeceğim. Birisi olgu. Olgu hastalıktır ve gerçektir. Diğeri algı. Bu da sizin o olguya yükleyeceğiniz anlamdır. Bir de kurgu var. İşte bu ikisini birleştirip sizi nasıl yönlendirmek ve sizi nasıl şekillendirmek istiyorlarsa planlı ve programlı olarak size sunulan şeydir.
5: Çok doğru.
6: Yani olgu, algı ve kurgu. Bütün şey mesele bu üçünün arasında yürüyor. Şimdi aileyi, gençliği bu işten nasıl muhafaza edeceğiz? Evet. Bir kere özellikle işte medyadan gelecek şeylere karşı gardımızın güçlü olması gerekiyor. Bugün biz de evet bir medya aracılığıyla dinleyenlerimize ulaşıyoruz ama bizim de her söylediğimiz doğru olmayabilir. Bu noktada da Edgar Allan Poe'nun mükemmel bir sözü var. Diyor ki, duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın. Ben gençlere şöyle söylüyorum. Gençler, Edgar'cığım bugün yaşıyor olsaydı, evet, muhtemelen benim gibi düşünür ve derdi ki, gençler, ne duyduğunuza ne de gördüğünüze inanmayın. Çünkü mesela bizi dinleyen şu anda gençler olayı anladılar. Evet. Deepfake diye bir teknoloji var bugün.
5: Evet.
6: Yani
5: evet,
6: hiç var olmayan, yani kişi var.
5: Eylemi, söylemi.
6: Tabii tabii. Evet, tabii. Evet, evet, evet, kişi var. Evet. Mesela bugün bir siyasi ağzından bunu duyabilirsiniz. İşte bir influencer'ın ağzından bunu duyabilirsiniz. Hiç söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi gerçeğine çok yakın bir şekilde jestiyle, mimiğiyle, ses tonuyla, hatta ses vurgusuyla klonlayıp insanlara istediklerini söyletebiliyorlar ki yakın bir zamanda bunu biz çok iyi gördük. İşte Netanyahu öldü mü ölmedi mi?
5: Evet.
6: Klon videoları çıktı. Deepfake evet, videoları çıktı. Gerçeğine o kadar yakın ki ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Böyle bir dünyada o zaman biz ne yapacağız? Orada da kılavuzumuz ne oluyor? Kur'an-ı Kerim oluyor. 1400 evet, yıl önce gelip ya, çağımıza ışık tutan, ailemizi nasıl koruyacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız? Gençliğimizi nasıl koruyacağız? Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, ey insanlar, size bir fasık, bir yalancı, biri. Ha ben diyorum ki bu biri, Arapçam yok yani belki alt başlıklarına açtığımızda, bu birisini bir haber kanalı diyebilirsiniz. Bir ünlü diyebilirsiniz, bir medya şirketi diyebilirsiniz, bir gazete, bir dergi, bir radyo, neyse size bir haber getirirse muhakkak onun doğruluğunu araştırın.
5: Hmm.
6: İlahi emir aslında medya okuryazarlığını nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Muhakkak doğruluğunu araştırın. Niye? Araştırmazsak ne olur? Malcolm X tamamlıyor ayeti. Diyor ki medya size zalimi mazlum, mazlum da zalim olarak gösterebilir. Hatta mazlumdan nefret etmenizi, zalimi de sevmenizi sağlayabilir. Biz bunu biraz daha böyle hani somut bir örnekle anlatacak olursak, bugün İran'da işte sıkıntılar var. Orta Doğu'da sıkıntılar var. Müslüman coğrafyasında sıkıntılar var. Ama işte İran'da ilk olaylar başladığında bakıyorsunuz ki bazı İranlı gençler medyanın yanlış yönlendirdiği, beslendiği kaynaklar yanlış olan kaynakların vesilesiyle ellerinde o ilk gösterilerde, beni o kadar üzmüştür ki, ilk gösterilerde pankartlarda, dövizlerde hep Trump yazıyordu. Evet. Buna biz atalarımız ne diyor? Celladına aşık olmak diyor. Amerika'nın demokrasisini istiyor İran'daki gençler. Çünkü neden? Onlara gösterilen öcü bir yönetim var. Burada yönetimi aklamak ya da yönetim iyi kötü anlamında söylemiyorum evet, bunu. Evet. Ama biz bu kötü yönetimi Irak'ta gördük. Biz bu kötü yönetimi Mısır'da gördük. Biz Libya'da gördük. Suriye'de gördük. Daha ne kadar bu kötü yönetimlerin onların kötüsü gibi olmadığını, bu bir delikten ne zamana kadar 2 kere, 3 kere, 10 kere ısırılmaya devam edeceğiz? Yani Amerika'nın kötü yönetimlerini yok edip demokrasisini getirdiği ülkeleri saydım biraz önce. Hangisinde mutluluk var? Hangisinde gözyaşı dinmiş durumda? Hangisi daha müreffeh oldu?
5: Evet.
6: İyi ki şundan kurtulduk.
5: Çok güzel.
6: İşte söyledim. Algı ne yapıyor? Evet. Algı celladına aşık ediyor, kendinden olana seni hücum ettiriyor, saldırtıyor ve sonra bir ekinin böyle bir hasattan öncesinde rüzgarın ya da dolunun vurup biçmesi gibi mahvediyor gidiyor. Kültürümüz gidiyor, gençliğimiz gidiyor, ailemiz gidiyor. Buna işte gard almamız gerekiyor ilahi fermanlar doğrultusunda.
5: Evet, bu gard alırken de işte şimdi ikinci kısma geçmiş olduk. Bu gardın eğitimini mi almalıyım? Yoksa aslında söylediğiniz evet, cevabı ben içerisinde öyle aldım. Yok ben araştıracağım yeri bilmiyorum vesaire bilmiyorum ama bilmek zorunda olduğum rehberimi anlamaya çalışacağım.
6: Eyvallah.
5: Onun bana mesajlarını değil mi
6: tabii,
5: hocam? Ben onu anladım.
6: Yani, çağları aşan bir mesaj evet, bu. Sadece Müslümanlara ilgilendiren
5: insanlarla dediği, alakalı çok kıymetli.
6: İnsanlarla evet, alakalı. Hatta mesela bazen gençler işte böyle akıllarına sorular takılıyorlar. İşte varlık, Allah-u Teala, evren anlama noktasında haklı soruları olabiliyor. Şimdi mesela Allah-u Teala diyor ki biz insanı 3 karanlık evrede yarattık. Bunu biz işte 50-60 hadi 75 yıllık ultrason cihazlarının varlığıyla bu ayetin tecellisini gördük. Ne diyor? 3 karanlık evre. tıp ne diyor? İnsan 3 tane karanlık evre, o embriyonun oluşumundaki devreyi anlatıyor. Evet. Ultrasonla gördük. Biz demiri gökten indirdik diyor Rabbimiz. Bir saniye, demir gökten iner mi? Yerin altından çıkardığımız maden. Ama gökyüzünden iniyor demir, altın, hakeza. Ya da işte mesela bizim ev, işte Erzurum'da böyle soğuk şehirlerde hep olur. Eviniz doğu cephe mi, cephe mi, batı cephe mi diye. Diyorum ki kışın mı yazın mı? Nasıl yani diyorlar. Evet, bak şimdi dur, siz de
5: evet,
6: şaşırdınız.
5: Evet dur bakalım.
6: Bir coğrafya profesörü var. Ateist. Müslüman oluş hikayesini okudum. Rabbimizin Rahman suresinde Estağfirullah Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyn ayetini okuyor ve Müslüman oluyor. Ayeti kerimede Allah iki doğu ve iki batının Rabbidir. İki doğu ve iki batı. Bilmiyorum Kayseri'de de böyle midir de %99 böyledir. Şimdi Erzurum'da kışın güneş başka bir yerden doğuyor.
5: Evet tabii tabii.
6: Yazın başka bir yerden doğuyor. Hani başka bir yer derken doğu batı olmuyor ama işte kuzeydoğu ve güneydoğu olarak bariz bir şekilde yönünü değiştiriyor. Evet. İki doğu ve iki batı buradan geliyor. Muhammed'in tırnak içerisinde 1400 yıl önce, ki ekvatorda bu fark gözle görülebilecek bir fark değil. Diyor ki Muhammed'in bunu İşte teleskopsuz, uzay araçlarısız bilmesi mümkün değil. Nereden biliyordu bunu? Burada Müslüman oluyor. Şimdi bu ilahi fermana baktığımızda buradan neyi bağlamak istiyorum? Sadece 1400 yıl önce Arap coğrafyasına gelen bir kitaptan bahsetmiyorum. Bugünümüze de ışık tutan bir kitap ki işte biraz önce medya okuryazarlığının ayetini biz orada gördük. Aileler bu noktada ne yapacaklar? Önce bu ilahi fermanı cidden bir araştırmak gerekiyor. İşte Peygamber Efendimizin Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz, kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Bugün işte biz hiç doğruluğunu araştırmadığımız bir haberin taşıyıcısı olabiliyoruz. Ne yaparak? İşte Instagram'da ya da işte X platformunda retweet yaparak, başkalarına göndererek, mesajları paylaşarak.
5: Popüler bir haberse hiç
6: tabii ki.
5: Hani onu paylaşmak da seni popüler yapıyor zannediyoruz. Yani
6: tabii öyle bir akım da var, öyle bir zorunluluk da var. Popüler kültür dayatması da var maalesef. Bir bakıyorsunuz ki taşıyıcısı olmuşuz. Birçok kişi vardır ki böyle bazen takip ettiğimde, ya bu böyle değil kardeşim, bak paylaşmışsın ama işin aslı, he ben hiç ona dikkat etmedim oluyor. Biz de düşüyoruz. Yani işin içerisinde olmamıza rağmen o kadar o kurgu ve algı kısmı o kadar güçlü ki, o kadar profesyonel ki işin içine düşebiliyoruz. Burada 3 tane ayağımız olacak. Birisi kadim değerlerimize olan bastığımız, beslendiğimiz ayağımız. Birisi modern dünyanın getirdiği yeniliklerle beslendiğimiz ayağımız. Birisi de bizi insan yapan, bizi insan ve en şerefli insan yapan,
5: eşrefi
6: mahluk kıvamında bizi muhatap kabul eden, yeryüzüne gönderen Rabbimizin emirleri. İşte bu üç ayağı doğru bir şekilde basarsak, üçünün birleşimiyle, cemiyle bugünkü o saldırılardan, taarruzlardan kurtulabiliriz. Ama uyanık olacağız. İyi araştıracağız. Önünü, ardını, bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bugün gençler bu noktada çok daha donanımlılar, çok daha başarılılar. Hemen her şeye inanmıyorlar. Ya şöyle söyleyeyim, mesela algı ve kurgu olayı o kadar güçlü ki, işte yakın bir zamanda işte bir doktor şeyden, görevden uzaklaştırılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Uzaklaştırılma nedeni genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması. Evet. Ama bizim bunu haberlerde izlediğimiz ya da belli platformlarda gördüğümüz şey ne? İşte bir doktor trans olduğu için görevinden uzaklaştırıldı. Biraz konunun detayına girdiğimizde ciddi manada, yani aslında konunun translığıyla hiç alakası yok ama paylaşımlarına baktığınızda, yaptığı yayınlara, açtığı şeylere, görevdeyken attığı tweetlere falan baktığınızda çok büyük bir fecaat. Yani bir doktora asla yakışmayacak, hani bırakın İslami hassasiyetleri, Hipokrat'ın bile mezarda kemiklerini sızlatacak davranışlarından dolayı haklı bir gerekçeyle uzaklaştırılmış. Olgu hakikat ama algı ve kurgu, işte olaya nereden baktığımız. Trans olduğu için atıldığına bakarsak evet böyle bir gerçek var. Diğer taraftan da genel ahlaka, hastaların hatta hem mahremiyetliğini ihlal edecek hem de sağlığını, çünkü farklı besinlerle beslenip, hani burada çok altını açmak istemiyorum. ayık olmayacak bir şekilde göreve gitmiş bir insanın o hastasına vereceği zararları da göz önünde bulundurduğumuzda haklı olarak. Demek ki bir daha başa dönecek olursak neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli.
5: Çok güzel söylediniz. Şimdi siz bu güzel, hoş anlatırken iki şey canlandı. Bir kere birincisi şu anda yayın yaptığımız kurumla alakalı. Kayseri Adar'ın, efendime söyleyeyim, bu teknik işlerinden sorumlu ve çünkü buraya radara insanlar tarafından, Kayseri'nin geneli tarafından ne geliyor? Bilgiler geliyor. O paylaşılıp, yani bir nevi radarın haber ajansı, evet, Kayseri'nin kendisinden besleniyor. Evet. Ama hem teknik sorunları hem yapım sorunlarının en büyük hassasiyetimiz, hı-hı, şudur ki diyor, teyit etmeden, evet, haberi teyit etmeden biz kesinlikle paylaşmayız diyor. Bu hassasiyet, tabii, çok kıymetli bir hassasiyet. Belki bugünkü başarıların sebebi de budur diye, evet, düşünüyorum. Ve haftada bir gün burada misafir olmaktan, evet, da mutluluk diyorum.
6: Biraz, ne mutlu.
5: Evet,
6: yani bu ne çok mutlu, kıymetli. Tabii ki hocam. Yani şehirlerimizde böyle şehrin kültürüne, örfüne, ahlakına, annelerine, evet, ehemmiyet verip, çünkü maalesef en çok zarar buralardan geldiği için bu noktada o politikasını, çizgisini, o beslendiği, evet, kaynaklardan, evet, uzaklaşmayan böyle medya kanallarını görünce çok da mutlu oluyoruz.
5: Evet,
6: ne mutlu. Hem dinleyenlere, hem sahiplerine, hem, evet, yayın politikasını benimseyen, evet, çalışanlarına
5: daim
6: çok teşekkür ederim.
5: İnşallah diyorum. İkincisi de bakış açısı vesaire deyince, evet, böyle nükte olsun diye de, hı, anlatıyorum. İşte karıncaya sormuşlar. Evet. Bize hayvanları anlatır mısın, evet, diye. İki tür hayvan vardır demiş. Evet. Birincisi kurt, çakal, aslan gibi merhametli hayvanlar. İkincisi de tavuk gibi, horoz gibi zalim hayvanlar, evet, var demiş. Hani o karıncanın galiba, değil mi, fıtratından, bakış açısından öyle gözüküyor.
6: Çünkü kurt karıncayı yemiyor. Ama kuş yiyor.
5: Doğru. Hocam bütün bu hassasiyetlerin dışında siz aile danışmanı olduğunuz için konuyu biraz oraya çekmek istiyorum. Hı-hı. Çocuk yetiştirmek, evet, çok kıymetli. Hı-hı. Biz bugün çok yayında konuştuk bunu. Evet. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu. Çocuk yetiştirmek belki de bu dünyadaki işimizden, kariyerimizden, bilmem şeylerimizden en kıymetli, çok kıymetli olanı.
6: Evet.
5: Konuya girizgah yapabilmek adına da şöyle bir giriş yapmak isterim. İşte bir abi ile tanışmış idik. Kendisi oldukça variyetti. Hani dünyalık her şeyi yapmış. Evet. Ve kendi ağzıyla söylüyorum, bana bunu neden yaptın diye sorduklarında, çoluğum çocuğum için dedi.
6: Evet.
5: Bugünkü en büyük pişmanlığımı sorarsanız, oğlum madde bağımlısı, ve onun kurtulması için bütün varlığımı, efendime söyleyeyim, harcamaya, bütün varlığımı feda etmeye, evet, bu kazancımı feda etmeye hazırım dedi. Şimdi çelişki diyorum hocam, hani bütün varlığımı onun için kazandım dediğin kişi ihmalin yüzünden, evet, ona gerekli ehemmiyeti göstermediğin yüzünden feda etmeye hazırsan, evet, burada teknik bir hata var,
6: evet,
5: sanki.
6: Evet.
5: Bu konu hakkında.
6: Şimdi ben sizden iktibasla, ilk sizden duyduğum Turgut Cansever'in, evet, sözünü, evet, siz muhakkak sıkça paylaşmışsınızdır, evet, evet, da. Evet. İşte şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller inşa ettiğiniz şehirleri imha eder, heba eder, yok ederler. Bu, evet, bir hakikat. Diğer taraftan burada da iki mevzu önümüze çıkıyor. Ben bunu bizim ailelerimizle de paylaşırken, işte gitmiş olduğum seminerlerde de söylüyorum. Şimdi biraz daha böyle seküler dünya görüşüne sahip insanlar, daha az çocukla daha kaliteli eğitim yapılabileceği, işte onlara daha iyi eğitimler verilebileceğini düşünüyorlar. Daha böyle muhafazakar, daha böyle inanç noktasında kendini referans alan insanlar da diyorlar ki, ya bu kadar günahın, bu kadar yanlış işin, bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyaya çocuk getirmekten imtina ediyoruz diyorlar.
5: Evet, bir de o var.
6: Her iki grupta çocuk yapma noktasında böyle bir şey bulmuşlar kendilerine, bahane diyelim.
5: Evet.
6: Şimdi ben hep şunu soruyorum. İyi çocuk yetiştirmek noktasında muhakkak hassasiyetlerimiz olacak. Bunlarla alakalı yüzlerce kitap var. Milyonlarca saatlik içerikler var. Açtığınızda iyi çocuk yetiştirmenin 12 yolu, 6 yolu, 5 yolu, 1 yolu var. İnanmak ve teslim olmak. Çünkü neden? Ben şöyle düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Şahsım için söyleyeyim, iyi çocuk yetiştirmek benim haddime değil. Çünkü neden? Eğer böyle bir yeteneğim olsaydı o zaman dünyanın en kötü babasının Hazreti Adem olması gerekirdi. En kötü anne Hazreti Havva. Düşünsenize dünyada 4 kişisiniz. Başka hiçbir işiniz gücünüz yok. Temizlemeniz gereken rezidansınız yok. İşte borçlarını ödemek ya da sağını solunu temizlemek, allayıp pullamak gereken bir aracınız yok vesaire. Yeryüzü sizin, 4 kişisiniz. İkisinden birisi kalkıyor diğerini öldürüyor. Ne kötü anne baba. Hazreti Nuh 900 yıl boyunca nasıl bir insansın ki sen çocuğunu daha ikna edememişsin?
5: Evet.
6: Tırnak içerisinde çarpılmadan.
5: Evet. Evet. Tamam anladım.
6: Böyle bir hakikat yok mu?
5: Evet, muhteşem bir
6: demek ki, evet, doğru. Demek ki doğru. Ben çok iyi bir çocuk yetiştirdimle ben iyi çocuk yetiştiremedim. Belki gayretullah'a dokunabilir. Yani çok orada güzel. Bir sınır var.
5: Bir kere doğru anlamı verebilmek
6: tabii
5: lazım
6: ki,
5: değil mi hocam?
6: Tabii ki.
5: Çok güzel. Evet.
6: Biz çobansınız diyor Peygamber Efendimiz. Biz sadece o ailenin çobanıyız. Evet, yani yemek yemelerine, büyümelerine, beslenmelerine aracılık yapan kişiyiz. Otu çoban vermiyor, Allah veriyor. Bak burada ota koyununu götüren bir misyon var. Otu veren Allah. Yani ben diyor ya rızkı veren Allah. O zaman bizim bu noktada rızık endişesiyle, bu alemde nasıl çocuk yetiştirilirle, şimdi ben hep şöyle söylüyorum, işte şunun içerisinde kirli bir su olduğunu düşünün. Bu bardağı devirme gibi bir durumunuz söz konusu değil. Hiçbir şekilde. Bu suyu nasıl temizlersiniz?
5: Daha fazla temiz su katarak.
6: Ekleyerek. Evet. Başka bir yolu yok bunun. Evet. O zaman eğer biz dışarıdaki kötülüklerden şikayetçiysek, iyi örnekleri artırarak onları ancak temizleyebiliriz. Evet. Bizim iyi örnekler gösterebilmemiz için de güçlü ve çok olmamız gerekiyor.
5: Çok.
6: Dolayısıyla bir kere aileler lütfen bu yanılgıdan kurtulsunlar. 2 çocuk, 3 çocuk gibi bir sınırlama olmasın. Onların rızkını da, onların işte ahlakını da veren, koruyan, kollayan Allah-u Teala, buna bir kere bir gerçek manada bir iman etmek gerekiyor. İkinci bakış açısıyla baktığımızda da hala hazırda biz mevcut nasıl koruyabiliriz? Burada da Nevzat Tarhan Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Çocuk yetişirken diyor ki şu 3 şeye dikkat edin ve kullanmayın. Yasak, haram, günah. Bu 3 kavramı çocuk eğitiminde kullanmayın. Neden hocam? Çünkü özür dilerim. Yine ilahi bir şey olarak ben bazen ayetlere Yavuz hocamız var kulağında çınlatmış olalım. Yavuz hocamızla bazen böyle konuştuğumuzda ayetlere farklı açılardan bakmayı da bize telkin ediyor. Şimdi Allah-u Teala işte ilk insanı yaratıyor. Bütün her şeye ona secde edin diyor. Şeytan yok diyor. Allah-u Teala ısrar ediyor. Secde edeceksin diyor. Şeytan yine yok diyor. Israr isyana neden oluyor. Şeytan daha sonra lanetleniyor ve kovuluyor. Şimdi bu ayeti biz hani teşbih dağıt olmaz bugüne bir mesaj olarak baktığımızda Allah-u Teala bunu bir serecam olarak ortaya sunmasındaki mantık biz daha iyi olayları idrak edelim diye, yoksa hiç buna gerek yoktu. Burada bir mesaj var bize, diyor ki ısrar inada, inat isyana neden olur. Nevzat Tarhan Hoca'nın da şeyle birleştirdiğimizde her şeye yasak, her şeye günah, her şeye bir cezai sistem koyduğunuzda başta inat eder. Daha sonra isyan eder. Evlat yetiştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şey isterken neden yapmamız gerektiğini, neden yapmamamız gerektiğini akıl ve mantık doğrultusunda ona anlatmamız gerekiyor. Bunu hiçbir insan sevmez. Bakın bırakın çocukları. Yani şimdi çocuğumuzu bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz ya da bir alışkanlıktan uzaklaştırmak istiyoruz. Mesela ailelerin en çok bize geldiği sanal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Hocam nasıl kurtaracağız? Bir kere çocuk en böyle hoşuna giden, dopaminin en pompalandığı anda işte oyun oynuyor, tam böyle bölümü geçecek diyelim. Bırak onu, o çok zararlı, gözüm bozuluyor, şura bozuluyor, bro.
5: Ki hakikat.
6: Hakikat. Hayır, tabii
5: o
6: ki.
5: Olmasa rağmen bu detay önemli.
6: Tabii ki.
5: Hakikat olmasa rağmen ne yapmamalıyız?
6: Yanlış bir zamanda yanlış bir üslup doğru işin katili oluyor.
5: Çok doğru. Buraya yanlış çöktü. Zamanda yanlış üslup doğru işin katili
6: oluyor. Katili oluyor. Mahvetti, bitirdi, gitti. Bunu ne zaman konuşacağız? daha sosyal olduğumuz, işte yemek yerken, muhabbet saatimizde, bunları da alttan alta özellikle söylüyorum. Çünkü bazen geliyor Veli, diyor ki hocam, diyor, hiç bırakmıyor elinden. Ne yapacağız? Diyorum ki bırakırsa ne yapacak? He. O hiç güzel düşünmedik.
5: Soru, güzel soru.
6: Evet. Şimdi biz
5: bırakmasını istiyorum. Ama yerine
6: yok. Hayat boşluk kabul etmiyor.
5: Doğru.
6: Şimdi ya, baba açmış en sevdiği dizi ya da komedi programını, ha ha ha gülüyor. Anne işte sürekli takip ettiği haftalık dizisi en böyle ihtiraslı zamanında mutfakta o odaklanmış. Çocuğa bağırıyor ki bırak o tableti, bırak o televizyonu.
5: Ders çalış diyor.
6: Ders çalış. Bir saniye ya, siz eğleniyorsunuz, ben niye ders çalışayım? Dersten de nefret ettiriyoruz. Bu namaz için de böyle. Ya bırak onu, kalk namaza dersen namazdan nefret eder. Ders dersen dersten nefret eder. Peki ne yapacağız? Diyorum ki evde kütüphane var mı? Yok. Kitaplık var mı? Yok. Peki bıraktığında alternatif yapabilecek bir şey yok mu hocam?
5: Seni ilgileneceğim mi? Ona alternatif bulacağım mı?
6: Heh.
5: Yok hocam. Yok. Ya ben daha ne yapayım? Özel okula gönderdim. Ya. Şunu yaptım.
6: İşte o olmuyor. Mesela bu güzel bir şeyden bahsettiniz, bir aile gelmişti. Hocam ne istediyse aldım.
5: Evet.
6: Ne istediyse verdim. Evet. Akranlarının ve arkadaşlarının sahip olamayacağı ya, her şeye sahip. Ama olmuyor. Peki dedim, acaba bunları yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Nasıl? Bu çocuğun sizin malınıza, bindiği bisiklete, dünyanın en iyi telefonuna, tabletine sahip olma ihtiyacı yok. Bu çocuğun anne babaya ihtiyacı var. Bu boşluğu doldurduk mu? İşte hocam şunu yapıyor. Değil. Kaliteli zaman geçirmek.
5: Kaliteli.
6: O çocukla kaliteli zaman geçirme noktasında biz ne yapıyoruz? Bazen çok şey davranabiliyoruz. Çok cimri davranabiliyoruz. Bu noktada ilgilenirsek, yani atalarımız demişler ya, bana hep soruyorlar, hocam nedir bu aile danışmanlığı? Aile danışmanlığı 20 yıl öncenin, 30 yıl öncenin Kayseri'deki Emine teyzesi. Mahmut amcası.
5: Doğru, çok güzel.
6: Mehmet bakkalı. Evet. Muhtarı.
5: Onlar yapıyordu bu işi.
6: Onlar yapıyordu bu işi. Bugün bizim ihmal ettiğimiz nokta bu. Biz bu noktada çocuğumuzun ihtiyacı olan anne, baba, O boşluğu doldurabilsek, hayat boşluk kabul etmiyor ya, o boşluğu doldurabilsek çocuğun hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Ama bunu para doldurmuyor. Bunu işte ne bileyim aldığımız o lüks eşyalar doldurmuyor. Bunu bakın 5 yıldızlı oteldeki tatille doldurmuyor. Hani siz askeri bir personel olmanız hasebiyle dağ, taş, doğa, bunun insan üzerindeki şeyini de bilirsiniz.
5: Evet,
6: ya çocukla evet, bazen etsiz bir mangal ya da ne bileyim kibritsiz çakmaksız bir ateş yakma eylemi bile onun o kadar çok hoşuna gidiyor
5: çok
6: ki.
5: Ha,
6: 5 yıldızlı tatil bunu vermiyor. Tatile gidip yorulup dönüyoruz. Bazen ya piknikte ıslanacağız. Bazen o sucuk ekmeği yaparken karın üstünde üşüyeceğiz. Çocuğa yaktıracağız onu. Sorumluluk vereceğiz. Adam yerine konuldum. Ben yaktım ya. Bunun çocuğa verdiği özgüveni başka hiçbir şey vermiyor. Dolayısıyla mış gibi değil, gerçek manada ve eğlenerek, bunu bir sorumluluk, bir görev olarak da değil. Evet. Onu eğlenerek, onunla tadını çıkararak, güzel bir vakit geçirerek ailemize gerekli yatırımı yaptığımızda o bir yerde muhakkak inkişaf edecek. Burada uzak doğuda yetiştirilen bambu ağacı vardır.
5: Evet.
6: 3 yıl, 5 evet, yıl evet, ekersiniz, hiçbir şey yok, sularsınız, hiçbir şey yok, çapal. Ya çık be, bir şey, bir ümit, hiçbir şey yok. 3 yıl sonra
5: acaba
6: şöyle
5: tutmadı
6: bir,
5: mı?
6: Tabii canım, hani bütün ümitlerin o yıkıldığı yerde evet, bambu bir filiz verir. Bir yıl içerisinde 30-40 metreyi geçer boyu.
5: Dolayısıyla 6 yıl beklediğin, çıkmasını beklediğin
6: tabii,
5: bir yılda 30 metre
6: tabii,
5: olabiliyor.
6: Üstad Necip Fazıl sabır diyor ya, yani sen koşmana bak, çatlarsa seni doğuran anne utansın diye. Biz tohum ekeceğiz.
5: Evet.
6: Bitirecek olana güveneceğiz, tevekkül edeceğiz. Bugünün konusu da oydu ya
5: evet,
6: Cuma'da.
5: Evet,
6: tevekkül
5: evet,
6: etmek.
5: Evet, evet,
6: burası
5: evet,
6: çok kıymetli. Bir daha da en başa dönecek olursak, bütün bu olaylara bakış açımız çok önemli. Tohumdan örnek verdim, ben tohumla burayı noktalamış olayım. Tohum, değil mi? Nereden baktığınız çok önemli bakın.
5: Evet.
6: Toprağın altında bakarsanız çürüyüp yok olan bir şey. Toprağın üstünden bakarsanız rengarenk bir çiçek.
5: Evet.
6: Ne değil, nereden baktığımız çok önemli çok Ahmet abi.
5: Ya ne güzel söylediniz hocam. Siz söyleyince kafamda böyle gördüğüm görsellerle birleştiriyorum, hı-hı, inanın. Gerçekten bir gruba sosyal deney yapmışlar. Denk gelmişti, tesadüf etmişti. Ben de sosyal medyada karşıma, hı-hı, çıktı. Önce anne babaları alıyorlar. Hı hı. Çocuklar uzakta, ayrı evet. bir yerde. Biraz sonra evladınızı alacağız ve ona en mutlu olduğu anı. Hı. 5-6 yaştaki çocuklar evet. hepsi. Soracağız, sizce ne diyecek diyor. Anne babaların hilafsız. Hani böyle 4-5 evet. aile üzerine denemişler. İşte kimisi diyor ki, oğluma bir bisiklet almıştım. O gün çok mutlu evet. olmuş, onu söyleyecek. Hı. İşte kızıma Barbie bebek almıştım, onu söyleyecek. Hep biraz önce evet, buyurduğunuz gibi maddiyattan hı. yani pahalı bir şey tabii. alındığı zaman mutlu olacağını hı. öngördüler. Biraz sonra o güzel yavruları aldılar, çocukları. Kız çocuğu dedi ki mesela 5-6 yaşlarında şu ana kadar en mutlu olduğun ne dedi. 6 yaşındaki bir çocuğun o ana kadar en mutlu olduğu an annesiyle yaptığı yemekmiş. Ya. O yemeği annemin yemeği karıştırmama izin vermişti. Onunla yemek yapmıştım diyor. Hı. Çocuk dediğiniz gibi babasıyla pikniğe gittiğini o dağda evet. bayırda ki anı unutmuyor. Bu 5-6 yaşlarındaki çocuklarla yapılmış bir deneydi evet. ama bu 50-60 yaşına geldiğinde kesinlikle. Bugün bize sorduğumuzda gittik hocam böyle lüks yerlerde de programlar tabii. oldu vesaire hani böyle oldu. Hı. Ama bir hafızamızı yoklayalım bakalım.
6: Hiçbirisi yok.
5: Konfor alanımızdan çıktığımız zamanlar aslında bizde asıl o güzel evet. etkileri bırakan anı.
6: Anı olan bu.
5: Değil mi hocam?
6: Yani 5 liralık bir mangalla işte 5 yıldızlı lüks bir lokantada yenilen 5 çeşit yemek arasında anı olarak kalan sadece o mangal oluyor. Çünkü birlikte yapmış oluyorsunuz. Evet. Çok kıymetli.
5: Evet. Hocam böyle bir 6-7 dakikamız kaldı.
6: Eyvallah.
5: Ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Ben sizinle ilk tanıştığımız zamanlarda o sizin bir uygulamamız vardı. Cebimde deli sorular. Aklımda deli sorular. Bunu o zaman o gençlere temasla alakalı çok kıymetli bulmuştum. Hı-hı. Sizin açılışta da söylediğiniz gibi. Evet. Çok uzun yıllardır hani kendimi bildim bileli evet. gençlikte ilgileniyorum böyle eğitim faaliyetinin içerisindeyim dediniz. Bir nasıl görüyorsunuz gençliği? Hı-hı. Çünkü o soruları hani o bir istiyorsanız hikayesini de anlatın.
6: Eyvallah,
5: o hikaye.
6: Tabii.
5: Çünkü o kırılma noktası, hı-hı. açılma noktası burası tabii. çok kıymetli ve sonrasında gelecek umudunuz veya umutsuzluğunuz alakalı eyvallah. Birkaç cümle alalım isterim.
6: Şöyle biz işte uzun yıllardır gençlerle ilgileniyoruz ama gençlere hep bildiğimizi anlatıyoruz.
5: Evet.
6: Hep ben konuşuyorum.
5: Doğru.
6: Benim konuştuğum bir gençlik çalışmam var benim.
5: Evet.
6: Ama bir saniye ya acaba onlar ne düşünüyorlar? Onlar ne söylemek istiyorlar? Acaba benim dert ettiğim, sorun olarak gördüğüm şeyi onlar sorun olarak görüyorlar mı diye şöyle bir eşeleyelim dediğimizde ben de yine bir hocamızdan bu şeyi örneği görmüştüm. Onu devam ettiriyoruz diyelim hocamızın sünneti gibi. Şimdi bu uygulamayı başlattık. Aklımda deli sorular. Evet. Nasıl bir uygulama? Benim sürekli çantamda isimsiz kağıtlar vardır. Şöyle küçük bloknotlar. Ve bir sürü de kalemim vardır. Gençlerle gittiğim bütün görüşmelerde onlar yanımdadır. Biraz hasbihal ederiz, muhabbet ederiz, tanışırız. Sonra derim ki gençler alın bu kağıtları. İsminizi yazmayın. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aklınıza ne takılıyorsa. Hocam bunu da sorarız ama bak. Hayır. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ha, bunu bir ego iddiası olarak evet, değil. Evet. Bilmediklerimize bilmiyoruz da deriz. ama en azından bildiklerimizde gelin hep birlikte bir cem edelim diye. Öyle başladık. Çok güzel oldu. Çok tuttu. Çünkü gençlerin gerçek manada gönül dünyalarındaki soruları görmüş olduk. Evet. Gençliği nasıl tarif ediyoruz? İkiye ayırıyoruz. Sorunlu gençler ve sorulu gençler. Bizim ilgilendiğimiz işte o soruları olan problemini çözdüğün insan senindir diyor büyük evet, bir hocamız.
5: Evet, evet.
6: Problemini çözdüğümüzde aslında sorunluyu ortadan kaldırmış oluyoruz. Aslında sorunlu soruları cevap olmayan gençler. İkiye ayırdık ama birincinin devamı olmuş oluyor bu ikinci gençlik. Dolayısıyla gençliği anlamak gerekiyor. Soruları var. Sorularını çözmediğimizde ya da sorularını başka birileri çözdüğünde. Çünkü soruların her zaman ikinci cevabı da vardır. O cevap işte ayak kaydırabiliyor. Hakikat olmayan cevaplar bunlar. Dolayısıyla işte bugün gencin merak ettiği şeyi biz internete yazdığımızda benim verdiğim cevap 4. 5. sekmede ortaya çıkıyor. İlk başta algılarla ve kurgularla karşılaşıyor. Açı televizyonda onu görüyor, YouTube'da onu görüyor, internette onu görüyor. Dolayısıyla hakikat olarak da onu kabul ediyor. Çünkü bu soruyu anneye soramıyor, babaya soramıyor, belki öğretmenine, hocasına soramıyor. Ayıp olur, yanlış olur, beni anlamaz ya da işte kızar, bağırır gibi. Ama hakikat var, böyle bir soru ve böyle bir sorun var. Bunu çözdüğünüzde, o problemi ortadan kaldırdığınızda gerçek manada gönül dünyasına dokunmuş oluyorsunuz. Bugün gençliğimizin işte biraz önce de bahsettiğimiz, girizgahta da kullandığımız, Allah'ı merak ediyor olabilir.
5: Evet.
6: Benim oğlum bir gün 5 yaşındayken dedi ki ben Allah'ı sevmiyorum dedi. Bir saniye, nasıl sevmesin, bir tokat değil. Tabii dedim, yani sevmek zorunda değilsin ama merak ettim, niye sevmiyorsun? Sen dedin ki Allah bütün duaları kabul eder. He, ben dedi akülü araba istiyorum, bana vermiyor. Çok mantıklı dedim ama bir düşünelim dedim. Mesela ben seni seviyor muyum sence? Tabii seviyorsun dedi. Peki dedim, ben senin her aldığını istediğini alıyor muyum dedim. Yo dedi, ama beni sevmeye devam ediyorsun. Ama dedi senin paran yok. O zaman belki Allah'ın da işi vardır. Belki parası yoktur. O anda bir getir. He dedi, ben hiç öyle düşünmedim. Yani o 5 yaşında onu merak ediyor. Biraz daha büyüdüğünüzde varıyor.

0: Alırsınız. Bizim peygamberimize bir sahabe gelip diyor ki ya Resulallah ben zina etmek istiyorum. Şimdi diğer sahabeler kılıçlar çekiliyor. Nasıl olur ya?
1: Bugün
0: bunlar?
1: Bir yaşlı mütedeyyin muhafazakar bir hacı babaya gitsin birisi.
0: Tabii. Hadi bir deyin. Mümkün değil. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldı. İnsana soruyor bu soruyu. Evet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Gel diyor, tamam diyor. Peki diyor, bunu senin annene karşı yapsalar öldürürüm ya Resulallah diyor. Peki diyor, sen kız kardeşinle alakalı böyle bir şey. Öyle yaparım, böyle yaparım, bir celalleniyor. Peki diyor, senin yapmak istediğinde birisinin annesi, kardeşi. Biz buna bugün empati diyoruz. Empati yaptırdı. Ayna nöronlarını kullandırdı. Hissettirdi. Ve ne oldu? O sahabe efendimiz haklısın ya Resulallah deyip çıkıp gitti. Problemini çözdü. Ve bize bugün bir mesaj olarak geldi bu sahabe efendimiz.
1: Çok güzel.
0: İslam'da şu da var. Şunun altını çizeyim, toparlamış olayım. Kötülük yayılmıyor. Ben size sahabe efendimizin ismini bilmediğim için söylemedim. Bu sahabe efendimizin ismini hiç kimse bilmiyor. İyi bir şey yapılınca Hazreti Ebubekir Man'ın tamamını verdi. Hazreti Ömer yarısını verdi. Hazreti Osman üçte birini verdi. Hepsini biliyoruz. Miktarınca biliyoruz. Evet. Ama bu sahabe efendimizin ismini bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Kötülük deşifre edilmedi. Üstü örtüldü. Bugün işte pompalanan, pump denilen, sürekli ortaya çıkarılan şeyler siz bilin diye değil. Haberdar olun diye de değil. Normalleşsin, alışılsın, kanıksansın diye bu kadar deşifre ediliyor. Bizim kültürümüzde kötü şeylerin üstü örtülür. Ama bugünkü medya, bugünkü kültür, popüler kültür, Avrupa'yı yaşam, tırnak içerisinde modernite onu ne yapıyor? Üstünü açıyor. Daha çok teşhir ediyor. Daha çok yaygınlaştırıyor. Ve biz bugün işte haberlerdeki cinayetleri, ahlaksızlıkları gördüğümüzde bak bunu önlem alalım, bir daha yapmayalım demiyoruz. Kanıksıyoruz, normalleşiyoruz ve dönüşüyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz böyle çok konudan konuya atladık ama mevzu uzun, derdimiz çok. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Geleceğe dair dediniz ya, çok ümit varım. Çünkü Allah-u Teala umudunuz olsun diyor. Ümidiniz olsun diyor. Asla üzülmeyin. Evet. Yese kapılmayın. İnanıyorsanız üstün olacak sizlersiniz.
1: Evet.
0: Sümerler yazıyı bulmuşlar. Milattan önce 3000'de Sümer tabletlerinde yazıyı bulur bulmaz gençlik nereye gidiyor yazıyor.
1: Evet,
0: yani bu çağın bir problemi değil. Benim problemim olabilir. Benim ailemin problemi olabilir. Ama çağın problemi değil. Çağın problemiymiş gibi gençlik bitiyor, yok oluyor. Biz Erzurum'da bir proje yaptık Ramazan'da. Teravih seyyahları. Umre'ye yollayacağız dedik. 20 camiye de gelip çekiliş yapacağız. 6 kardeşimize nasip oldu. 7-8 yaşlarında var yok İbrahim. Nasıl ağlıyor? Hüngür hüngür. İbrahim niye ağlıyorsun? Bana çıkmadı. Çok üzülüyorum. Ben çok gitmek istiyordum. İki tane sivil toplum kuruluşlarındaki abisi de dedi ki yarısını biz vereceğiz, yarısını biz vereceğiz. İbrahim'i Umre'ye gönderdiler. Bu gençlik nereye gidiyor diyenlere, camiye gidiyor. Kabe'ye gitmek için ağlıyor. Ümit var oğlum, bakış açısı.
1: Evet.
0: Nereden bakacağına bağlı. Ama şununla da bitireyim. Bakın Allah-u Teala o kadar adaletli, o kadar merhametli ki günah işlerken yok ediyor olsaydı şu anda muhtemelen ben burada konuşmuyor olurdum. Allah-u Teala diyor ki günahkara günahın şiddetiyle değil, Rahman'ın rahmet nazarıyla bakın. Merhametiyle bakın, şefkatiyle bakın. Günaha kininiz olsun, öfkeniz olsun ama günah işledi diye günahkara kininiz, öfkeniz olmasın. Acınası olarak bakmayın. Pis günahkar değil. Biz de olabiliriz. Yarın ne olacağımız hiçbirimizin garanti altında değil. Dolayısıyla herkese şefkat nazarıyla bakmamız lazım. Ben hep gençlere diyorum ki gençler inşallah yaşadığımız coğrafyada, Orta Doğu'muzda, Doğu Türkistan'ımızda bütün zulüm altındaki Müslümanlar kurtuluşa erecekler ama bir mefkureniz daha olsun. O New York'un camlı lüks gökdelenlerinin arkasında bataklığa düşmüş, zombi gibi dolaşan, uyuşturucu illetine müptela olmuş, batının gel gel deyip de yok ettiği o popüler kültürün içerisinde yok olmuş hayatlar var ya, dilini, dinini, ırkını, cinsini, cinsiyetini bilmediğimiz, hedefimiz onlar olacak. Onları da kurtaracağız. Hiç kimsenin ağlamadığı, hep yüzünün güldüğü, bütün insanların huzur içerisinde yaşadığı bir dünyayı inşa edecek medeniyetin torunlarıyız, çocuklarıyız. Selçuklu diyoruz, böyleydi. Osmanlı diyoruz, böyleydi. İçinde üç din,

0: binlerce ırk güvenle yaşayabiliyordu ya, biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda var Ahmet abi. Ümit edeceğiz, umudumuzu kaptırmayacağız. Ben hep şunu söylüyorum, elinizi bağlarsam, ayağınıza pranga vurursam birisi gelir sizi kurtarır. Ondan kurtulmak çok mümkün ama zihinler işgal edilirse, bittik, tükendiye inanırsak buradan kurtuluş yok. Ümit var olalım inşallah. Geleceğe mektuplar bırakalım. Geleceğe tohumlar ekelim. Bitmezse toprak utansın.
1: Eyvallah. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Tabii bir cümle alacağız. Yani formatımız tabii gereği. Geleceğe yazdığınız mektubu o. Belki sizin görmeyeceğiniz de sizden gelen, evet, kişilere Ebu Bekir dedem ne güzel söylemiş ya diyebileceği, duyunca sizi hayırla yad edeceği o mektubun ilgili satırını, ilgili cümlesini alalım hocam.
0: Ümit var olun. Dünya hep vardı, var olacak. Kıyamet hakikat. Biz yok olacağız, insanlık yok olacak ama iyilikler hep baki kalacak. Etrafınıza iyilik yapın, gülümseyin, tebessüm edin, ümit var olun ve nesil yetiştirin, insan yetiştirin.
1: Onlara da yetiştirmekle alakalı bir misyon olarak. Çok güzel. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz, iyi ki...
0: İyi ki davet ettiniz.
1: Sağ olun. Kıymetli dostlar, Kayseri Dar'da bu haftada çok kıymetli bir konuğumu, bir güzel insanı ağırlamış olduk. Ebu Bekir Gözüm Hocam, aile danışmanı ve eğitimci yazıyor altında da, çok daha fazlası olduğunu ben biliyorum. Çok güzel notlar almaya yetiştiremedik. Bu yayını tekrar tekrar izleyip, aa evet bak bu da not alınmalı diyeceğim bir sürü mottoyu efendime söyleyip sizlerle paylaşmış olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ölmez de sağ kalırsak tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Divan programı düzenlendi. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu şunları söyledi.
5: Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanını, ilçe başkanını, genel merkez yönetimini, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama siz de bahane zaten tükenmeyecek. Siz de bahane hiçbir zaman tükenmeyecek. Ağzımızda kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktır arkadaşlar. Evet, ben bilerek söyledim. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunlar teşkilatı 3 ay kala geldiler. Nereden çıktılar? Kim getirdi? Kim götürdü? Kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil 4-24'ünüzde gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bari dilini kapatır. Yani bahane çok dedim ya, bahane çok.
4: Kocasinan ilçesinde bir şahısla damadı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hazırlanan program kapsamında havacılık, uzay ve ulaşım, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji, sağlık ve biyoteknoloji, robotik ve otomasyonla sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Kayseri'de bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde toplam 13.627 personel, 3.690 ekip ve 140 motorize ekip görev yapacak. Kayseri'de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor maçında sevk edildiği PPDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
11: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
12: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
13: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erk

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Yol Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: derse sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Y
0: de. Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Teleon yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen Girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ Yeni Sanayi Katlı Kavşak projesinde gelinen son durumu değerlendirmek üzere proje sahasında incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
3: Cenab-ı Allah şükürler olsun. Tabii kış şartları ağır seyretti. Ona bağlı olarak ister istemez yeni sanayi bölgemizdeki Devlet Su İşleri yanındaki kavşağımızla ilgili düzenleme çalışmalar bir miktar belki geriye doğru saydı. Gecikme söz konusu oldu. Ama çok şükür seyrinde gidiyor. İnşallah bayramdan sonra burayı hazırlarız, açarız diye umuyor ve inanıyoruz. Sonrasında da Allah'ın izniyle diğer kısmıyla ilgili de Haziran sonuna tamamlanır ve böylece kavşağımız hayata geçirmiş olur.
2: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Evet, emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım. Mayıs ayı sonunda 2026 yılı ilk taksitlerini ödüyoruz. Ben de hem kendimin hem annemin vergilerini şu anda ödedim. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli kılsın. Tabii aldığımız vergiler sizlere yatırım olarak dönüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, kütüphane yapan, sosyal tesis yapan, cami Kur'an kursu yapan belediyesiyiz. Bu hizmetleri tabii sizden aldığımız bu vergiler sayesinde yapmış oluyoruz. Bizler de hepimiz de bu devlete inşallah destek olmak üzere vergi borcumuzu ödeyerek devletimize destek çıkıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Bu ülkenin geleceğini parlak eylesin. Bu hafta sonu bayram öncesinde vergi ödemek isteyen kişiler belediyemize gelebilirler. Veznelerimiz açık. Aynı zamanda da bayramın 4. günü. Sabah 9, akşam 17 arasında açık olacağız. Tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Gece gündüz internetten herhangi bir randevu almanız gerek kalmadan internetten de vergi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belediyeye uğramak isteyenler varsa hafta sonu da dahil olmak üzere veznelerimiz açık. Aynı zamanda bayramın 4. gününden itibaren yine veznelerimiz sabah 9, öğleden sonra 17 arasında açık olacak. İldem'de de şubemiz var. İldem şubemizde vergi ödemeleri için açık olacak. Tekrar yatırdığınız vergilerden dolayı teşekkür ediyorum.
2: Yeniden Refah Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını arttırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser, bayram tatili sebebiyle şehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculuklar sürecinde emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz dedi. KASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kızık Mahallesi, Gesi Fatih Mahallesi, İnce Su İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre 2026 yılında kurulan her 6 şirketten biri kapandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Seni gördüğüm günü. Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Yayın tekrarı.
10: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
11: Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün miras konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz ki işte mal paylaşımı konularında biraz böyle yakın akrabalar, kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar veya uzun zamanlar alabiliyor. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirecek olan hukukçu Ozan Bülbül bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz.
12: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk.
11: Nasılsınız?
12: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
11: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuda illaki dinleyen ve izleyenlerimizin soruları da olacaktır. O yüzden bize WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 25 98. Tekrarlıyorum, 0352 336 25 98 numarasından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Ozan Bey, miras dedik, herkesin başında olan bir konu aslında bu. Bir kişi vefat ettiğinde miras hukuku ne zaman açılır ve mirasçılar ilk olarak ne yapmalıdır? Veraset ilamı nereden, nasıl ve ne kadar süreyle alınır?
12: Öncelikle Kayseriler ekranından herkese merhabalar demiş olayım. Bu vesileyle de geçmiş günümüzde atlatmış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı bu vesileyle herkesin kutlamak isterim. Ek olarak önümüzde bir Kurban Bayramımız da var. Şimdiden herkesin bayramının hayırlı olması dileklerimi de sunmuş olayım. Çok geniş ve kapsamlı bir soruyla başladık. Bugün ele alacağımız konu miras hukuku. Miras hukuku Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi çokça fazla detayı olan, kendi içerisinde nitekim somut olaya göre, yani sosyal hayatta yaşanan problemlere göre çözümlerinin de farklılaştığı, Yargıtay kararlarının çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Burada vaktimiz yettiğince nitekim sizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa da arta kalan sorularınız için başka bir yayında inşallah kısmet olursa, çok teşekkürler, ele alabiliriz. Şöyle aktarayım, bir kişi vefat ettiğinde miras hukuken ne zaman açılır sorusunun cevabı şudur. Esasen ölüm anında miras mirasçılara geçti sayılır. Yani ölüm anı, saati, dakikası, saniyesi her neyse o saatten ve o tarihten itibaren mirasçılara mal geçmiş sayılır. Hukuken böyledir. Lakin bu bir haktır. Biliyorsunuz ki her hakkın kullanması da devletimiz tarafından bazı usullere tabi tutulmuştur. Nitekim mirasta da aynı usul söz konusudur. Bizim alacağımız ilk evrakın adına eski ismiyle veraset ilamı, yeni ismiyle de mirasçılık belgesi denir. Yani kişi ölümü gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra hukuken mirasçılara miras emtia malları aktarılıyor, geçmiş sayılıyor ama bunun tescilini sağlamak lazım resmiyette. Hukuken geçti ama kayıtlarda henüz öyle gözükmüyor. Yani buradan şunu da anlamayın. Ölüm gerçekleştikten sonra doğrudan ben tapuya gidip ilgili evi arsayı üzerime alabilir miyim veya aracı üzerime alabilir miyim? Bunun cevabı hayır. Hukuken evet hakkınız geçti ama resmiyete bunun tescilini sağlamadığınız için henüz malın sahibi olamazsınız. Şimdi zaten ilerleyen aşamalarda da detaylı bir şekilde bunu ele alacağız. Veraset ilamı peki nereden alınır sorusunun cevabına gelecek olursak. Önceden sadece sulh hukuk mahkemelerinden biz bunu hatta izale-i şuhu davası olarak bilir eskiler. Vatandaş arasında da öyle geçer. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce genelde bu veraset ilamı alınır. Veraset ilamı alınır. Kent şu an yeni bir makam eklendi. Noterden de artık biz bu veraset ilamlarını elde edebiliyoruz. Lakin noterden elde edebilmek açısından hani mirasçılık ilişkisinde soy bağında ya da yurt dışı tebligat usulüdür bilmem nedir öyle çok teferruatlı işlem olursa noter yardımcı olmuyor. O yüzden sulh hukuk mahkemesine başvuru genelde en doğru çözümdür, en garanti çözümdür. Notere başvurular da aynı gün içerisinde teslim alabilirler mirasçılar. Genelde aynı gün içerisinde teslim ettikleri oluyor. Sulh hukuk mahkemesinde mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama yine duruşmasız olarak doğrudan veriliyor mirasçılık belgesi. Yani diğer davalar gibi uzun süren bir durum söz konusu değil. Tahminen bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde veraset ilamı çok hızlı bir şekilde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. Talep eden kişiye verilir. Ha şunun da altını çizmek istiyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim diyor veraset ilamımız var. Mesela biri başka biri almış olabilir. Mirasçılardan başka biri alsa bile E-Devleti'nden bunu görebiliyor. Ama sonrasında başka bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa o güne yönelik tekrardan bir başvuru yapılması gerekir. Tekrardan veraset ilamının teslim alınması gerekir. Yine devam ediyoruz. Mirasçılardan herhangi biri kimliğiyle notere başvuru yaptığında da az önce buna teslim alabileceğini söyledik. Ölen kişinin TC kimlik bilgileri veriliyor. Noter Mernis kayıtları üzerinden mirasçıları ve paylarını tespit ediyor. Sistemsel veya hukuki bir engel yoksa belge uygulamada çoğu zaman aynı gün içerisinde daha az önce söylediğim gibi vatandaşlara teslim edilmiş oluyor. Sulh hukuk mahkemesi aşamasında az önce kısaca bir özet geçtim. Evlatlık ilişkisi, soybağ uyuşmazlığı, gayiplik, birlikte ölüm ihtimali, vasiyetname tartışması veya mirasçılık sıfatına yönelik çekişme bulunması halinde mahkeme yoluna gidilmesi en doğrusu olacaktır. Sulh hukuk mahkemesinde basit bir dilekçeyle başvuruda bulunup ben veraset ilamı istiyorum denilmesi yeterlidir. Mahkeme ilgili araştırmaları yapar, gerçekleştirir. Ondan sonrasında da istediğiniz veraset ilamını sizlere sunulmuş olur. Peki veraset ilamını aldıktan sonrasındaki süreç nedir? İş bitmiş mi olacak? Hayır, şu an sadece kimlerin vefat eden, mütevefa deriz biz onlara, miras bırakan olarak da geçer miras hukukunda. Kimlerin miras bırakanın mallarından faydalanabileceği, yani mirasçı olacağı ve hangi paylara sahip olduğu yine alacağımız o mirasçılık belgesinde tek tek yazılmış olur. Buradan sonrasında biz hakkımızı öğrendik, oranımızı öğrendik ve kimlerin hakkının bulunduğunu öğrendik bu mirasta. Akabinde doğrudan bu veraset ilamını aldıktan sonra intikal işlemlerini yaptırmak için veraset intikal dairelerine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece şey açısından da çok önemli. Şimdi miras bana kaldı, ne kaldı? Bunu araştırmak gerekiyor. Yani miras kaldı ama ne kaldığını da genelde mirasçılar yaşayan kişi tam hayatında bahsetmediyse bilemeyebiliyor. Bu durum araştırma gerektiriyor. Bazen yeri geliyor mirasçılar tek tek bütün bankalara TC kimlik numarası ve veraset ilamıyla birlikte sorarak babamızın burada hesabı var mı, dedemizin burada hesabı var mı diye sorgulamalar yapıyor. O hesaplar tespit edildikten sonrasında mirasçılar ortaklığın giderilmesi taleplerinde bulunabilirler. Biz size söylediğimiz gibi en başından ele alacak olursak miras bir küldür, yani bir bütündür. Ayrı ayrı geçmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Olağanüstü durumlar hariç, özel durumlar farklı bir pencerede ele alınır. Ama normalde bir kül halinde hareket eder. Yani bir bütün halinde hareket eder. Bu da ne anlama geliyor? Yani atıyorum bir evi kaldıysa miras bırakanın, öldükten sonrasında mirasçı geriye 6 kişi bıraktıysa 6 kişinin 6'sı da el birliği mülkiyetiyle bu mala sahip olmuş olur. El birliğiyle mülkiyeti dediğimizde nedir bu? Yani bir karar alınacaksa ya da atıyorum kiraya verilecekse, satılacaksa vesaire, yani bu ilgili taşınmazla alakalı bir karar alınması gerektiğinde bütün paydaşların aynı şeyi söylüyor olması gerekir. O yüzden burada bir kişi bile farklı söylüyorsa o mal üzerinde alınan karar uygulanamaz. Genelde de vatandaşlar bundan sorun yaşadığı için el birliği mülkiyetinde paylı mülkiyete geçmeyi tercih ederler. Paylı mülkiyette herkes kendi payı oranınca tasarruf etmekte özgür. Yani istediği her şeyi kendi malı üzerinde uygulayabilir. İster kiraya verebilir, ister satabilir, ister yok edebilir, zarar verebilir. Bunu sağlayabilmek açısından yine söylediğim gibi mahkemeye başvurmak şarttır. Az önce ismini geçirmiş olduğumuz vatandaşın izale-i şuhu, yaşlıların daha fazla izale-i şuhu davası olarak bilirler. Ortaklığın giderilmesi davası açılır. ortaklığın giderilmesi davası mahkemede 1-2 celse içerisinde 2 veya 3 celse uzayabilir maksimum. Akabinde o da çözülmüş olur ve hangi malın ortaklığının giderilmesine karar verildiyse o mahkeme evrakında doğrudan tescilini sağlattırırsınız. Nitekim artık paylı oranlarınıza geçmiş, onları dilediğiniz her kişiye satabilirsiniz. Bu özgürlüğü elde etmişsiniz demektir. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi hususunda bir hususu belirtmek istiyorum. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ve mirasçılar Türkiye'de bulunuyorsa beyanname kural olarak ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde verilir. Yurt dışı bağlantılı hallerde süre değişebilir. O yüzden bir yakınınız vefat ettiğinde 4 aylık süreçte bu işlemlerinizi aksatmamanızı ekran karşısındaki izleyicilerimizden önemli hatırlatmak isterim bu hususu da.
11: Peki aksatırsak ne oluyor?
12: Yani şöyle söyleyeyim, zaten devletin herhangi bir kurumuna gidip bir şey yapılmak istediği zaman devlet genelde vatandaşından harç talep eder, ücret talep eder. Bunlar da oransaldır. Yani mesela intikal vergisinin belli bir oranı vardır. Onda da süreye göre devlet bir farklılık sağlıyor. Devlet yani vatandaşına diyor ki sen benim alacağımı erkenden getirirsen 4 ay içerisinde ben sana ödeme kolaylığı sağlarım vergisel harçsal konularda. 4 ayın sonrasında yapmak istesek bunun hukuken bir engel var mı? Hayır. Yine istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama ölümü öğrendiğimiz tarihten itibaren bu 4 ay başlar. Yani ölüm tarihi değil. Mirasçı şey diyebilir, ben öldü ama ölümden ben 3 ay sonra haberdar oldum. O zaman biz o 4 aylık süreyi 3 aylık şeyden başlatacağız. Bu dediğim gibi biraz daha vergisel ve harçsal konularla alakalı olarak olabiliyor. Yani kısaca özet geçecek olursak ölümden sonra izlenecek temel sıramız şudur. Veraset ilamını alacağız ilk önce. Akabinde terekenin aktif mallarını tespit edeceğiz. Aktif malları nedir? Para, işte banka hesaplarındaki paralar, işte araçlar, taşınmazlar, taşınırlar. Yani maddi değer ifade eden her şey bu kapsama girer. Lakin burada önemli altını çizmek istiyorum ki miras bırakanın sadece aktif mal varlığını araştırıp bir işe karar vermek hiç akıllıca bir hareket değil. Çünkü 3 tane evi olan bir miras bırakanın bazı durumlarda 6 tane evlilik borcu da olabiliyor. Yani mirası kabul eden kişi pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da bu mirasını almış olacak. O yüzden borç araştırması da çok önemli. Yani bu da aynı şekilde yine sosyal araştırmayla yapılabileceği gibi, icra dairelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bankalardan veya işte ticaret sicil gazetelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bunlar önem arz eden meseleler. Şunu söyleyeyim, kabul bir beyana bağlı değil. Yani kişi az önce de ifade ettiğim gibi ölüm anından itibaren geçer. Ölüm anından itibaren mirasçıya geçer. Eğer mirasçı bunu istemiyorsa gidip bunu beyan etmesi gerekir.
11: Etmediği durumda
12: artık kendisine geçmiş sayılır.
11: Demek zorunda.
12: Aynen. Ona da biz mirasın reddi diyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten ona değiniriz. Yani borca batıksa tereke deriz biz. Miras bırakanın malına tereke diye hitap ederiz. Eğer tereke borca batıksa zaten mirasçılar da almak istemez o mirası. Ben mirası reddediyorum diye mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Yine onun süresi öğrendiği tarihten itibaren başlayacak. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne. Bu bir dava değildir. Bunda taraf göstermeyiz. Bunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sadece mirası reddettiğimizi bildirir, bir yazı göndeririz. O da onu bilir ve ona göre muamele edilir. Biz mirasçılık listesinden çıkartılırız artık. Yarın bir gün başkası veraset ilamı isterse bizim adımız artık orada yer almaz. Neden? Çünkü biz mirası reddettiğimiz için. Burada yine özel durumlar bir araya gelebiliyor. Her mirası red durumu çözüm mü? Bazen değil. Mesela bazı mirasçılar borçlu. Alacaklıları yıllardır bekliyor. Özellikle de bankalar. Bankaya çok borcu var. Banka alacaklı bekliyor ödemiyor. Genelde de alacaklı vekilleri hani en azından miras kalırsa, hani işe girmiyor, üzerinde bir mal varlığı yok ama miras kalırsa oradan biz alacağımızı alabiliriz diye düşünürler. Borçlu da genelde resmiyete yansıtmadığı için mallarını, burada biz gizleme deriz, mirası reddeder. Esasen alır ama resmiyette reddetmiş gibi gösterir. Bu durumda da borçlu vekilleri bu durumda art niyet olduğunu mahkemeye ispat ederse, borcu ödememek için bunu kasten hareket ettiğini ispat ederse, tekrar söylüyorum, bu mirasın reddi kötü bir niyete dayanmış olduğu için artık o mirasın reddi geçerli olmaz. O mal ilgili kişiye mecburen geçmek zorundadır. Alacaklı da alacağına kavuşmak zorundadır. Hukuken kuralımız budur. Yani vatandaşlara özellikle burada ekran karşısında söylüyorum, kurnazlık ya da hile ya da bir adım daha ön plana çıkayım, işte bir iki kuruş daha fazla karı çıkayım dediğiniz ne varsa, emin olun kanun koyan meclisteki insanlar, hukukçularımız da sizin gördüğünüz ihtimallerin hepsini, inanın çok çok daha fazlasını bütün ihtimallerin üzerinde değerlendirerek buna yönelik kurallar geliştirdiler. Buna yönelik Yargıtay kararları uygulamaya koydular. Yani kendini kurnaz zannedip, akıllı zannedip hareket etmeye çalışan ne kadar insan varsa, ne kadar da hatta uğrattığını da düşünse, iyi bir hukukçu ve iyi bir hakkını arayabilen bir vatandaş sonrasında uğrayacağı zarar amaç ettiği menfaatinden minimum 3 kat daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum ki Yani doğrusu neyse, hakikat neyse o şekilde davranılması en doğrusudur. Aleyhe davrananın çok daha fazla zararlı çıkartılacağını hukuk arenasında emin olun. Maddi açıdan da çok fazla zarara uğrarsınız. O yüzden hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılması her husus, her anlamda önem arz etmektedir bizim açımızdan. Bu şekilde ilk sorunuzda giriş yapmış olabiliriz. Hem de geniş kapsamlı bir şey yaptı. Birçok terime değindim ama miras hukuku hepsini olduğu anladık. Aynen, miras hukuku olduğu için bunlara değinmeden de anlatmam mümkün değil. Ama çok fazla içerisine girersem yayının ana konusundan da kaçmaktan korkuyorum. O yüzden sizin hazırladığınız sorular çerçevesinde ilerleyelim. Ben de çokça fazla uzatmamış olurum.
11: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı oldu bizim
12: için. Rica ederim.
11: Şimdi biz mirasçı diyoruz ama kimler mirasçı olabilirler?
12: Şöyle aktarayım. Mirasçı her şeyden önce alt soydur. Yani alt soy dediğin nedir? Benim çocuğum. Bunu altını çizmekten utanıyorum. Çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ne erkek olmasının, ne kadın olmasının ya da başkaca bir cinsel tercihe yönelmesinin bizim hukuk anlamımızda, miras hukuku anlamımızda hiçbir ehemmiyeti bulunmamaktadır. Herkesin hakkı eşittir. Yani bunu özellikle tekrar vurgulayalım. Buna yönelik çokça fazla soru geliyor. Kız çocukları evet, erkekle aynı hakka sahip. Bunu buradan da netleştirmiş olalım bilmeyenler açısından. Kimler mirasçı olur sorusuna gelecek olursak. Şunu önemli altını çizmek istiyorum ki vefat eden kişi kimin yakın olduğu ya da kiminle ne kadar vakit geçirdiği ya da kimi daha çok sevdiği hukuken bizim ilgi alanımıza girmemektedir. Yani bizim kanunumuzda kimlerin mirasçı olacağı yazılıdır. Biz bunlara saklı paylı mirasçılar deriz. Yani bu miras bırakan dese bile, ben buna miras kalma, bu mirasçıma miras kalmasını istemiyorum dese bile, onun saklı payı olduğu için kendi miras bırakan bile ondan o hakkı alamaz.
11: Bu vasiyet etse bile bu dediğiniz
12: tabii
11: mi
12: ki geçerli? Yani saklı pay dediğim bunlar biraz daha matematiksel terim. Biraz gireceğim ama çok fazla detayına girersem dediğim gibi kafanız karışabilir. En azından şunu bilelim. Mesela alt soyu anladık. Yani mirasçılardan birinci ana zümremiz bizim. Zümrelere ayrılmıştır bizim kanunumuzda mirasçılar. Ana zümremiz alt soydur. Yani alt soy çocuktan oluşur ve çocuğun çocuğundan oluşur. Çocuğun çocuğunun çocuğu da alt soy. Yani ne kadar yaşatabiliyorsanız aşağıya kadar onların hepsi sizin alt soyunuzdur. Ama çocuk olmak zorunda. Nitekim devam ediyorum, eşiniz. Mesela eşiniz burada hukuken ne birinci dereceden akrabanız sayılıyor ne ikinci dereceden akrabanız sayılıyor. Eşiniz size eş sayılıyor. Yani eş sizsiniz. Bunu kafanızda böyle kodlandırabilirsiniz. Eşin bir sabit oranı yok. Yani ölüm anında kimlerin hayatta kaldığına göre değişiklik gösterecek. Yani örneklendirerek anlatmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Mesela vefat gerçekleşti. Ölüm anında kimler hayatta? Miras bırakanları kim? Bunun tespitini sağlayacağız. İlk sorumuz şu. Alt soyu var mı? Evet. Oğlu var, kızı var, alt soyu var. Peki eşi hayatta mı? Evet, eşi hayatta. Öncelikle şunu söylüyorum. Alt soy varsa, alt soy hayattaysa, bir kişi bile olsa, bir tane alt soy hayattaysa, yukarıya yani üst soya kesinlikle miras kalmaz. Alt soyun hepsi, bütün mal varlığı alt soyun hepsine geçer. Diyelim ki çocuğu yok. Eşi var, çocuğu yok. O halde hem eşine hem üst soyuna, anne ve babasına miras kalmış olur. Çocuğu olmadığı için. Ancak burada eşin durumu farklılık gösterecek. Eş aileyle birlikte, çocuklarla birlikte mirasçı olduğu zaman, yani vefat gerçekleşti, eşi hayatta, çocukları da hayatta. Eşine 1/4 oranında gider. Eşin oranı orada 1/4'tür. Çocukların oranı da kaç çocuk varsa hepsi orana bölünür. Yani kalan 3/4 10 tane çocuğa paylaştırılır. Öyle söyleyeyim, eğer 10 çocuğu varsa. Eğer atıyorum şeyle beraber kaldı. Anne ve baba hayatta, çocuk yok. Sadece bu durum varsa eş bu sefer miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olacağı için mirasın 1/2'sini, yani yarısını almış olacak. 1/4'ten biraz daha avantajlı bir yere gelmiş oldu eş. Çocuğa kalmış olsaydı çocuğa eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Ancak eş hayattayken söz konusu olduğunda eşe 1/4 çocuklar hayattaysa, yok çocuklar yok, anne baba hayattaysa 1/2 şeklinde geçecektir. Dediğim gibi bu her şeyin önüne göre. Tabii ki miras bırakanın kendi mirasında tasarruf etme hakkı vardır. Vasiyetname yazma hakkı vardır. Ama size bu belirtmiş olduğum oranlara eğer artık zarar verilmeye başladıysa oradaki ölüme bağlı tasarruflara vasiyetname deriz zaten. Yani vasiyetnamede kişi bunu belli eder. Ben öldükten sonra şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi kendisinin bile söz söyleyemeyeceği bir alandır. Saklı pay. Devlet korur bunu. Devlet kendi vatandaşının miras hakkını korur. Bunun da biraz mantıki temeli şudur. Yani o mirası edinen kişi nihayetinde ailesiyle birlikte bir ömür yaşayarak bunu elde edindi. Birikim yapmış olabilir. Ya da bu birikimi yaparken ailesine zulüm çektirmiş olabilir. Yani onları fakir bırakmış olabilir. Sosyal hayatını yaşamasına engel olmuş olabilir. Yani kanun koyucu bu bütün ihtimalleri bir arada değerlendirerek vatandaşın en lehine olan durumu ele alır. Ha, şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Eğer ola ki Şöyle kaç tane burada da dillendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim mesleğimiz gereği fazla dilimize aldığımız meseleler, anneye ve aile büyüğüne miras bırakana karşı alenen bir suç işlenmiş olabilir. Nedir bu? Sağken, hayattayken kavga etmiş olabilirler. İşte küfürleşmiş olabilirler. Affedersiniz, cinsel suçlar bile bulaşmış olabiliyor bazı dosyalarda. Yani her türlü çirkinlik yaşanmış olabilir. Burada mirasçılıktan çıkartılması için miras bırakanın sağken bir işlem yapması lazım. Yani miras, ben artık öldüğümde buna mirasın geçmesini istemiyorum. Benim bakın 5 tane benim 5 tane ceza dosyam var. Bakın ceza dosyası diyorum size. Yani o mirasçılıktan çıkartabilmek için mirasçının artık iyice haddinden çıkmış, miras bırakana zulmediyor olması gerekir. Aynı şekilde görevlerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor olması gerekir. Bu şey demek değil. Mesela anneyle babayla konuşmuyor diye miras bırakılmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü az önce söylediğim gibi o hakkı koruyor devlet. Yani doğduğu andan sonraki o birikimi elde eden aile neleri kıstı ondan? Asıl sorunun cevabı bu. Kanun koyucu bunu arıyor. O yüzden de saklı pay sahibi bırakıyor vatandaşlarını. Yani özel hayatı düzenlerken de bu hususlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, kardeşler kalıyor. Şimdi eşten bahsettik. Çocuklardan bahsettik. Bir de üst soydan bahsettik. Bir de mevcutta kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz de hangi durumda miras kalır? Bunun sorusunu cevaplandıracağız. Kardeşlerin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın çocuğu veya torunu, yani alt soyu bulunmamalıdır. Ek olarak ölen kişinin alt soyu varsa kardeşler zaten mirasçı olamıyor. Bunu söyledik. Bu husus uygulamada çok karıştırılıyor. Örneğin bir kişinin çocuğu varsa kardeşi onunla çok yakın yaşamış olsa bile kanuni mirasçı sıfatıyla hiçbir şekilde pay alamaz. Yani tekrar söylüyoruz. Alt soy varsa kardeşler pay alamıyor. Alt soyla birlikte sadece eş alabilir. Üst soy da alamaz. Mesele bir alt soyun varlığı. Şöyle söyleyeyim. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Biraz duygusal bir millet olduğumuz için yaşantı esnasında şeyler oluyor. Ama o yani iş adliyeye yansıdığında hukuk kurallarını bilmeden bir dizayn gerçekleştirilirse, bir planlama yapılırsa ne yazık ki sonunda çok olumsuz tecrübelerle karşılaşılmış oluyor. O yüzden hukuk kurallarını ve kaideleri adam akıllı, mantıklı bilip o şekilde plan hazırlamak vatandaşlar için en doğrusu olacağını kanaatindeyim ben. Bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış olayım.
11: Peki evlat edinme alt soy oluyor mu?
12: Yani şöyle söyleyeyim, alt soy sayılır. Tıpkı sizin çocuğunuz gibi ona da bir pay verilir. Ancak orada şöyle bir detay var. Evlat edindiğiniz kişiye miras kalırsa, asıl kendi ailesi tespit edilir, farklı bir durum olur, onu miras kalırsa, evlat edinen kişi bundan faydalanamaz. Çocuğunun mirasından, başka bir yerden kalan mirasının mirasçısı olamaz. Ama ancak kendi öldüğünde hukuken kurulmuş bir evlatlık ilişkisi, uygun bir evlatlık ilişkisi ise tabii ki de tıpkı çocuk gibi pay sahibi olacaktır ilgili mirasla. Öyle söyleyebilirim evlatlıklar konusunda.
11: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk soruda şeyden bahsetmiştiniz, işte borçlar ve kalanlar araştırılabilir diye. Bunu nasıl araştırabiliriz? Banka, tapu, araç ve şirket kayıtları için mirasçılar hangi işlemleri yapmalıdır?
12: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz malları zaten taşınır ve taşınmaz mallar diye ikiye ayırmaktayız. Taşınır mallar isminden de anlayabileceğimiz gibi, yani böyle tuttuğumuzda kaldırabildiğimiz, taşıyabildiğimiz şeyler. Araçlar da bunun içerisine girer. Arabalarımız özel bir sicile kaydedilirler ama bir taşınır niteliğindedir. Taşınmaz nedir? Taşınmaz da yani isminden anlayabileceğimiz gibi, istesek de yerinden taşıyamayacağımız şeyler. Bunlar arsalardır mesela. Arsa bir taşınmazdır. Ya da tarlalar, binalar, aynı şekilde konutlar, daireler, bunların hepsi birer taşınmazdır. Eğer biz vefat eden kişinin bir taşınmazı olduğu düşüncesindeysek gitmemiz gereken yer tapu müdürlükleri. Tapu müdürlüklerine az önce bahsetmiş olduğum veraset ilamıyla birlikte gidip başvuru yapıldığında biz bu miras bırakanın hangi malları var, hangi tapularda kayıtlı diye sorgulama yaptırdıklarında bunu öğrenebilirler. Yine az önce banka detayında örnek verdiğim gibi bütün bankalara başvurular yapılarak ya da bunu mahkemede aracı kırılabilir. Mahkemeye başvuru gerçekleştirilebilir. Ben terekenin tespitini istiyorum. Şuralara yazı yazın. Bizim terekemizin tespiti neymiş? Tespit edin. Akabinde biz ona göre paylaşım davası açacağız da denebilir. Yani bunu vatandaş sosyal hayatta kendisi halledebileceği gibi mahkemeye aracı kılarak mahkemeye de toplattırabilir. Akabinde asıl davasında delil olarak kullanmak için. Kendisi de başvuru sağlayarak yapabilir. Takbis diye bir sistemimiz var bizim. Takbis'ten de aynı şekilde bu tapu sisteminin entegre edildiği bir sistemdir. Takbis sisteminden de vatandaşlarımız ulaşım sağlayabilirler. Araç kayıtları için araçların trafik, az önce söylediğim gibi özel bir kayıt sistemleri var. Onların siciline sorgulama yaptık. Emniyete gideriz. Emniyete deriz ki biz bunun mirasçısıyız. Var olan bütün araçların listesini istiyoruz. Yoksa zaten yok diye bilgi gelir. Varsa da var olan bilgileri öğrenmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, bu husus çok önemli. Borç araştırması en az mal varlığı araştırması kadar kıymetli bir şey. Çünkü bir matematik işlemi yaptıktan sonra siz karlı mı olup zararlı mı olduğunuzu anlayabileceksiniz. O yüzden hani bir miras kaldı, hadi hurra hemen hareket edelim. mantıklı değil. Şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Neden hemen hareket etmek, aceleci davranmak uygun değil? Mesela atıyorum kişi mirası reddetme hakkı var demiştim size, hatırlıyorsanız. Yani vefat gerçekleştikten sonra gidip mahkemeye ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Ancak bunu demeden önce zaten mirası kabul ettiğini gösterir bir takım işlemler yaptıysa, hamlelerde bulunduysa, başvurular gerçekleştirdiyse artık sonradan yapacağı reddi miras hakim tarafından sahih görülmez. Yani samimi gelmez. O yüzden de o talebi reddedilir. İstese de mirası artık reddedemez.
11: Yani borç olduğunu öğrenince bu işlemi değiştirebiliriz.
12: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani borç olduğunu öğrenince değiştirebiliriz ama öncesinde başka bir işlem yapmamış olmamız gerekiyor. Eğer açgözlülükle hemen saldırıp bir şeyler yaptıysak
11: hemen paylaşayım artık, deyip aynen, mallar var hemen
12: artık
11: alalım.
12: Çok geçmiş oluyor. O borcun da sahibi olmuş oluyoruz. Şunu da özellikle altını çizeyim. Her nasıl ilgili mallar, mirasçılar oransal az önce bahsettim. Borçlar içinde aynı oranlar geçerli. Yani kalan borçtan kimin ne kadar sorumlu olacağını yine bu miras oranları belirleyecektir. Borcunda tıpkı o kadarı kadar sorumlu olacaklar. Yani alacaktan ne kadar karlıysa zarardan da yine aynı o kadar sorumlu tutulacak bütün mirasçılarımız. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
11: Yani mirasçının kendinden mi para çıkacak burada, yoksa mesela atıyorum diyelim ki bir evi var. Evin işte borçlarını ödüyor. O zaman diyor bu evi paylaşmayın, bunu borçlarını ödeyelim, kalan malları paylaşın diyebiliyorlar mı?
12: Şöyle anlatayım, sizin bu dediğiniz miras sözleşmesi. Mesela miras nasıl paylaştırılacağına mirasçıların hepsi bir araya gelerek istediği şekilde karar verebilirler. Yani bu az önce bahsettiğim saklı payı bile aşabilirler. Ama tek
11: ama
12: bir şart var.
11: Borçlar ödenecek yani.
12: Tek bir şart var. Bu bahsettiğim anlaşmada bütün mirasçıların imzasının bulunması lazım. Yani burada şunu bile diyebilir. 10 tane mirasçı var. 10'u bir araya geldi. Dediler ki biz 9'umuzda hakkımızdan feragat ediyoruz. 10'uncuya vereceğiz. Eğer onun da imzası varsa, hepsinin imzası varsa, buna bir kişi bile hayır demediyse bu anlaşma artık sözleşme geçerlidir. Yani burada kanunun önüne geçmiş oluyoruz biz. Yani burada mirasçılar diyor ki tamam kurallarınız böyle olabilir ama biz bütün mirasçılar olarak bir araya geldik ve biz böyle bir karar aldık. Biz bunu uygulamak istiyoruz dediğinde artık orada hakim müdahale edemiyor. Tamam diyor, çünkü orada vazgeçen kişinin de imzası var. Ne demek istediğimi anladınız mı?
11: Anlaşmış oluyorlar.
12: Anlaşmış oluyorlar. O yüzden nasıl anlaştıkları tamamen kendilerine kalmış. İster hiç vermez, ister fazla verir, ister az verir. Yeter ki orada herkesin imzası bulunsun. Mahkeme onu irdelemez. Mahkeme onu araştırmaz. Sadece herkes ona imza attı mı, herkes bunu onaylıyor mu, buna bakar. Bunun haricinde başka hiçbir şey bakmak.
11: Anlaşmazlık varsa onu çözmek.
12: Anlaşmazlık varsa ki genelde olur. Onda da ortaklığın giderilmesi dediğimiz davaya yönelilir. Ya zaten anlaşamadıkları için ortaklığı yürütüp bir sözleşme yapamıyorlar, miras sözleşmesi. Ve mahkemeye geliyorlar, diyorlar ki biz anlaşamıyoruz, bir sözleşme de yapamıyoruz bunun paylaşımına dair. Siz yapın. Yani siz bizim paylaştırın, satacaksanız da satın. Benim payıma düşeni verin. Genelde de satış talebiyle açılır zaten. Hani bu ortaklığın giderilmesi de kanunda başka şekillerde öngörülmüş olabiliyor. Mesela bir tarladan örnek vereyim. 5 tane paydaşı olsun. Eğer bu 5 tane paydaşa biz bu çit çekerek ya da işte tel çekerek bir şekilde adaletli bir şekilde paylaşım yaptırabiliyorsak hakimin bunu yapmaya da yetkisi var. Yok ki genelde bu mümkün olmuyor ilgili malın niteliği gereği. Mümkün olmadığında da satış yoluyla karar veriliyor. Satış yolu da icra kanalıyla satılması demek. Orada açık ihale açık artırmaya koyuluyor. Açık artırmadan herkes tekliflerini iletiyor. Teklifler iletildikten sonrasında en yüksek teklifi verene satılıyor. Satış gerçekleştirildikten sonra herkesin payı oranında mahkeme hesaplarına parasını yatırıyor. Ama satış mahkeme aracılığıyla yapılmış oluyor.
11: Ama burada da yine her mirasçının onayı olması gerekiyor. İmza.
12: Yok, hayır.
11: Yok mu?
12: Mahkemeye bir kişi istese, o da tam tersi. Miras sözleşmesi için herkesin imzası olması lazım. Bir kişi olmazsa olmaz. Ama mahkemeye başvuruda sadece bir tane başvuru yeterli. Yani herkesin başvurmasını devlet beklemez. Yani bir kişi sorun yaşıyorsa sorun var demektir. O sorunu çözmek için devlet işe el atar. Ondan sonrasında paylaşımlar yapılır. Ha şu demek, hani o satışta mesela paydaşlardan birisi satışa çıkardı. Genelde de şey olur. Ya işte o baba malıydı, işte manevi değeri vardı, onu niye satışa çıkardın diye o mirasçıya söylenirler. Hiç önemli değil. Satıştan yine kendileri de satın alabilir isterseler. Yani kendileri de aday olabilirler, teklif sürebilirler öne.
11: Madem çok değerli.
12: Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir sorun yok. O yüzden vatandaşları da genelde duygusal anlamda yıpratırlar. Mesela genelde bazı mirasçıların maddi mal varlığı yerinde oluyor. Mirası paylaşalım diyene aman bekle, aman bekle. Ama onun senin statünde bir hayatı yok. O da ona bir an evvel kavuşmak istiyor. Onun da planı farklı ama öteki bekle diyen de hani bir iki sene daha bekleyelim, daha çok değerlensin, daha çok kazanalım, daha çok ama o yaşayamıyor. O da onu yaptığında ahlaksız veya kötü bir insan olarak değerlendiriliyor. Bunu da herkesin vicdanı var. Elini vicdanına götürdüğünde iyi ve doğruyu yanlışı herkes kendi mahkemesinde, vicdani mahkemesinde çok güzel güzel bir şekilde kanaat getirtiyordur. O yüzden dışarıya baskı unsuru olduğunun da özellikle altını çizelim. Hiç kimsenin kendinizi sömürmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle de belirtmiş olayım.
11: Şimdi şöyle de var, akraba ilişkileri bozuluyor. Mesela diyor ki işte benim zaten param var, ben bu malları diyor izale şuurdan alırım. O zaman diyor şey yapayım, davayı açayım, sattırayım hepsini. Hepsini de ben alayım, en kazançlı ben çıkayım istiyorlar ama işte akraba
12: gerçi işte böyle değil. İşte o yüzden diyorum ki vicdanınıza ve evet, hakkaniyeti uygun gelmediğini düşündüğünüz bir davranışınız varsa... Şans eseri olabilir yani. Onun Türkiye olduğu için yani, aksi örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Ama iyi bir hukuk bilen bir insan sizi çok zararlı çıkartır. Yani ava giderken avlanırsınız, keşke dedirtir yani. Keşke pişman eder insanı. O yüzden yapmayın. O yüzden her şey doğru dürüst bir şekilde ilerlesin. Ahlaklı bir toplumumuz olsun. Kavgalar çıkmasın. Kanun zaten bu tartışmaların önüne geçilmek için düzenlendi. Yani kimin kaça paylaştırılacağı oranları bu kadar detaylı belirlenmesinin sebebi, yani devlet desin ki bunu, bir başkası ses çıkarmasın diye. Yani her nasıl bir teröriste devlete baş kaldırdı diyorsak, bunda da aynısı. Yani kızıma miras vermeyeceğim diyen bir insan gerçekten devlete baş kaldırıyor. Bu da devletin kanunu nihayetinde. Yine aynı şekilde ya da düşük oranda pay vereceğim diyen bir insan da devlete baş kaldırmış sayılır benim gözümde. O yüzden bu hususları mantıklı ve modern bir şekilde ele almak en doğru olanı. Benim ekran karşısında söyleyeceklerim bunlar. Kız çocuklarına da özellikle seslenmek istiyorum. Hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin.
11: Aynen öyle. Peki miras kalan kişi borçluysa mirasçılar bu borçlardan sorumlu olur mu?
12: Az önce dediğim gibi mirasçılardan zaten tamamen bunlardan sorumlu olacaklar ama oranları boyunca sorumlu olacaklar. Şimdi bu borçları da nasıl öğrenebilir konusuna geldiğimizde, mesela icra dairelerine gidip icra dosyalarını öğrenmek istiyorum diye veraset ilamı olacak ama. Yani kişinin öldüğünü bilecek ki memur, senin de mirasçı olduğunu bilecek ki.
11: Ya sormanda yine bilgiyi de vermiyor.
12: Tabii ki yani bir menfaatinin olması gerekiyor. Yani bu şey kişisel verilerin, yoksa yoldan geçen herkes gidip sorup bizim özelimizi öğrenebilir. Evet. O yüzden mirasçılık belgesi istiyoruz ki bu konuyla alakan var mı yok mu memura ispat edebil diye. Memura sen onu ispat ettiğinde memur sana ilgili istediğin evrakı sunar, var olan borçlarını gösterir. Yine sadece icra dosyalarıyla sınırlı değil. SGK borcu olabilir, bankalara borcu olabilir az önce belirttiğim gibi. Yani başkaca kurumlara borçları olabilir. Bunları muhakkak peşine düşmek, bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapıldıktan sonra reddi miras yapıp yapmayacağına o zaman karar vermeli. Ha bazen de şu oluyor, çok karşılaştığımız bir durum, çok fakir zannedilen birisi vefat ediyor, sonradan bir öğreniyoruz ki yani mirasçılarının bile hayal etmediği mal varlığı ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu yaşadığımdan söyleyeyim, mirasın reddi için yanıma gelip sonrasında avukat bey iyi ki yapmamışım diyen çok, 5'ten fazladır yani kısa meslek hayatımda, öyle söyleyeyim. O yüzden akıllıca planlıca hareket etmek en doğrusu. Bunun da ne zaman hangi süreyle yapılabileceğini de söylemiş olalım, 3 aylık süre içerisinde. Yani tekrar söylüyorum, ölüm tarihi değil, hukukta her zaman süreler öğrenmeden itibaren başlar. Yani kişi atıyorum uzak bir yerde vefat etmiş olabilir, yurt dışı seyahatinde vefat etmiş olabilir, bambaşkaca sebeplerden dolayı haber alamamış olabiliriz. O yüzden bizim sorumluluklarımız o günden itibaren değil, öğrendiğimiz günden itibaren başlayacak ve kural olarak da 3 aydan sonrasında mirası biz artık reddedemeyiz. Yani mirası reddedeceksek biraz aceleci davranmamız gerekiyor. Yoksa kabul anlamına gelir. Yani devletimiz burada susmayı kabul olarak görüyor. Mirası kabul ettiğini sayar. O yüzden yapılacaksa bir işlem hızlıca bir an evvel yapılmalı ve miras reddedilmelidir. Burada en kritik şeylerden birini az önce altını çizdim. Tekrar bir kez daha belirteyim. Eğer mirası kabul etmiş gibi hareket eden ya da işte işlem yaptığınızı gösterir evraklar, deliller mevcut ise sonradan yapacağınız mirası red beyanınız herhangi bir işe yaramayacak. Mirası kabul etmiş olacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki terekenin hem aktif mal varlığını hem de pasif olumsuz mal varlıklarını düzgün ve doğru bir şekilde araştırıp o şekilde harekete geçmek gerektiği kanaatindeyim ben.
11: Evet. Peki miras bırakan sağlığında mallarını istediği kişiye devredebilir mi? Yani bu işte çocuklarına falan istediği kişi derken her devir mal kaçırma sayılır mı?
12: Şimdi şöyle söyleyelim, yani her deviri mal kaçırma tabii ki sayamayız. O zaman insan haklarını ihlal etmiş oluruz. Yani bu şu demek, yaşayan bir insana mesela bir şeysini satmak istiyor, yapamazsın çünkü sen öleceksin. Olur mu öyle şey, ama ya şu an hayattayım ben, bana ne benim ölümümden sonra kalacak mirastan, ben şu an kendi edindiğim bir malımı tasarruf etmek istiyorum, satmak, kiralamak veya başka bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki geçerli değildir diyemeyiz. Geçerlidir yani, sağken yapılan işlemler geçerlidir. Burada kanun koyucumuz bazı kazandırmaları özel tutuyor. Ölüm anında geriye yönelik olarak son 1-2 sene içerisinde karşılıksız kazandırmalar, yani bağış dediğimiz şeyler dikkat çeker. Yani neden yaptı bunu? Tamam, az önce söyledim ya size, miras payları korunuyor. Saklı pay mirasçıları diyoruz biz buna. Peki kendisi vasiyetnameyi aşamayacağını bildiği için yaşıyorken mirasçıları aleyhine bir işlem yapıyor olabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekir. Burada o zaman var denir. Mal kaçırma var denir. Hani bu birden çokça fazla şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen şu oluyor. Baba kendi mirasçısından kaçırmak istiyor, anne baba. Bazen mirasçılardan, kardeşlerden bir tanesi aman onlar bilmesin ben kendi üzerime alayım ki onlar duymadan ben mirasa dahil etmeden bu malı aradan çıkartayım diyenler oluyor. Yani çokça fazla tahayyül bile edemeyeceğimiz Türk milletimizden çok farklı konular geliyor, karşımıza koyuluyor. Şöyle aktarayım, bu durumlarda da kardeşlerin uyanık davranması dediğim kısım orası. Öyle uyanık davranılma durumlarında muhakkak zararlı çıkacaksınız. En başta bunu belirtmiş olayım. Yine devamında buradaki bizim dikkatle ilgilendiğimiz şey işlemdir. Yani burada bir yaşıyor miras bırakan, o dönem hayatta bir işlem yapıyor. O işlem ne işlemi? Satış işlemi mesela ya da bağış işlemi. Bağış olsun daha güzel örnek olur bizim için. Genelde de böyle yapılır. Mesela gidiyor oğluna, hayatta olan oğullarından bir tanesine evini bağışlıyor. Ama resmi, onun da şöyle bir önemi var. Bağış yaptığınızda ilgili vergi harç oranları farklı. Satış yaptığınızda devletin sizden keseceği haraç, alacağı vergi farklı. Yani bunları da devleti kandırmamanız gerekiyor. Yani siz oraya gittiğinizde biz buna muvazalı işlem deriz hukukta. Muvaza şu demek, sen aslında bir işlem yapıyorsun görünürde ama niyetin başka bir işlem. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Başka bir niyetin var ama gösterişte başka bir işlem yapıyorsun. Bizim olayımızda, baba örneğindeki olayımızda konu tamamen şu. Baba esasen bağış yapmak istiyor oğluna ama bunu satış olarak gösteriyor. Bu muvazalı işlemdir. Bundan zarar gören herkes bu işlemin iptali için dava açabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok.
11: Tam şunu soracaktım. Gelinine satmış gibi gözükse, yani para almış gibi görünse,
12: her kim
11: yine
12: olduğu önemsiz. Söylediğim gibi biz işlemle ilgileniriz.
11: Yani
12: tarafla
11: çocuklarından
12: değil.
11: Birine değil de başkasına yapsa bile araştırılır.
12: Gene aynı. Kim olduğu hiçbir önem arz etmez. Niyeti neydi o işlemi yaparken? Ciddi miydi yoksa arkadan başka bir şey mi planlıyordu? Biz bununla ilgileniyoruz. Eğer planlıyordu diyorsak o işlem iptal artık. Ondan zarar gören herkes bu işlemin iptali için başvuruda bulunabilir. Yani mal kaçırma dediğimiz genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Onda da tapu iptal tescil davaları gündeme geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum, çokça fazla zararlı çıkarsınız mal kaçıracağım derken. Yani uzlaşmak varken, akrabalarınızın kalbini kırmamak varken bir araya gelip bir şeylerden feragat edinebilir. 3 aşağı alınabilir, 5 yukarı alınabilir ya da ihtiyaç durumuna göre farklıca dağıtılabilir. Ama ahlaklı olmak her işin temelidir. Annenizin babanızın mal varlığı için de geçerli bu, sosyal yaşantınız için de geçerli veya hukuki adli önem arz etmeksizin her alanda ahlak bizim en temel öncülümüzdür, düsturumuzdur. Ahlaklı davranırsak bu sorunların birçoğu

0: gösterip yanındaki kavşağımızla ilgili düzenleme çalışmalar bir miktar belki geriye doğru saydı. Gecikme söz konusu oldu. Ama çok şükür seyrinde gidiyor. İnşallah bayramdan sonra burayı hazırlarız, açarız diye umuyor ve inanıyoruz. Sonrasında da Allah'ın izniyle diğer kısmıyla ilgili de Haziran sonuna tamamlanır ve böylece kavşağımız hayata geçirilmiş olur.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım. Mayıs ayı sonunda 2026 yılı ilk taksitlerini ödüyoruz. Ben de hem kendimin hem annemin vergilerini şu anda ödedim. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli kılsın. Tabii aldığımız vergiler sizlere yatırım olarak dönüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, kütüphane yapan, sosyal tesis yapan, cami Kur'an kursu yapan belediyesiyiz. Bu hizmetleri tabii sizden aldığımız bu vergiler sayesinde yapmış oluyoruz. Bizler de hepimiz de bu devlete inşallah destek olmak üzere vergi borcumuzu ödeyerek devletimize destek çıkıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Bu ülkenin geleceğini parlak eylesin. Bu hafta sonu bayram öncesinde vergi ödemek isteyen kişiler belediyemize gelebilirler. Veznelerimiz açık. Aynı zamanda da bayramın 4. günü. Sabah 9, akşam 17 arasında açık olacağız. Tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Gece gündüz internetten herhangi bir randevu almanız gerek kalmadan internetten de vergi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belediyeye uğramak isteyenler varsa hafta sonu da dahil olmak üzere veznelerimiz açık. Aynı zamanda bayramın 4. gününden itibaren yine veznelerimiz sabah 9, öğleden sonra 17 arasında açık olacak. İldem'de de şubemiz var. İldem şubemizde vergi ödemeleri için açık olacak. Tekrar yatırdığınız vergilerden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını arttırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser, bayram tatili sebebiyle şehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculuklar sürecinde emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz dedi. KASKİ, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kızık Mahallesi, Gesi Fatih Mahallesi, İnce Su İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre 2026 yılında kurulan her 6 şirketten biri kapandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift

0: 0011 0533 652 çift 045.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
0: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara 36. Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik verdiği mutlak butlan kararının ardından davacı Lütfü Savaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine Özgür Özel ve yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişim donduruldu. Hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildiği açıklandı. Bir CHP üyesi mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Bugün toplanan YSK kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da gerçekleştirdiği programda alınan kararlar doğrultusunda tarım alanında üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler sağlamak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Tarım Veri Platformu oluşturulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin 3. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecek takımlar da kesinleşti. 2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek ekipler oldu. Galatasaray Kulübü'nde bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek seçime tek aday olarak girecek. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Dörtlü finalin bir diğer eşleşmesi ise Valencia Basket'i 105-90 gibi rahat bir skorla geçen Real Madrid adını finale yazdıran ekip oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı Equilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan filenin sultanları hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Futbolda ise gözler kadınlar A Milli takımımıza çevrildi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubu 2. grupta mücadele eden Ay Yıldızlıların Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takım gruptaki 5. maçında 5 Haziran saat 20'de Pendik Stadyumunda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar grubun son maçında ise 9 Haziran'da saat 20'de Malta deplasmanına çıkacak. Sporun kalbinden en sıcak gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
0: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden biri de Akçakayalı oğullarıdır. Kökleri bugün Talas'ın Zincidere beldesine bağlı küçük bir mahalle olan Akçakaya köyüne dayanır. Bu köy sadece bir aileyi değil, tarihe yön veren isimlere de beşiklik etmiştir. Somuncu babanın manevi nefesi de, Sabancı ailesinin ticari ruhu da aynı topraklardan doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarında aileden bir isim öne çıkar. Akçakayalı Abbaszade Sadık Ağa. Adına ilk kez Kayseri Şerriye sicillerinde rastlanır. 1787'de Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya'ya karşı sefere çıkarken Kayseri'nin zengin ve nüfuslu ailelerinden ordunun ihtiyacı için atlılar hazırlamaları istenir. Zennicizade Hacı Ahmet, kardeşi Mustafa, Bektaşzade Bektaş ve Akçakayalı Sadık Ağa'dan her biri ikişer yüz atlı çıkaracak, Edirne'deki orduyu Hümayun'a katılacaklardır. O günlerde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin defterdarlık ve reis-i kütap vekaletinde görev yapan bir başka Kayserili vardı, Mehmet Raşit Efendi. Kayseri'den gelen ağalar onun huzurunda kendilerinden başka önemli kimse olmadığını söylerken Sadık Ağa diye bir köylü vardır ama pek de ehemmiyeti yoktur diyerek Akçakayalı'yı küçümserler. Bu söz Raşit Efendi'nin haysiyetine dokunur çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri müteselliliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek müteselimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar. Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi müteselimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10.000 kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbaszade Şehzade Saliha'dır. Aynı yıl Kayseri Mütesellimliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de Mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa, şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapanoğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri Mütesellim'de görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen mütesellimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
7: Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ Yeni Sanayi Katlı Kavşak projesinde gelinen son durumu değerlendirmek üzere proje sahasında incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Cenab-ı Allah şükürler olsun. Tabii kış şartları ağır seyretti. Ona bağlı olarak ister istemez yeni sanayi bölgemizdeki Devlet Su İşleri yanındaki kavşağımızla ilgili düzenleme çalışmalar bir miktar belki geriye doğru saydı. Gecikme söz konusu oldu. Ama çok şükür seyrinde gidiyor. İnşallah bayramdan sonra burayı hazırlarız, açarız diye umuyor ve inanıyoruz. Sonrasında da Allah'ın izniyle diğer kısmıyla ilgili de Haziran sonuna tamamlanır ve böylece kavşağımız hayata geçirmiş olur.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım. Mayıs ayı sonunda 2026 yılı ilk taksitlerini ödüyoruz. Ben de hem kendimin hem annemin vergilerini şu anda ödedim. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli kılsın. Tabii aldığımız vergiler sizlere yatırım olarak dönüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, kütüphane yapan, sosyal tesis yapan, cami Kur'an kursu yapan belediyesiyiz. Bu hizmetleri tabii sizden aldığımız bu vergiler sayesinde yapmış oluyoruz. Bizler de hepimiz de bu devlete inşallah destek olmak üzere vergi borcumuzu ödeyerek devletimize destek çıkıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Bu ülkenin geleceğini parlak eylesin. Bu hafta sonu bayram öncesinde vergi ödemek isteyen kişiler belediyemize gelebilirler. Veznelerimiz açık. Aynı zamanda da bayramın 4. günü. Sabah 9, akşam 17 arasında açık olacağız. Tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Gece gündüz internetten herhangi bir randevu almanız gerek kalmadan internetten de vergi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belediyeye uğramak isteyenler varsa hafta sonu da dahil olmak üzere veznelerimiz açık. Aynı zamanda bayramın 4. gününden itibaren yine veznelerimiz sabah 9, öğleden sonra 17 arasında açık olacak. İldem'de de şubemiz var. İldem şubemizde vergi ödemeleri için açık olacak. Tekrar yatırdığınız vergilerden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını arttırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser, bayram tatili sebebiyle şehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculuklar sürecinde emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz dedi. KASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kızık Mahallesi, Gesi Fatih Mahallesi, İnce Su İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre 2026 yılında kurulan her 6 şirketten biri kapandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Sakin ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrasında

0: yaptıklarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
2: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
2: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu, ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin

0: kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Yayın tekrarı.
4: Çocuklardan yetişkinlere diş bakımı, doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla sağlık.
5: Sağlıklı Gülüşler programından herkese merhabalar. Bizleri hem radyodan dinleyen hem de sosyal medyadan takip eden herkese selamlarımızı ileterek yayınımıza başlıyoruz. Her hafta salı günü saatler 10'u gösterdiğinde birbirinden kıymetli Kayseri'de görev yapan diş hekimleriyle ağız ve diş sağlığı hakkında sizlere engin bilgilerini paylaşıyoruz. Bugün de yine çok önemli bir isim bizimle birlikte, diş hekimi Ömercan Kocapaşa. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyorum. Siz?
6: İyilik, sağlık, çok şükür.
5: Sağlıkla gülüyoruz hocam.
6: Evet.
5: Sağlıkla gülümsüyoruz.
6: Evet.
5: Şükürler olsun. Gerçekten öyle.
6: Birazcık karla mücadele ediyoruz ama.
5: Yani bu kısmı biraz acı olmaya başladı artık Kayseri için. Bir 10 dakika araç temizleme sonunda evet, parmaklarımı hissetmediğim bir sabaha evet, uyandım.
6: Evet,
5: zorlu zorlu geçiyor. Evet. Yani en az gülüşlerimiz kadar beyaz.
6: Evet, genellikle.
5: Böyleydi aslında. Önceden de böyleydi ama biz bir dönem bu kara kışı unuttuk.
6: Evet, evet. Ne yazık ki eskiden böyle ağır yağmıyordu. Birçoğu insan da artık yeni yeni sanki tanışıyormuş gibiler. Evet, unutmuşlar tamamıyla. Aa, kar yağıyor diye Kayseri'de.
5: Yo, 90'ların Kayserisi evet, gibi şu anda. Evet. Bir taraftan hem keyifli, evet, gece saatlerine kadar insanların benim mahallemde, hı, aileleriyle birlikte kar topu oynadığını,
6: evet,
5: şahit.
6: Evet, ben uzun süre sonra ilk defa bir kardan adam gördüm. Benim için çok, çok tatlı bir deneyimdi. Eskiden hiç yoktu çünkü göremiyorduk.
5: Yağacak kadar,
6: evet,
5: yani o kardan adamı yapacak kadar kar yağmıyordu. Doğal olarak kardan adam da göremiyordu.
6: Aynen öyle.
5: Ama bugün herhalde şehrin farklı noktalarından,
6: evet, kardan bir sürü kardan adam göreceğiz gibi. Kliniğin önüne bir tane yapacağız gibi duruyor.
5: Öyle
6: şimdilik
5: mi?
6: Evet.
5: Peki, atın bizimle de paylaşın, evet, biz de görelim. Belki vakit olursa biz de bugün radar ailesi olarak, Merve değil mi, olabilir belki böyle bir şey. Biz de bir kardan adam yaparız. Konumuz diş, evet, biliyoruz. Konumuz diş sağlığı ama şehirden enstantanelerde
6: tabii
5: paylaşalım.
6: Ki, tabii ki yaşadığımız yerle alakalı, evet, ister istemez konuşacağız.
5: Evet, İç Anadolu insanıyız. Doğal olarak tabii ki kar bizim için çok, evet, önemli. Aynı zamanda bereket, işte ülkenin birçok noktasında suyla alakalı çok büyük sıkıntılar var.
6: Ne yazık ki.
5: Ankara'da ilçenin birinde, ismini tam hatırlamıyorum hangi ilçeydi ama tamamen, yani hazır suya bile insanlar ulaşamamışlar. Çok çok tehlikeli bir boyuta doğru, evet, bu iklim değişikliği.
6: Kuraklık gidiyor artık gerçekten, evet, iliklerimize kadar hissetmeye başladık.
5: O yüzden yağınca hakikaten mutlu oluyoruz. Evet. Biz çilesini çekmeye razıyız.
6: Aynen öyle gerçekten. Yazın domatesimizi yiyebilelim de kışın arabayı temizleriz, problem
5: kesinlikle
6: yok.
5: Kesinlikle öyle, çok doğru söylediniz, hiç problem değil. Temizleriz biz o karı bir taraftan da, ama bunun bolluğunu, bereketini de hakikaten hissetmek bizi mutlu ediyor. Üşüyoruz ama keyifli bir soğuk aslında hissettiğimiz. Allah sağlık versin.
6: Amin.
5: Ama tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle trafikte çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden bir kez daha bizi dinleyenlerin, eğer henüz yeni çıkacaklarsa yola, yollarda sıkıntı var. Bunu bilmelerini isteriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de trafikteki diğer insanların sağlığı açısından. Sohbete hızlı giriş, evet, yaptık. Ömercan Bey'i bir tanıyalım. Genç, dinamik bir doktor. Gerçekten böyle her meslekte işine aşkla sarılan ve çok bu mesleği heyecanla yapan insanlarla tanışmak beni ayrıca keyiflendiriyor.
6: Çok teşekkür ederim teveccühünüz.
5: Estağfurullah, ne demek.
6: Şöyle, ilk ve orta öğretimimi Kayseri'de bitirdim. Kayserliyim aslen. Aynen, aslen Kayserliyim. İlk ve orta öğretimimi Kayseri'de tamamladım. Sonrasında Tekden Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne giriş yaptım. 2022 yılında mezuniyetimle beraber önce muhtelif sağlık kurumlarında çalışıp sonra da kendi private practice'imi, yani özel kliniğimi açıp orada şu an tedavilerime ve hastalarıma bakımıma devam ediyorum. Kliniğim birazcık daha önleyici diş hekimliğine yönelik bazı estetik işlemler ve daha özellikle hasta bize sadece çay içmeye gelsin.
5: Bunu başarmak
6: üzerine,
5: önemli.
6: Aynen öyle. Yani hastalar sadece bize kontrole gelsinler. Sürekli tedavi ihtiyacıyla, ağrıyla ya da işte böyle çok üzüntüyle, dişimi kaybettim stresiyle gelmesinler. Üzerine çalıştığımız bir kliniğimiz var. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun.
5: Yani o kadar güzel bir konu ki aslında bu. Konu işte sonuç kötüye varmadan.
6: Evet.
5: Zaten aslında bütün hekimlerin her zaman en önce dile getirdikleri konu bu. Başımıza gelmeden gerekli, evet, önlemleri almak, gerekli kontrollerden geçiyor olmak, diş kaybı, siz söylerken bile böyle içim cız cız ediyor.
6: Evet,
5: yani
6: evet,
5: müthiş korkunç bir şey. Her ne kadar birçok insan hala görüyoruz bunu farkında olmasa da, sağlık ağızdan başlıyor,
6: evet,
5: ve orada kaybedilen bir diş gerçekten çok daha farklı, evet, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
6: Yoğun bir domino,
5: çok üzücü.
6: Evet, yoğun bir domino etkisi aslında diş kaybı. Çünkü dişin kaybıyla beraber aslında gastrointestinal sistemde de problemler başlıyor. Yani çoğunlukla fark edilmiyor ama bizim hastalarımız bizden geri çıktıklarında, kontrollere geldiklerinde şey diyorlar: hocam benim mide problemlerim düzeldi. Çünkü çiğneme eksikliği, çiğnemeden yutmayla beraber oluşan mide problemleri, bağırsak problemleri büyük bir domino etkisi. Mide bağırsak problemleri yaşanınca vücudun geri kalanında da problemler baş gösteriyor ister istemez. Ondan dolayı dediğiniz gibi ağızdan başlıyor sağlık, temizlik de aynı şekilde ağızdan başlıyor. Olabildiğince çekmek, yani mesela diş çekimi biliyorsunuz herkesin korkulu rüyası.
5: Evet.
6: Ondan dolayı insanlara diyoruz, korkmadan önce, yani korktuğunuz başınıza gelmeden önce bize gelin ki korktuğunuz başınıza gelmesin. Yani kontrol edelim sadece sizi.
5: Yani bu check-up kültürü, kontrol kültürü artık yavaş yavaş oturuyor gibi. Evet. Yani toplumda birçok şey aslında değişti. Hı hı. Ağız ve diş sağlığıyla alakalı yapılan çalışmalar bence çok yerini bulmaya başladı. Evet. Bu söylediğiniz şeye geçmiş yıllarda örnek verecek olursak, önceden çok rahat diş çekilirdi.
6: Evet.
5: Yani bir hastanın dişi çürüyüp artık bitecek hale gelene kadar belki de doktor yüzü görmezdi. Yani kaç yıl önce, 20 yıl önce bundan bahsedebiliriz. 20 yıl önce insanlar bu bilinçte değildi. Ergenlik yaştaki çocukların dişleri çürüyüp çok rahat anneleri babaları tarafından hadi dişçiye, aynen, deyip son evrede, aynen, hadi dişçiye, hadi doktora, evet, deyip o dişin çekildiğini ben çok kez
6: ne
5: tanıklık ettim
6: ki,
5: çevremden de.
6: Süt dişlerinde bu durum çok fazla yaşanıyor.
5: Yani böyle abartım olacak bilmiyorum ama gerçekten çok cahilce hareketlerdi. Yani o diş kaybedilmeden önce yapılacak çok işlem varken ki bunu sizlerin sayesinde, teknolojinin sayesinde, iletişimin sayesinde net bir şekilde öğrendik.
6: Şöyle,
5: diş ağrımadan gitmek gerekiyor da
6: öyle.
5: Ağrır ağrımaz en azından gidilip tedavi edilse o diş kurtarılacak,
6: evet,
5: bunu biliyoruz artık.
6: Bence de. Şöyle aslında burada birazcık daha cahillik çok kaba bir tanım olabilir. Birazcık burada sorumluluk bize düşüyor hekimler olarak. Bizim derdimizi anlatmakta bazı problemlerimiz var ne yazık ki. Hastaya bazı şeyleri detaylıca anlatmak çok zor olabiliyor. Hastaya kendimizi anlatmak çok zor olabiliyor. Zaten ondan dolayı uzun yıllarca boyunca böyle süt dişleri, zaten süt dişi değil mi, yerine yenisi gelecek deyip çekildi, atıldı.
5: Evet, evet.
6: Daha sonrasında ortodontik tedaviler zaruri hale gelmeye başlıyor biliyorsunuz. Çünkü biz dişlerin belirli zamanlarda gelip belirli zamanlarda gitmesini istiyoruz ağzının içerisinde.
5: Evet.
6: Ama tabii bunlara çürükler vesaire, tedavi edilemeyen durumlar olduğunda, çekimler vesaireyle beraber denge tamamıyla bozulduğundan,
5: evet,
6: dolayı artık istediğimiz noktanın birazcık dışına çıkmış oluyor. Bu sefer ortodontik tedaviler, başka büyük ameliyatlar gerekebiliyor. Aslında çok basit bir yarım saat 45 dakikalık bir tedaviyle çözülebilecek durum 3-4 senelik bir ortodontik tedavi ya da böyle çok uzun süreçli bir ameliyata dönüşebiliyor. Biz zaten ondan dolayı herkesin kontrol edilmesini, çocukların dahi kontrol edilmesi taraftarıyız. Tek isteğimiz hastalarımızdan yılda 2 defa gelip bir çayımızı içmeleri.
5: Evet, yılda 2 defa diş muayenesine gitmemiz gerekiyor. Yani bu dediğim tabii çok eski yıllarda, yani hunharca çekilen dişler,
6: evet,
5: kaybedilen dişler, bilinçsizliğin neticesinde dediğiniz gibi daha farklı sonuçlara giden ve çok genç yaşta işte bir diş çekildiğinde o diş orada artık boşluk kaldığında tüm,
6: evet,
5: ağızdaki dişleri etkiliyor.
6: Ne yazık ki.
5: Yani çok genç yaşlarda ağzında diş kalmayan insanlar.
6: Bizim değerli hocalarımızdan birisi şöyle söylerdi: dişler cuma cemaati gibidir. Önde boşluğu doldurmayı tercih ederler diye.
5: Ya.
6: Ondan dolayı diş eksikliklerinde dişler boşluğu doldurmayı tercih ettiklerinden dolayı bu şekilde böyle diş çapraşıklıkları, çiğneme bozuklukları vesaire oluşuyor.
5: Evet. Şöyle o zaman birkaç da tabii sorularımız da var. Yani genel çerçeveyi çizmek adına özellikle doğru bilinen yanlışların üzerine biraz gideceğiz. Ömercan Bey'le. Şuradan hemen bakayım. Aktif karbon diş macunları diğerlerine göre daha iyi mi demişiz hocam? Böyle bir şey var mı?
6: Şöyle, sosyal medyada son dönemlerde inanılmaz bir aktif karbonlu diş fırçaları, diş macunları, aktif karbonlu şunlar, aktif karbonlu bunlar çok baş gösterdi. Büyük bir aslında popülarite ne yazık ki. Aktif karbonlu diş macunlarının aslında belirli bir noktaya kadar biz beyazlatmada yararı olduğunu görüyoruz. Lakin 2022 yılında yapılan bir araştırma var İspanya'da Murcia Üniversitesi'nde. Şöyle, aktif karbonlu macunların alternatiflerine göre, yani diğer florürlü bizim bildiğimiz işte marketten aldığımız, daha önceden kullandığımız macunlara göre hem beyazlatma ve temizlik açısından daha az etki gösterdiğini, hem de aynı zamanda dişin üzerinde yaptığı aşındırma nedeniyle bu oluşan lekelenmelerin, beyazlanmaların vesaire tekrardan eskiye çok daha hızlı döndüğünü bize göstermeye başladı.
5: Eyvah, eyvah.
6: Yani aslında çok yeni bir bilgi bizim için bu. Ondan dolayı biz genellikle haftada bir çok istiyorsak kullanmak taraftarıyız ama onun yerine normal konvansiyonel beyazlatıcılı ya da normal diş macunlarını florürlü düzenli bir fırçalamayı tercih ediyoruz.
5: Yani arada böyle bir fark var. Peki o zaman bir sonraki sorumuzda limon ve karbonat. Evet. Ona geçmeden önce de madem öyle misvakı da soralım. Yani bence arada bu da olmalı.
6: Şöyle çok güzel soru. 2023 yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir araştırma var. Arabistan'da yapılmıştı. Tam olarak yani ülkeyi hatırlamıyorum. Misvan yeterli olduğuna dair büyük bir kanı var orada. Biliyorsunuz hem Peygamber Efendimizin de geldiği topraklar olmasıyla beraber misvak sadece yeterli gibi bir kanı var. Bununla alakalı bir araştırma yapılmış. Ne kadar fazla insanın misvak sadece yeterli midir sorusuna cevap vermesi için %59 gibi büyük bir oran çıkıyor bu sonuçta. Ve şöyle, misvak tek başına yeterli mi? Ne yazık ki yeterli değil, artık yeterli değil. Çünkü biz eskisi gibi beslenmiyoruz. Artık pişirme şekillerimiz çok değişti. Yeme alışkanlıklarımız çok değişti. Artık çok daha yumuşak, çok daha iyi pişmiş şeylerle besleniyoruz. Ondan dolayı hem dişlerimizin yapısının eski çağa göre değişmesiyle beraber hem de kullandığımız geri kalan her şeyin değişmesiyle beraber misvak tek başına yeterli ne yazık ki değil. Macunla beraber bir tık daha istediğimiz noktaya geliyor ama normal bir diş fırçası her zaman optimum düzeyde temizliği sağlayacaktır.
5: Çünkü bununla alakalı da hala çok tartışma var. Yani evet, diş macunlarıyla alakalı güvensizlik yaşayan insanlar, işte farklı görüşlerde Florya olan doktorlar. Bazen de bu gibi konularda çok arada kalıyoruz aslında.
6: Şöyle, flor korkusu son dönemde aslında başlayan bir şey. Önceden de, çok önceden 2000'li yılların başında da vardı. Unutuldu garip bir şekilde.
5: Evet.
6: Birazcık biliyorsunuz İnsanlar korkmayı çok seviyorlar. Aynen, korkmayı çok seviyor ne yazık ki hastalarımız.
5: Evet, bu konuların viral olmasıyla da alakalı. İşte evet, bir dönem konuşuyor, sonra unutuluyor. İnsanlar normal akışa devam ediyor.
6: Şöyle, aslında İbn Sina'nın da söylediği gibi zehir dozla alakalı bir şey. Eğer yeterli dozda kullanırsanız hiçbir şey sizi öldürmez. Çok fazla muz yerseniz potasyum zehirlenmesinden ölebilirsiniz diye çok eskiden beri söylenen bir böyle komik bir anekdot var. Şöyle söyleyeyim, flordan korku için bir diş macunu tüpünü günde bir yiyip bitirmeniz gerekiyor. Evet. Bu şekilde bir uygulamamız yoksa flordan kolay kolay korkmamıza gerek yok diyebiliriz.
5: Bu eskiden çikolatalar vardı, hala da var. Evet. Alttan sıkıntı.
6: Aynen. Öyle. Aynen onun gibi. Yani onun gibi, aynen, onun gibi yemediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum.
5: O zaman bir rahatlayalım lütfen. Evet. Bazı şeyleri de bir rahat bırakalım.
6: Evet. Bazen böyle her şeyde mikromanaje etmenin gereği yok gibi. Eskiden insanlar güzelce yaşıyorlardı. Hiç kimse de flor neyin içinde vardı, cıva neyin içerisinde vardı diye bakmıyorlardı. Evet. Güzelce de yaşıyorlardı. Belki biz de biraz öyle yapsak daha iyi olacak gibi duruyor.
5: Evet, yani biraz rahatlamak, bu işin uzmanlarına konuyu bırakmak. Evet. Duyduğumuz anda da hala daha direnen bir yanımız da olabiliyor. Evet. Yani evet, direnen insanlar da yok efendim, o öyle değilmiş. Hayır, işte o ne derse desin, ben buna inandım bir kere. Ya fanatizm bizim birçok şeyimizde var. Ya. Çok enteresan bir
6: toplum. Bizde de var. Diş hekimleri de aslında fanatizm çok fazla var. Biz özellikle fırçalama rejimleri ve macunlar konusunda çok yoğun böyle ikilemler içerisindeyiz. Araştırmalar da aynı şekilde iki farklı sonuç çıkartıyor ve herkes hayır bu daha iyidir, hayır benim bulunduğum taraf doğrusu demeyi tercih ediyor. Biz genellikle hastalara kendileri için doğru olanın yolundan ilerlemeleri gerektiğini söylüyoruz. Yani hocam işte ben sabahleyin dişlerimi fırçalayıp sonra kahvaltı etsem olur mu? Olur. Dişlerimi kahvaltıdan sonra fırçalasam olur mu?
5: Olur.
6: Fırçalayın da.
5: Ne zaman
6: fırçalayın? Yani fırçalayın da nasıl fırçalarsanız fırçalayın. Çünkü hiç fırçalamamanız kahvaltıdan önce ya da sonra fırçalamanızdan daha kötü. Ondan dolayı sizin gündelik hayatınız, belki bir çocuğunuz var, onu hazırlamanız gerekiyor, belki işinize yetişmeniz gerekiyor, belki kahvaltı dahi edecek vaktiniz yok. Fırçalamayı yapabiliyorsanız kahvaltıdan önce olmuş, sonra olmuş, 5 dakika sonra olmuş, 10 dakika sonra olmuş, çok da bir önemi yok açık konuşmak gerekirse. Önemli olan fırçalamak.
5: Kesinlikle öyle. Şunu da tabii yıllarca bu rutinini hiç bozmamış. sürekli dişlerine temiz bakmış, ağız sağlığına önem vermiş insanların belli bir yaşa geldiğinde sağlıklı dişlerini hala vücudunda, ağzında barındırıyor olması önemli olan burası aslında.
6: Hem maddi hem manevi aslında bir kazanç, evet, yani hem öyle. Diş hekimine fazladan ödenen bir paranın cepte kalması, hem de aynı zamanda insanlar gururla bunu söyleyebiliyorlar. Ben hiç diş çektirmedim, ben hiç tedavi yaptırmadım diye. Maşallah diyelim, maşallah. Tahtaya vuralım şöyle.
5: Tabii diyelim yani, Allah korusun. Ama işte bu bakmakla alakalı, evet, bir şey. Yani tamamen konu bu. Kendim bildim bileli dişlerimi düzenli fırçalıyorum.
6: Çok güzel.
5: Bunu da yani şunun için aslında söylemek istiyorum. Bizi dinleyenler, izleyenler açısından. Özellikle de o genç grubundaki arkadaşlarımız varsa... Doğru yani. Evet. Gelecekten bildiriyorum.
6: Aynen. Gelecekten... Şu an iyi bakarsanız gelecekte çok ekmeğini yiyorsunuz.
5: Çok ekmeğini yiyeceksiniz. Çok sağlıklı dişleriniz olacak.
6: Yani şöyle söyleyeyim. Sabahleyin saçları jöle sürmekten daha uzun sürmüyor. Evet. Ondan dolayı saçları yapmak yerine dişleri fırçalamak daha önemli diyebiliriz.
5: Zaten o jöleyi sürmesinler saçlar, o da saçı döküyor.
6: Aynen.
5: O da saçı döküyor. Hocam da gelecekten aynen bildiriyor. Aynen. Güzel saçlarıyla. Yani diş fırçalamak hakikaten çok evet önemli. Dediğim gibi bizi dinleyen özellikle ergenlik grubundaki gençlerimiz varsa aman aman lütfen çok dikkat edin.
6: Ufacık bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Bize hastaların özellikle sorduğu sorulardan bir tanesi, hocam macun zaruri mi? Macun gerekli mi? İlla macun kullanmak zorunda mıyız? Ben macunun tadından rahatsız oluyorum. Evet. Macunun dokusundan rahatsız oluyorum ya da köpürmeden rahatsız oluyorum diye çok soruyorlar bize. O konuda şöyle bir açıklama yapmak lazım. Bizim için önemli olan mekanik temizleme. Yani bir yeri temizlemek. Biz nasıl eskiden hatırlarsınız çalı süpürgeler vardı. Evet. Balkonu temizlerdik, hatırlıyorsunuz evet, değil evet mi? Nasıl biz onunla bir şeyi önce temizliyoruz sonra su tutuyorduk.
5: Evet.
6: Macun olmadan temizlik bizim için mümkün. Optimum değil. Macunların bize florun sağladığı o faydayla beraber aslında var olan çürüklerin ya da oluşacak çürüklerin önüne geçmiş oluyoruz. Ama önemli olan bizim yemek artıklarını dişten uzaklaştırmamız. Önemli olan diş etlerindeki o oluşan plak tabakasını kaldırmamız. Ki fırçalayalım. Macun zaruri değil. Macun illa kullanmak zorunda değilsiniz. Hocam işte SLS'siz olur mu? Olur. Macun bizim için bir deterjan görevinde değil de, çok değerli bir hocam, ben çalıştığım kurumlardan bir tanesinde bana mentorluk yaparken hep bunu söylerdi. Diş macunları deterjan değildir. Biz nasıl kıyafetlerimizi yıkarken deterjan koyuyoruz, o temizliyor. Diş macunları temizlemez. Diş macunları korur. Temizliği yapan fırçadır. Ondan dolayı önemli olan fırçalamak. Macun istersek daha güzel olur.
5: Evet, ama rahatsız oluyorsanız da
6: zaruri değil. Aynen öyle.
5: Muhteşem bir detay. Peki siz dediniz ki özellikle benim branşımdaki görevim insanlar hastalanmadan, dişleri zarar görmeden koruyalım istiyoruz. Bunu yine söylüyorum, tüm doktorlar aynı fikirde, branşı ki ne olursa olsun. Ama bir de mesela böyle ağrımıyor, niye geleyim? Yani gelmeli miyim? Dişimde bir ağrı yok,
6: evet,
5: rahatsızlığım yok. Bu sorun olmadığı anlamına gelir mi?
6: Ne yazık ki gelmiyor. Evet. Konuyu şöyle açalım. Ağrı her zaman sıkıntının habercisi değil ne yazık ki. Sabahleyin de sizinle ufak bir bahsetmiştik. Evet. Kanser hastalarında çok zor süreçlerde zaten herkes mücadele ediyor biliyorsunuz. Evet. Allah hepsine bol acil şifalar versin. Kanser hastaları çok son evreye gelene kadar bazen hiç ağrı hissetmeyebiliyorlar. Bazıları tabii ki çok ağrılı geçiriyorlar bu süreci ama hiç ağrısız geçmesine rağmen kanser hastalığı vücutta tamamıyla yer bulup daha sonrasında tedavi edilemeyecek bir noktaya gelebiliyor. Biz bu noktada her ne kadar sabah sabah biraz üzücü bir konudan devam ediyor olsak da biz bu konuda şöyle söylüyoruz. Ağrının olmaması ne yazık ki hiçbir sıkıntı olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü ufak çürükler, ilerlemeye devam eden çürükler ya da sizin hissetmediğiniz başka problemler yavaş yavaş alttan aslında kuyumuzu kazmaya devam ediyorlar. Ondan sonra hastalar bize geldiklerinde diyorlar ki hocam benim hiçbir şeyim yoktu ki. Ben sadece bu diş için gelmiştim ya da hocam ben sadece kontrol için gelmiştim. Hiçbir şey hissetmiyordum. Neden böyle oldu? Şimdi neden böyle oldu? Çünkü ağrı olmaması ne yazık ki problem olmadığı anlamına gelmiyor. Tekrardan söylüyorum, sabahtan beri söylüyoruz, bir daha söylüyorum. Bu yüzden yılda iki defa kontrol önemli. Yılda bir defa film çekmek bu yüzden önemli. Röntgenler bu yüzden önemli. Elimizde böyle imkanlar varken bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Ondan dolayı biz önden olabilecek şeyleri görebilirim ki siz daha sonrasında ah vah tüh demeyin.
5: Evet, yani gerçekten önemli bir detay. Çünkü işte check-up'ın önemi sürekli vurgulanıyor ama dişte bunun da yerleşmesi umuduyla, yani sizin hastalarınızda gözlemlediğiniz nedir?
6: Son dönemlerde yavaş yavaş daha şöyle söyleyeyim, tabii ki ne yazık ki Avrupa'daki, Amerika'daki gibi bizim istediğimiz süreçte değil diş kontrolleri vesaire, ama son dönemlerde özellikle son 5 yılda büyük bir artma var. İnsanlar birazcık daha olmadan önce gelmek taraftarı olmaya başladılar. Bunun tabii ki eğitim faktörü de burada bizim için bir önem taşıyor. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz inşallah.
5: Evet, yani bunun yerleşmesi önemli. Evet. Hakikaten çok önemli. Çünkü herkes şu an kendini itiraf edecektir. Ağrı başladığında ancak aa dişimde problem var diyoruz.
6: Ne yazık ki.
5: Yani dişimde bir problem mi var diyoruz. Aynen. Hatta.
6: Yani belki var da diyemiyoruz.
5: Evet, ona rağmen bile biraz daha ertelenen işte bir ağrı kesiciyle, hatta ne çareler arandığını duyuyoruz dişin ağrısını kesmek için.
6: Meslek hayatım boyunca gördüğüm antifriz konması oldu. Antifriz, hidrolik sıvısı ve
5: eyvah.
6: Evet. Ve akü sıvısı konulduğunu.
5: Akü sıvısı o nereden bulunur ki? Hani onu bulmak mesele zaten.
6: Aynen, ben dedim diş hekimine gelmeniz bunu temin etmenizden daha kolay aslında, nasıl şey yaptınız diye.
5: Ya şehrimizin her yeri çok değerli hekimlerle doluyken akü suyunu nereden bulabiliriz diye düşünmek.
6: Yani ne yazık ki böyle birazcık da korkunun da ne yazık ki böyle bir faktörü var.
5: Şimdi akü sıvısını koyarken ağzımıza korkmuyoruz. Ama hekime giderken korkuyoruz.
6: Çocukken oluşan travmalar ne yazık ki bizi çok büyük bir fobi haline geliyor. Çocukken
5: bir de bizi korkuttular ama.
6: Yani evet.
5: Yani böyle doktorla falan.
6: Aman doktor iğne yapar, aman amca dişini çeker, aman bir şey yapar.
5: Evet.
6: Şöyle çocuklar unutmuyorlar, unutuyormuş gibi gözüküyorlar. Kendileri de aslında. Biz de aslında şu an çocukken yaşadığımız şeyleri şu an hatırlamıyoruz ama içimizdeki çocuk unutmuyor. Ondan dolayı siz mesela iğne gördüğünüzde birazcık irkiliyorsunuz. Her ne kadar korkmuyor daha iyi olsanız. Çünkü o çocuk unutmuyor. Ne yazık ki işte ondan dolayı da şimdiki geçmişin çocukları, şimdiki yetişkinler unutmuyorlar. O çocuk unutmuyor. Ona dolayı bizi önlükle gören hastalarımız direkt olarak titremeye başlayabiliyorlar bazen.
5: Ama tabii itiraf etmek lazım. Diş hekimlerinin ayrıca bir
6: evet, bir ekstra bir korku var.
5: Yani bir dahiliye doktoru gibi değil.
6: Evet. Evet. Niye? Şöyle kafaya aslında çok yakın bir bölümde çalışıyoruz ama siz göremiyorsunuz.
5: Bilmiyorsun
6: evet,
5: de ne oluyor.
6: Ne olup bittiğini için göremediğimiz için biraz ondan dolayı zaten korkuyoruz.
5: Cihazlarla yaklaşırken evet, böyle
6: matkaplar vesaire.
5: Yani gerçekten bunu da itiraf etmek evet, lazım. Evet. Korkmuyorum tabii ki. Hiçbir ağrı hissetmiyor hasta. Hiçbir şey hissetmiyor ama.
6: Anestezi teknikleri artık o kadar gelişti ki hastalar sadece iğneyi, bazen iğneyi daha hissetmiyorlar. Daha sonrasında süreç boyunca hissettikleri sadece işte bizim onların gözünün içine bakmamız.
5: Hocam siz o ara gözümüzün içine bile bakmıyorsunuz aslında. Evet. Ağzımıza bakıyorsunuz ama biz sizi görüyoruz
6: evet,
5: orada.
6: Evet. Hastalarım benim gözlerimin içerisinden tedavilerini takip ediyorlar.
5: Hani problem var mı yok mu bakayım ne yapıyorlar.
6: Aynen ne yapıyorlar vesaire orada diye. Evet, böyle bir durum var ama dediğim gibi eğer kontrol devamlılığı olduğu zaman böyle şeylere zaten gerek kalmıyor.
5: Evet.
6: Biz güzelce sadece temizliğimizi yapıyoruz.
5: Çok doğru.
6: Kontrolümüzü yapıyoruz. Ondan sonra çay ikram ediyoruz, yolluyoruz.
5: Zaten hani korkuyorsanız diş hekiminden bunu öncesinde gidip ziyaretlerinizi ve kontrollerinizi zamanında yaptırdığınızda
6: korktuğumuz başımıza gelmiyor.
5: Başınıza gelmez umarım diyelim. Biraz önceki konunun aslında sorusuymuş ama şimdi tekrar böyle konuyu değiştirerek sormuş olalım. Sert fırçalıyoruz ya bazen böyle
6: evet,
5: hani dişlerimizden o günün evet, stresini evet, çıkarırcasına.
6: Evet. Patronun stresini değil ne yazık ki. Şöyle genellikle biz erkeklerde görüyoruz. Birazcık daha stres oranı biliyorsunuz. Erkeklerde bir tık daha fazla oluyor. Çalışma bölümünde çok streslerini atamadıklarından dolayı eve geldiklerinde başka bir şeyden çıkartmaya çalışıyorlar
5: erkekler.
6: Bu da dişler
5: mi oluyor bazen?
6: Bazen dişler oluyor. Sert fırçalamak doğru bir şey değil. Vücudunuzun hiçbir yerine sert davranmamamız lazım aslında, evet, düşündüğünüz zaman. Siz nasıl kendinizi masaj yapmak yerine yumruklamıyorsanız, dişlerimizi de fırçalarken o kadar sert davranmamamız gerekiyor dolayısıyla. Uzun süreli sert fırçalamalar dişlerde aşınmalara sebep oluyor. İnanır mısınız bilmiyorum ama en başta normalde insanların gözüne çarpan yer diş etlerinde problem olmasıdır ama dişlerde dahi aşınmalara sebep olabiliyor. Ondan dolayı sert fırçalama ya da işte macun dışında başka bir şeyle fırçalama dişlere zarar vermesi yararından daha fazla olduğundan dolayı biz önermiyoruz. Aynı şekilde normal sağlıklı dişlere, sizin gibi sağlıklı dişlere sahip olan hastalarda biz yumuşak ya da sert fırçalar özellikle önermiyoruz. Orta sertlikte fırça dişi olan hastanın fırçasıdır derim ben genellikle hastalara. Biz dişi hiç olmayan hastalara yumuşak ya da sert fırçalar veriyoruz ki damaklarını ve o kullandıkları eski, belki bilirsiniz, anam babam usulü dedelerimiz nelerimiz kullanırlardı, suyun içine atarlardı. Evet, o evet, protezleri temizlesinler diye veriyoruz biz. Yani sağlıklı normal dişleri olan hastalarda biz orta sertlikte ve hıncımızı almadan, evet, dişlerimizi fırçalıyoruz. Tekrardan birazcık uzun gireceğim buraya. Ufak bir parantez daha açacağım. Soruyorlar çünkü bize otomatik diş fırçası mı, normal manuel fırça mı diye. Otomatik diş fırçasını manuele göre önermemizin sebebi şu: yeni çıkan modellerde basınç sensörleri var. Hı hı. Yani daha sert fırçalamanızı aslında önlüyor. Ya duruyor makine ya da sizi uyarıyor, çok bastırıyorsun diye. Hı. Ben kendim kullanana kadar birazcık daha skeptik bakıyordum. Hani acaba doğru mu, ne kadar doğru diye. Şöyle bir faktör olduğunu keşfettim kendim kullanmaya başladıktan sonra. Üşenme faktörü. Sadece bizde var olan bir kelime biliyorsunuz, evet, üşenmek. Evet. Üşenme faktörünü çok büyük oranda azaltıyor. Çünkü işi çok hızlandırıyor. Evet. Ondan dolayı az önce de konuşmuştuk, fırçalamak önemli olduğundan dolayı hiç fırçalamamak mı, otomatik fırçayla mı fırçalamak? Otomatik fırçayla fırçalamak.
5: Evet.
6: Ondan dolayı
5: yani biz
6: birazcık
5: bu hareketi de yapmaya da mı üşeniyoruz?
6: Ne yazık ki üşeniyoruz.
5: Eyvah.
6: Ne yazık ki üşeniyoruz.
5: Rahatı çok seviyoruz galiba.
6: Evet. Her şeye çok daha kolay ulaşabiliyoruz artık. Çok yani doğru. Bilgiye daha kolay ulaşabiliyoruz, doğruluğu şüpheli olmasına rağmen. İşte yemeğe daha kolay ulaşabiliyoruz. Suya inşallah problemler çıkmazsa daha hızlı ulaşmaya başlayacağız. Her şeye daha hızlı ulaştığımız için artık bazı yurt dışında menial tasks deniyor. Gerekli olmayan, böyle hani sürekli aynı şeylerin yapıldığı şeylerde sıkılıyoruz. Yapmamayı ya da üşenmeyi tercih ediyoruz ya da başka bahaneler üretiyoruz. Ondan dolayı üşenme faktörü varsa, ya işte sabah uyandım aman dişleri kim fırçalayacak, ya da işte akşam ya uykum geldi, şunu ortalığı toplayayım, neyse, da git sabah yatayım fırçalarım, sabah fırçalayayım demektense hemen tut tut diye onunla fırçalamak varken, ondan dolayı yani böyle bir durum varsa, kafamızda soru işareti varsa bu şekildeyken öneriyoruz ama illa gerekli mi? Asla değil. Normal fırça her zaman bizim için yeterli.
5: Vallahi üşenmiyorsanız hani üşenmiyorsanız fırçalamaya çok da gerekli bir şey değilmiş.
6: Aynen.
5: Ama şöyle bir artısı varmış. Dişleri böyle aman temizlenmedi, ben iyice bastırayım da hani bu annelerimiz yapar böyle. Yerleri viledayla silmek,
6: aynen,
5: varken
6: fıtı fıtı fıtı
5: iner böyle kollarıyla, aynen, dizleriyle falan siler. Buna gerek yokmuş efendim. Hatta zararı da varmış. Süt dişler konusuna dönecek olursak, zaten bunlar hani çıkıp düşecek gidecek ya,
6: evet,
5: yerine yenisi gelecek.
6: Az önce şey yaptık, konuştuk. Şöyle, süt dişlerinde sıkıntımız şu oluyor. Süt dişleri aslında daimi dişler için bir yer tutucudur. Nasıl biz işte,
5: orayı bekliyor, nöbet
6: aynen
5: bekliyor.
6: Aynen öyle. Nasıl biz sıraya giderken işte mesela bir işimiz çıkıyor da işte ufaklıkları, benim mesela yeğenlerim var, diyorum ki siz burada bekleyin benim yerime, ben şunu halledip geleyim diye. Nasıl onları böyle bırakıyoruz? Aynı onlar da aslında daimi dişlerimizin bekçiliğini yapıyorlar. Yerlerini tutuyorlar. Ondan dolayı biz tedavi etmeyi ya da önden çekmemeyi bu yüzden istiyoruz ki hem çocuğun çene gelişimi düzgün ilerlesin, evet, hem de dişleri düzgün yollarından çıksın. Tabii ki genetik faktörler burada etkili. Hasta yani dişlerini normal düzende çıkartmasına rağmen yine çapraşıklık yaşayabiliyor. Yine ortodontik tedavi gerekebiliyor. Çünkü ortodontik tedavi bizim için temizliğin de aslında bir başlangıcı. Çünkü çapraşık yüzeyi temizlemek çok zordur. Düz yüzeyleri temizlemek bizim için çok daha kolaydır. Yani düz bir masayı temizlemekle böyle çok çapraşık çapraşık bir asfaltı temizlemek her zaman bir değildir. Ondan dolayı o düz yüzeyi oluşturmak bizim için önemli. Çocuğun dişlerini de biz bu yüzden ağızda tutmayı, tedavi etmeyi istiyoruz. Çünkü oluşmuş bir apse ya da bir çürük daha sonrasında hem daimi dişlere sıçrayabiliyor. Bu sefer daimi dişlerde problemler çıkabiliyor. Hem de gelecek daimi dişlerin yerlerini biz kaybetmiş oluyoruz. Çenenin orada oluşmasını engellemiş oluyoruz tabiri caizse. Ondan dolayı biz dişleri olabildiğince hem yetişkinde hem çocukta tutmak istiyoruz. Bir de şöyle bir antiparantez var. Bazen de yerlerinde biraz fazla uzun kalıyorlar. Evet. İstediğimizden daha uzun süre kalıyorlar. Bu tarz durumlarda da dişleri çekmek de gerekebiliyor. Evet. Bir de böyle bir durum var. Yani süt dişlerini bazen çok uzun da tutmamak gerekiyor. Genelde hani diş çekilmemesini biz öğrettik artık hastalara ama evet, bazen de çekilmesi gerektiğini de anlatmamız gerekiyor. Bu da böyle bir durum. Yani belirli yaşlardan sonra süt dişlerinin ağızda bulunması çok istediğimiz durumlar değil.
5: Kaç mesela o yaş hocam?
6: Şöyle, muhtelif dişlere göre yaşlar değişiyor. Ama 13-14 yaşında bir delikanlı gencin ya da işte bir hanımefendi kızımızın dişlerinde artık daimi dişlere yavaş yavaş geçmiş olması, varsa kalırsa bir tane iki tane kalması yeterli oluyor ama artık yavaştan daimi dişlenmeye geçmiş olmamız gerekiyor.
5: Bu yaş aralığı biraz uzadı mı? Mesela 13-14 benim çocukluğumda o yaşta hiçbir dişim kalmamıştı mesela.
6: Evet, normalde öyle. Şöyle dediğim gibi aslında birazcık alışkanlıklarımızın değişmesiyle de alakalı. Bir de işte son dönemlerde çocuklarda birazcık daha hem daha büyük çocuklarımız var. Biliyorum, evet, farkında mısınız, evet, bilmiyorum ama böyle bizden çok daha uzun ve çok daha gürbüz çocuklarımız var. Hem de aynı zamanda birazcık daha yaşlar ilerlemeye başladı. Çünkü biz normalde hani 6 yaşında bir çocuğun ön dişlerinin, ön keser dişlerinin düşmüş olmasını, evet, bekliyoruz. Daimi dişlerinin gelmesini bekliyoruz. Artık bu yaşlar ne yazık ki 8 yaşlara kadar uzadı ve bu dünyada da böyle. Sadece Türkiye'de böyle değil. Bununla alakalı bir çalışma da vardı. Şu an şeyimde yok ama, arşivimde yok ama okuduğumu hatırlıyorum. Bu şekilde devam edecek gibi duruyor.
5: Acaba bizi dinleyenler de şu an aynı şeyi düşünüyor mu? Hı hı. Oğlum 10 yaşına girecek. Ve dedim ki bu çocuk gecikiyor yani. Evet. Bu dişlerin bu zamana kalmaması gerekiyordu. Hı hı. Üstten ve alttan çıktı. Azılar duruyor, azının yanındakiler duruyor. Yani biz dedim bu yaşlara çoktan sürmeye başlamıştık.
6: Aynen öyle, dişlerimiz sürmüştü, çiğnemeye başlamıştık, ısırmaya başlamıştık. Evet, demek elmada gülücük yapmaya başlamıştık.
5: Çoktan.
6: Evet.
5: Demek ki bu dünyada da geçerli olan
6: çiğneme rejimlerimiz değiştiğinden dolayı eskisi kadar çiğnemiyoruz. Çocuklara çok daha yumuşak, öyle hazır mamalarla beslemeye başladığımızdan beri bu biraz gecikti.
5: Kemirgenliğimizi kaybettik, evet, galiba. Evet. Baya değişiyoruz.
6: Ne yazık ki böyle bir değişim söz konusu.
5: Evet. Peki diş ipleri konusu çok önemli olduğunu biliyorum.
6: Evet.
5: Kullanmalı mı? Herkes kullanmalı mı?
6: Diş ipi herkes kullanmalı. Diş ipi ne yazık ki pazarlık payımızın olmadığı bir...
5: Tolerans sıfır.
6: Toleransımızın olmadığı bir konu. Hastaların aslında az önceki konuyla da bağlantılı olarak hastaların ya eskiden diş ipi mi vardı? Eskiden diş ipi mi biliniyordu? Niye böyle bir şimdi herkes diş ipi diyor diyorlar. Eskiden diş ipi yoktu ama yine çiğneme arızkanlıklarımızdan dolayı bir de arayüz çürükleri eskiden oluşuyordu ve fark edilmiyordu. Aa, bu diş çürümüş. Yani fark edilmemiş deniyordu. Şimdilerde artık daha kontrollü ilerleyebildiğimiz için, hastaları kontrol edebildiğimiz için, görebildiğimiz için diyebiliyoruz. Bakın, arayüz çürükleriniz oluşuyor. Yani dişlerinizin birbirine bakan yüzeylerinde bizim sizin gözünüzle göremediğiniz, bizim de gözümüzle göremediğimiz, röntgenlerle ancak görebildiğimiz çürükler oluşmaya başlamış. Ne yapacağız? Biz bunları temizlemeye başlamamız lazım. Yemek artıklarını dişlerin arasında bırakmamamız lazım.
5: Yani bu şekilde bazen fırçalamak da yeterli değil.
6: Sadece fırçalamak ne yazık ki yeterli olmuyor. Biz diş ipi ya da ağız duşu kesinlikle öneriyoruz hastalara. Çünkü ağız duşları yine az önceki paranteze geri dönecek olursak üşenme faktörünü, evet, büyük bir oranda atıyor. Bazen diş ipi yapmak, evet, uzun olabiliyor ama günde bir defa akşamları kesinlikle, yani bu minimum düzeyde diş ipi kullanımı ne yazık ki gerekli. Her ne kadar zor bir şey de olsa, ki ben bir hekim olarak ben bile zorlanıyorum. Ben bile zor olduğunu farkındayım ama ne yazık yapmaz. Ki bu yapmamız gereken bir şey, aynen öyle.
5: Dişlerimizi kaybetmek istemiyorsak aynen bu öyle. Detaylara düzenli.
6: Ya da böyle estetik güzel dişlerimizin aralarında ufak ufak böyle çürükler görünüp de gri gri görüntüler istemiyorsak ön bölümlerde diş yapmak durumundayız.
5: Evet. Şimdi bu özellikle dediniz ya, sararmalar olmasın, hı-hı, kararmalar olmasın. Aynen. Bunlar biraz daha estetik kaygılarla. Evet. Düşünülen konular ve beyazlatmak da aslında bunun, evet, içinde. Yani beyazlatmanın sağlık açısından bir faktörü var mı? Tamamen estetik bir uygulama mı? Bir de dişlere kalıcı zarar verir mi?
6: Şöyle, beyazlatma konusu aslında çok tartışmalı bir konu. Hekimler de bazen birazcık daha nasıl söylemek daha doğru olur? Bilgiyi eskisi kadar erişmemize rağmen bazen birazcık da yine üşenme faktöründen dolayı, evet, unuttuğumuz, gözümüzden kaçan şeyler oluyor. Şöyle, son güzel çalışma olarak 2021 yılında Sedem ve Semiha Hülya hocamızın yaptığı Gazi'de yapılan bir çalışma var. Peroksit bazlı beyazlatma ajanlarının doğru tetkikle, doğru yani gerekli olan hastaya uygulandığında hem hastaya özgüven açısından büyük bir destek vermesi hem de herhangi bir uzun süreli zararı olmadığını ortaya koyuyor bu çalışma. Şöyle bir durum var. Tabii ki her şey yine dozunda. Sürekli beyazlatma yapmak doğru bir şey değil.
5: Ne kadar bu sürekli dediğiniz?
6: Şöyle, beyazlatma bizim için minimum senede bir. Yani arada açıklık olması lazım ve zaruri olmadığını göz önünde bulundurmamız lazım. Yani dişlerin beyaz olması sağlıklı olduğu anlamına her zaman gelmiyor. Dişin orijinal rengi zaten birazcık sarıya yakındır. Yani bu şekilde anlatmak daha doğru
5: herkesin
6: olur.
5: Herkesin kemiğinin rengindedir derler, hı, ya.
6: Aynen öyle, yani birazcık daha sarıya yakındır. Tabii ki kahve, çay bunlar etkiliyor ama beyazlatma uzun süreçte bize zarar vermiyor. Hı. Doğru yapıldığı ve doğru tetkikle yapıldığı zaman. Zorla yaptırmanın, sürekli yaptırmanın hiçbir manası yok. En büyük yaşayacağımız durum hassasiyet olabilir. Hassasiyet de böyle kış, karlı havalarda bizi aynı şey zorlar. En fazla yaşayacağımız bir haftalık bir hassasiyet süreci. Onun haricinde dişlerde aslında bizim yaptığımız şey o kirli renk oluşturan sıvıyı dişin içerisinden çıkartıp sağlıklı temiz bir sıvıyla dolmasını beklemek gibi bir süreç oluyor. Dolayısıyla beyazlatma yaptırmak zararlı değil ama moderasyonla, yani zorunlulukla sürekli yapılması gerekli değil. Daha çok özel günlerde biz tercih ediyoruz.
5: Evet. Bu arada mesajlar da, sorular, hı-hı, da geliyor. Onu da hemen aktarayım isterseniz. Sık ip kullanıyorum, zorlayınca zarar verir miyim diye korkuyorum. Evet. Hocam ne önerir demiş. Şeffaf plak sebebiyle dişlerimde sararma oldu. Hı. Ne yapabilirim? Sert fırçalamak işe yarar mı?
6: Şöyle, sert fırçalamak işe yaramıyor. Onu konuştuk. Şeffaf plak dişlerim kullanımından dolayı, evet. Şöyle, şeffaf plak kullanımından dolayı oluşan renklenmelerde beyazlatıcı içeren diş macunları kullanılabilir. Yalnız biz bunları her gün kullanmak taraftarı değiliz. Dişlerin üzerinde abrazyon yaptığından dolayı. Mümkünse haftada 2 defa, 3 güne bir beyazlatıcı diş macunuyla normal günlerde de normal macunla fırçalamak yeterli olacaktır. Farkı uzun süreçte görürler ama farkı görürler. O konuda iyiyiz. Onun haricinde diş ipi kullanmak, eğer dişlerin arasından geçmekte çok zorlanıyorsak farklı aparatlar var. Superfloss gibi. Bunları internet üzerinden araştırıp, yani böyle çok basit bir şekilde bu internet mecralarına satın alabiliyor hastalarımız. Onlarla temizlemek mümkün. Normal diş ipi kullanamayan hastalara bu yüzden onu öğreniyoruz. Aman diyeyim, kürdan, bu ne yazık ki böyle bir alışkanlığımız var Türkiye'de. Özellikle tahta kürdan kesinlikle istemiyoruz. Kesinlikle önermiyoruz. Mümkünse eğer kürdan alışkanlığı illa varsa ve çıkartamıyorsak plastik bir kürdan, yoksa kürdandan tamamıyla uzaklaşmak bizim için önemli olan.
5: Evet, kalsiyum tedavileri dişleri güçlendirir mi?
6: Evet. Bunu çok soruyorlar son dönemde. Kalsiyum destekleri dişi şöyle tamamıyla güçlendirmiyor. Kalsiyum belirli bir yaşa kadar aslında bizim dişimizin minesinin oluşması bittiğinden dolayı daha fazlasının alınması çok fazla kullanıldığında böbrek taşına sebep oluyor. Onun haricinde ancak kemiklerinize yararlı olacaktır. Evet. Çünkü dişlerimiz, farkındasınız, ağzımızın içerisinde artık oluşmuş, bitmiş bir yapı yani aslında. Sürekli yenilenmeye açık olan bir yapı değil. Dolayısıyla kalsiyum sizin sağlığınız için aslında evet çok iyi, kullanmak gerekiyor ama dişler için zaruri bir şey değil. ihtiyacınız varsa, yani doktorunuz öneriyorsa kullanmak gerekli.
5: Hocam, kadınlarda daha fazla mı bu diş eti rahatsızlıkları?
6: Evet.
5: Böyle bir durum var mı?
6: Evet, şöyle söyleyeyim. Yapılan çalışmalar şimdiye kadar ki diyeyim, en azından 2000'li yıllara kadar yapılan çalışmalar ne yazık ki hep erkekler üzerine yapıldı. Hı hı. Bu ne demek? Stabil hormonlar, stabil tansiyon. Yani her şey aslında erkekte hormonal olarak stabil. Kadınlarda ne yazık ki bu böyle değil. Şimdi o zaman yapılan çalışmalar üzerine yapılan ürünler ya da uygulamalar kadınlarda bizde istediğimiz sonuçları ne yazık ki veremiyor. Ondan dolayı biz kadınlarda daha çok işte diş etimde çok fazla kanama görüyorum hocam, ya da işte şu tedaviden sonra şu istediğim gibi ilerlemedi hocam, ya da işte diş etlerimde şöyle bir durum oldu, ya da işte kemik erimesi başladı bende, nasıl yapacağız hocam gibi geliyorlar. Son dönemlerde bu birazcık daha tabii kadınlara olan araştırma bütçesi şükürler olsun artırıldı. Bununla beraber biz şeyi görmeye başladık. Hem bazı bildiğimiz, bizim de hekimler olarak bazı bildiğimiz doğrular herkes için doğru olmadığını görmüş olmaya başladık. Hem de kadınlarda adetle, işte menstruasyon dövgüsüyle, onun haricinde menopozda, doğumla, değişen hormonların, tansiyon değişikliklerinin diyeyim. Çünkü kadın vücudu ne yazık ki erkek vücudu gibi aynı şekilde ilerlemiyor. Tansiyonlarımız yükseliyor, azalıyor vesaire. Daha fazla diş etlerine etkisini görüyoruz ve bununla beraber de ona göre tedaviler yapmaya başlıyoruz.
5: Aslında tamamen tedaviyle bizim üstümüzden gitmesi gerekiyormuş ama.
6: Aynen öyle. Ondan dolayı biz şeyi söylüyoruz. Hani ya hocam, hani eşim hiç fırçalamıyor dişlerini, onun hiçbir problemi yok, benim diş etlerimde problem çıktı. Neden? O noktada şey diyorum, ne yazık ki kadın olduğunuz için, evet, daha fazla görüşmek durumundayız. Böyle bir durum
5: burada
6: söz konusu.
5: Burada bir dezavantaj, evet, söz konusu. Evet, bir de böyle direkt ki eşini göstermesi de enteresan oldu.
6: Evet, öyle neden oluyor. Aynen, biraz öyle oluyor. Çünkü hani ben her gün bakıyorum, o bakmıyor, niye ben yaşıyorum ya bunu diye. Ondan dolayı söylüyoruz, olabildiğince hani... kadınlara yönelik tedaviler de gerekiyor ya da kontroller ona göre ilerletilmesi gerekebiliyor. Hani kafanızda böyle bir soru işareti varsa, ya bende mi bir sıkıntı var diyorsanız, genellikle sizde bir sıkıntı yok. Yaratılışımız gereği olan bir durum.
5: Çok da eşle kıyaslamamak.
6: Aynen öyle.
5: Gerekiyor. Kadın olmanın doğası
6: ne yazık
5: burada
6: ki
5: da biraz, evet, işleri karıştırabiliyormuş.
6: Evet.
5: Şimdi asitli yiyecekler keşke hiç yenmese, içilmese. Evet. Yani içecekler daha doğrusu, çok pardon. Keşke hiç içmese, evet, içilmese, ama içtikten sonra ne kadar süre sonra dişlerimizi fırçalayalım?
6: Şöyle, aslında biz de şu an asitli şeyler tüketiyoruz. Ben nasıl? Kahve içiyorum, siz çay içiyorsunuz. Ha. Tabii. Çay da aslında abrazif. Asit demek çok doğru değil ama tam olarak asitle karşılaştırma olmasına rağmen, ha, dişin üzerinde etkisi var. Şimdi dişin üzerinde, dişin üzerinde etkisi olan yiyecek içeceklerin, çay, kahve gibi ya da işte limon gibi, kola ne yazık ki çok fazla var biliyorsunuz, bizim halkımız çok seviyor. Ben de kendimi geri alamıyorum ne yazık ki. Yemek yerken şöyle güzel bir soğuk içecek istiyoruz, işte bir maden suyu vesaire olsun diye. Eskiden biz öğrenciyken aslında söylenilen şuydu: dişlerde asitli bir yiyecek içecek girdikten sonra ağzın içerisine, dişleri şöyle bir yarım saat 20 dakika bekledikten sonra dişleri fırçalamanın daha doğru olduğu söyleniyordu. 2020'de bu tamamıyla ortadan kalktı. Dediler ki 2020'de yapılan çalışmada, ki bu bir meta analizi, yani daha bir sürü çalışmanın toparlanmış, derlenmiş bir şeyse, en güvenilir kaynaktır bizim için. Dediler ki dişleri yarım saat bekleyip ya da işte belli bir süre bekleyip fırçalamanın, beklemeden fırçalamak üzerine herhangi bir üstünlüğü yoktur. Yani beklemek zorunda değiliz. Ya işte akşamleyin televizyon izledik beraber, bir çay içtik. Ya şimdi bir yarım saat bekleyeceğiz, dişleri fırçalayacağız. Öyle bir durum yok. Bu şekilde bir bekleme durumu söz konusu değil. Artık değil. Artık bu literatürde tam olarak yerini bulmuş bir şey. Dişlerimizi fırçalamanın zamanı yok. Temiz olması gerektiği noktadan itibaren fırçalıyoruz dişlerimizi ve üzerine bir şey yiyip içmiyoruz.
5: Yani o zaman son olarak da şunu sorayım. Dişle alakalı, sizin branşınızla alakalı her şey sürekli yenileniyor ve değişiyor.
6: Sürekli, evet.
5: Yani bu mesleği alnınızın akıyla tabiri caizse yapmak gerekiyorsa
6: evet.
5: Bu meslekle alakalı her şeyi her an takip etmek gerekiyor.
6: Evet, bizim mesleğimizde dil bilmek birinci önceliğimiz ki zaten ağzının içerisinde çalışıyoruz. Dil bilmek zorundayız. Evet. Sonrasında da akademik çalışmaları sürekli takip etmek durumundayız. Evet. Çünkü dediğim gibi daha ben öğrenciyken doğru bilinen bir bilgi benim mesleğimin daha 5. senesindeyim. 5. senesinde tamamıyla yanlış olduğu ortaya çıktı. Bizim doğru bildiğimiz şeyler değişiyor. Sizin doğru bildiğiniz şeyler değişiyor. Ondan dolayı her zaman takip etmek, o olan bitenin farkında olmak bizim için en önemlisi. Hem hekimler olarak hem hastalar olarak her zaman okuma, birazcık da buradan da böyle bir kamu spotu gibi geçmiş olarak okumak önemli.
5: Evet, o yüzden sürekli fayda, yani faydayı hastaya daha fazla geçirebilmek, onu daha fazla faydalandırabilmek için mesleğinizin kaçıncı yılında olursanız olun sürekli takipte kalmanız gerekiyor. Ömercan Kocapaşa, çok keyifli bir sohbetti evet. Gerçekten müthiş bilgiler edindik ve sizin sayenizde aktardık biz de dinleyenlere evet, ve izleyenlere.
6: Sizin enerjiniz de bana geçti. Çok ben de valla bu soğuk kış gününde sıcacık güzel bir sohbet yapmış olduk. Evet.
5: Yani sağlıkla gülümsüyorum evet. Hocam. Çok sağ olun. Yine bekleriz.
6: Çok teşekkür ederim.
5: İnşallah yine ağırlamak başımız isteriz sizi üstüne. Bu stüdyoda. Çok sağ olun geldiğiniz için.
6: Görüşmek üzere.
5: Sağ olun. Efendim şimdilik bizden bu kadar. Haftaya salı günü yine saatler onu gösterdiğinde yine ağız ve diş sağlığı üzerine bambaşka bir konuyla yeni bir hekimle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ Yeni Sanayi Katlı Kavşak projesinde gelinen son durumu değerlendirmek üzere proje sahasında incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
7: Cenab-ı Allah şükürler olsun. Tabii kış şartları ağır seyretti. Ona bağlı olarak ister istemez yeni sanayi bölgemizdeki devlet su işleri yanındaki kavşağımızla ilgili düzenleme çalışmalar bir miktar belki geriye doğru saydı. Gecikme söz konusu oldu. Ama çok şükür seyrinde gidiyor. İnşallah bayramdan sonra burayı hazırlarız, açarız diye umuyor ve inanıyoruz. Sonrasında da Allah'ın izniyle diğer kısmıyla ilgili de Haziran sonuna tamamlanır ve böylece kavşağımız hayata geçirmiş olur.
0: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
8: Evet, emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım. Mayıs ayı sonunda 2026 yılı ilk taksitlerini ödüyoruz. Ben de hem kendimin hem annemin vergilerini şu anda ödedim. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli kılsın. Tabii aldığımız vergiler sizlere yatırım olarak dönüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, kütüphane yapan, sosyal tesis yapan, cami Kur'an kursu yapan belediyesiyiz. Bu hizmetleri tabii sizden aldığımız bu vergiler sayesinde yapmış oluyoruz. Bizler de hepimiz de bu devlete inşallah destek olmak üzere vergi borcumuzu ödeyerek devletimize destek çıkıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Bu ülkenin geleceğini parlak eylesin. Bu hafta sonu bayram öncesinde vergi ödemek isteyen kişiler belediyemize gelebilirler. Veznelerimiz açık. Aynı zamanda da bayramın 4. günü. Sabah 9, akşam 17 arasında açık olacağız. Tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Gece gündüz internetten herhangi bir randevu almanız gerek kalmadan internetten de vergi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belediyeye uğramak isteyenler varsa hafta sonu da dahil olmak üzere veznelerimiz açık. Aynı zamanda bayramın 4. gününden itibaren yine veznelerimiz sabah 9, öğleden sonra 17 arasında açık olacak. İldem'de de şubemiz var. İldem şubemizde vergi ödemeleri için açık olacak. Tekrar yatırdığınız vergilerden dolayı teşekkür ediyorum.
0: Yeniden Refah Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını arttırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser, bayram tatili sebebiyle şehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculuklar sürecinde emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz dedi. KASKİ, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kızık Mahallesi, Gesi Fatih Mahallesi, İnce Su İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre 2026 yılında kurulan her 6 şirketten biri kapandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın

0: hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
2: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
2: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu, ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirilmesi

0: tuttu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahillerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mek'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mek, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mek, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mek'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturne'ler, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Rosalie Texer'la evlendi. Rosalie Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan piyano ve keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ Yeni Sanayi Katlı Kavşak projesinde gelinen son durumu değerlendirmek üzere proje sahasında incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Cenab-ı Allah şükürler olsun. Tabii kış şartları ağır seyretti. Ona bağlı olarak ister istemez yeni sanayi bölgemizdeki Devlet Su İşleri yanındaki kavşağımızla ilgili düzenleme çalışmalar bir miktar belki geriye doğru saydı. Gecikme söz konusu oldu. Ama çok şükür seyrinde gidiyor. İnşallah bayramdan sonra burayı hazırlarız, açarız diye umuyor ve inanıyoruz. Sonrasında da Allah'ın izniyle diğer kısmıyla ilgili de Haziran sonuna tamamlanır ve böylece kavşağımız hayata geçirilmiş olur.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, emlak vergimizi ödemeyi unutmayalım. Mayıs ayı sonunda 2026 yılı ilk taksitlerini ödüyoruz. Ben de hem kendimin hem annemin vergilerini şu anda ödedim. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli kılsın. Tabii aldığımız vergiler sizlere yatırım olarak dönüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, kütüphane yapan, sosyal tesis yapan, cami Kur'an kursu yapan belediyesiyiz. Bu hizmetleri tabii sizden aldığımız bu vergiler sayesinde yapmış oluyoruz. Bizler de hepimiz de bu devlete inşallah destek olmak üzere vergi borcumuzu ödeyerek devletimize destek çıkıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Bu ülkenin geleceğini parlak eylesin. Bu hafta sonu bayram öncesinde vergi ödemek isteyen kişiler belediyemize gelebilirler. Veznelerimiz açık. Aynı zamanda da bayramın 4. günü. Sabah 9, akşam 17 arasında açık olacağız. Tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Gece gündüz internetten herhangi bir randevu almanız gerek kalmadan internetten de vergi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama belediyeye uğramak isteyenler varsa hafta sonu da dahil olmak üzere veznelerimiz açık. Aynı zamanda bayramın 4. gününden itibaren yine veznelerimiz sabah 9, öğleden sonra 17 arasında açık olacak. İldem'de de şubemiz var. İldem şubemizde vergi ödemeleri için açık olacak. Tekrar yatırdığınız vergilerden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışmalarını arttırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser, bayram tatili sebebiyle şehirler arası yolculuk yapacak insanlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak için yolculuklar sürecinde emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz dedi. KASKİ, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kızık Mahallesi, Gesi Fatih Mahallesi, İnce Su İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre 2026 yılında kurulan her 6 şirketten biri kapandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikte.

0: süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
2: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
2: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde

0: Vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Yayın tekrarı.
4: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor. Tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Selen Kocaman'ın Radar başlıyor.
5: Pati Radar'dan herkese merhabalar. Ben Merve Selen Kocaman. Pati Radar'da bu hafta evcil hayvan sahiplenirken bilmesi gerekenleri konuşacağız. Bu hafta konuğum veteriner hekim Celil Bendeş. Hoş geldiniz
6: merhaba.
5: Hocam.
6: Merhabalar. Hoş bulduk.
5: Önce sizi tanıyabilir miyiz birazcık?
6: Tabii ki. Ben 2021 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2021'den bu yana pet sektöründe İstanbul, İzmir başta olmak üzere çeşitli il, ilçelerde çalıştım. Hala da Kayseri'de çalışmaya devam ediyorum. Öte yandan dahiliye doktoramı sürdürmekteyim. Bugün sizlere bu yayında ben de bu açıdan katkı sunmaya çalışacağım.
5: Hoş geldiniz tekrardan.
6: Hoş bulduk.
5: Çok temel bir konudan başlamak istiyorum aslında.
6: Tabii.
5: Bir evcil hayvan sahiplenirken ya bu kararı verdik ve bizi neler bekliyor? Ya bir cana evimizi açarken, bahçemizi açarken neleri bilmeliyiz?
6: Burada sorulması gereken ilk soru, ben evimde yeni bir bireyi tüm sorumluluğuyla kabul edecek ve bunu onun ömrü boyunca sürdürebilecek miyim? Ne gibi? Zaman, maddi manevi ihtiyaçlar ve ben onunla tam bir duygu bağı kurabilecek miyim? Onun yaşayabileceği zorlukları her şeyle üstlenebilecek miyim? Günümüzde pet hayvan kavramı aslında biraz değişiyor. Onlarca yıldır kullanılan pet hayvanı kavramı bu yıllarda biraz daha companion animal, yani yol arkadaşı, yoldaş, refakatçi hayvan gibi bir noktaya gidiyor.
5: Bu bir bilinç aslında, değil mi bu?
6: Tabii ki. Çünkü hani burada aslında şu düşünülüyor. Bir canlıyı pet olarak değerlendirdiğimizde, evimize aldığımız o hayvanı pet olarak değerlendirdiğimizde bir sahiplik, bir aidiyet, ait, o bana ait gibi bakarken companion denilen o tanımda yoldaş, dost, yol arkadaşı, hayat arkadaşı gibi ve duygu yükünü de onun yaşadığı hayatı her şeyiyle sahiplenme noktasında bir yaklaşım beliriyor. Dolayısıyla süreci aslında biraz da böyle bakmak gerekiyor. Çünkü dilimiz biraz da düşüncelerimizi, o da algıyı etkiliyor zaman içerisinde.
5: Evet. Bir de şunu çok merak ediyorum. Fikrinizi ve bunun aslında insanlar üzerindeki arka planı çok merak ediyorum. Bu cins hayvanlar konusunda, köpekler içinde, kediler içinde, ya çoğu kişi güzel göründüğü, daha sevimli olduğu konusunda ona bir talep var mı? Artıyor mu? Ya da bunun arkasında yatan aslında nedir?
6: Aslında bunun arkasında birden çok çok fazla şey yatıyor. Temelde onlara bir görsel şölen sunduğunu düşünüyor insanlar. Çok isteklerini yerine getirebildiklerini düşünüyorlar. Ne gibi? Örneğin bazı pet hayvanları, yani özellikle cins olanlar, oldukça uyuşuktur, oldukça narindir, sessizdir. Oraya buraya koşturmazlar, evin içinde bir şeyler yapmak için çabalamazlar, meraklı değillerdir. Örneğin belli kedi ırkları son dönemde çok sayıda görüyorsunuzdur.
5: Evet.
6: İşte belli temel hastalıklara sahipler.
5: Eklem hastalıkları,
6: vesaire. Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi. Bu hayvanlar dışarıdan ilk bakışta çok çekici, çok güzel özelliklere, niteliklere sahip gibi görünse de için biraz daha iç kısmına girdiğimiz anda ne kadar büyük problemlere sahip olduğunu, ne kadar büyük acılar çektiklerini ve bizim onları bir şekilde edinmemiz, sahiplenmemiz ya da satın almamız sürecinin onları ne gibi problemleri daha da tetiklediğini görüyoruz. Bu şöyle bir süreç aslında. Yeni bir hayvanı sahipleniyoruz. Bir diğer, bir başka yerde yeni bir cins, özel bir cins hayvan türetiliyor. Dolayısıyla bu sürecin sonu asla gelmiyor.
5: Peki gerçekten cins kediler, köpekler üretim hayvanları mı?
6: Maalesef böyle bir gerçek şu anda var. Öyle ya da böyle.
5: Bu bir ticaret mi peki?
6: Burada bir ticaret var tabii. Bu bir gerçek. Tercihen en azından hani insanların şurada birleşmesi gerekiyor. Ya bunların bilinen çok açık ve net problemleri var. Biz bundan uzak duralım. Biz burayı desteklemeyelim. Gibi bir yaklaşımda olması yeni ortaya çıkabilecek o özel üretim hayvanların azalmasına bir destek olacaktır.
5: Peki.
6: Bu açıdan kullanılabilecek ne var? Belediyenin barınakları, sokaktaki hayvanlarımız, ki Türkiye sokak hayvanları ve belediye barınakları açısından dünyada zengin ülkelerden biri. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten o belediye barınaklarında da çok sayıda bir elin uzanmasını bekleyen çok çok fazla hayvan var.
5: Ve artık çok cins hayvanlar da var gerçekten,
6: evet,
5: barınaklarda,
6: evet,
5: maalesef.
6: Kesinlikle.
5: Alınmış ve bakılmamış bir sürü cins hayvan var. Peki bir veteriner hekim olarak gördüğünüzde ya da önlemeye çalıştığınızda bir vaka var mı? Mesela bu cins hayvanlar sahiplendirilmemesi konusunda.
6: Tabii hani söyleyebilecek çok fazla vaka var o açıdan. Sırayla şöyle bahsedeyim. Mesela bu Scottish British ırkı kediler başlıca. Bunların önemli bir kısmı zaman içerisinde ortaya çıkan kalp hastalıkları, eklem hastalıklarına sahip oluyorlar, böbrek hastalıklarına sahip oluyorlar. Örnek veriyorum, bir French Bulldog, bir Pug ırkı köpek, bu basık suratlı köpek ırkları zaman içerisinde korkunç bir solunum problemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bazı köpek ırkları inanılmaz dermatolojik problemlerle mücadele ediyor. Özellikle bilhassa böyle kısa ve beyaz tüylü ırklar başta olmak üzere yaz aylarında sürekli boğuştuğu bir dermatolojik hastalığı vardır. İşte egzema diye geçer halk arasında, şu anda atopik dermatit diye tabir ediliyor. Bu çok çok yaygın bir problem. Mesela daha kısa köpek ırklarında, küçük köpek ırklarında bir başka problem, yumuşak damağın sarkması problemi vardır. Birçoğunda kroniktir bu, işte Cavalier King Charles ırkı köpeklerde, yine Beagle ırkı köpeklerde çok sayıda bu problemle boğuşan hayvana ben bizzat tanık oldum. Ve hani tek celsede bu problemi çözüp onun bünyesinden çıkaramıyoruz. Birçoğu aslında böyle. Bir böbrek hastalığı düşünelim. Böbrek hastalığı tedavi sürecine başladığımızda, yani bizim teşhisi koyabildiğimiz ilk noktada aslında hastalık şuraya gelmiş oluyor. Bu hastalık artık var ve o bununla yaşayacak. Onunla mücadele etmeye devam edecek. Biz sadece onun seyrini yavaşlatacağız gibi bir noktada bulabiliyoruz kendimizi. O açıdan mümkünse daha bazı cins hayvanlardan, bazı özel cins hayvanlardan uzak durmakta fayda var.
5: Peki sahipleri, size getirilenler bu konuda bilinçliler mi insanlar?
6: Kimi insanlar evet bilinçliler. Yeni bir sahiplenmeyi içine, ya yeni bir sahiplenme sürecinin içine girdiyse araştırıyorlar, soruşturuyorlar, arıyorlar ve artık hani günümüzde sonsuz bilgi kaynağı var her açıdan. Belli bir temel bilgi düzeyiyle geliyorlar bize. Geldiklerinde fakat hani şunu görüyorum. Problem göz ardı ediliyor zaman içerisinde bir biçimde. Evet, böyle bir problem var. Şu anda var. Kabul. Ama bundan 6 ay sonra bu problem unutuluyor. Yani o canlının, o kedinin ya da köpeğin bir şekilde o problemle boğuştuğunu hafızalarından siliyorlar. Çünkü tam anlamıyla onun bütün hal ve hareketlerini bir insan çocuğu, bir bebek ya da bir çocuk gibi analiz edip her şeyini tasvir edemiyorsunuz. Çünkü onlar daha böyle semptomlarını gizleyen canlılar. Gösteremiyorlar. Hareketsiz kalarak veriyorlar mesela tepkilerini. Ya da o gün kanepenin altında yatarak, saklanarak veriyor tepkisini. Ve kendisini güçsüz ve aciz durumda hissettiğinde siz onu anlayana kadar biraz zaman geçmiş oluyor ve bu problemler gitgide katlanarak farklı bir noktaya evriliyor ister istemez.
5: Çok önemli. Çocuğumuz gibi onları takip etmeliyiz aslında, değil mi?
6: Kesinlikle.
5: Evet, ve rutin kontroller de burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir sahiplendik, bir patil dostumuzu getirdik. İlk veterine, ilk defa size getirdik, yavru ya da değil fark etmez. İlk rutin kontrolde neler yapılıyor? Nelere bakıyorsunuz?
6: Rutin kontrolünde esasen şuna bakarız. Bu anneden doğru yaşta ayrıldı mı eğer bir yavru ise? Doğru yaşta ayrılmadıysa şu anda beslenme ihtiyacı nedir? Bunu görmekte fayda var. Öte yandan şu anda iştah durumu var mı? İştahı yerinde mi? Vücut ısısı normal mi? Bunları ilk aşamada gözden geçiririz. Çünkü erken yaşta bir kedi ve köpek yavrusu birçok enfeksiyöz hastalığı açık durumdadır. Bu hastalıklar birçok potansiyel problemi de evde diğer hayvanlar ya da aile bireyleri için beraberinde getiriyor ister istemez. Ne gibi? Mesela paraziter hastalıklar var. Bazı paraziter hastalıklar ki yavru kedi ve köpekler de bu sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Bu paraziter hastalıklar sadece onlar için değil, aynı zamanda evde onlara ekstra temas etmek isteyen, ekstra yakın olmak isteyen ufaklıklar, küçük çocuklar için de potansiyel problem. Yine onlar için potansiyel ölümcül viral hastalıklar var. Kedi ve köpekler için bahsedersek temelde. Bunun kontrollerini sağlamak, mümkünse ilk muayenelerinde detaylı bir hematolojik analiz, detaylı bir tam fiziksel muayene, onlar açısından hayat kurtarıcı nitelikte oluyor. Dolayısıyla yeni bir sokaktan yavrucak sahiplendiysek onu alıp en yakın ve onlar için daha önceden de tanıdığınız bir veteriner kliniğine götürebilirsiniz.
5: Peki hiç sokak görmemiş hayvan hasta değil midir? Yani böyle bir algı var çünkü bunu sormak istiyorum.
6: Çok yanlış aslında. Çünkü hayvanlar birçoğu hastalığı sadece sokak aracılığıyla almıyor. Hava yoluyla alabiliyor. Sizin eve taşıdığınız ayakkabı, pantolon paçası yoluyla alabiliyor. Bu sadece işte pire, kene, uyuz için geçerli değil. Bu virüs hastalıkları, paraziter hastalıklar için de geçerli. Ya da sudan alabiliyorlar, içme suyundan paraziter hastalıkları alabiliyorlar. Bazen tarihi geçmiş ve doğru koşullarda saklanmamış mamalar ya da yaş mamalar aracılığıyla alabiliyorlar. Yani onlar için aslında birçok potansiyel tehdit var. Fakat biz o kadar da detaylı bakamadığımız için bunlar biraz gözden kaçıyor.
5: Zaman içinde anlaşılıyor ama değil mi?
6: Tabii. Zaman içerisinde ya ben zaten işte 6 ayda bir işte iç dış parazit uygulaması yapıyorum demek bir gün şununla sonuçlanabiliyor. Hayvanın bütün bağırsak sistemini solucanlar kaplamış ve ağrıdan, çok şiddetli bir ağrıdan hayvan hareket dahi edemiyor. Sadece bağırabiliyor durumda. Bize mesela başvurdu geçtiğimiz günlerde bu tarz bir kedi. Onun tedavi sürecini yürütebilmek o kadar zordu ve o acıyı takip etmek o kadar bizim içimizi acıtıyordu ki. Dolayısıyla hani bu rutin size her zaman aktarılan takibi mümkünse eksiksiz yerine getirmekte fayda var.
5: Burada temel aşıların da önemini aslında değinmek gerekiyor.
6: Tabii ki.
5: Bu aşı takvimi yine insanlarda olduğu gibi, bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da var. Bu takvim evet. Nasıl işliyor?
6: Normal şartlarda aslında şöyle, 6-8 haftalık dönemde bir kedi ve köpeği sütten kestik ve akabinde bir iç dış parazit uygulamasıyla bu süreç başlar. Devam eden dönemde 8 ya da 10 haftalık süreçte bir ilk karma aşı uygulaması yapılır. Bu ilk karma aşı uygulamasından sonra genellikle 14 ila 21 günlük süreç içerisinde rapel aşı uygulaması yapılır. Bazen bunun 3. rapeli de yapılır. Yine 14-21 gün gibi bir süre içerisinde. Bu şu açıdan gözetilir. Mesela o bölgede bu hastalığın insidansı, sıklığı çok yüksektir. Dolayısıyla bu aşıyı yapalım. Daha ekstra bir korumaya ihtiyacımız vardır gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir.
5: Karma aşıyı biraz açalım mı?
6: Karma aşı tabii açmakta fayda var. Kedi karma aşısı kalisi, herpes ve parvo virüs denilen enfeksiyonların yavrularda çok ölümcül seyrediyor bu hastalıklar. Nispeten yetişkin kedilerde de şiddetli semptomlarla ve bazen öldürücü olabiliyor. Bunlara karşı korunması amacıyla yapılıyor. Bunlar ilk aşılamayı yaptıktan sonra yılda bir tekrarı arzu edilen aşılar esasen. Köpek karma aşıları için ise şöyle. Köpeklerde yine 8-10 haftalık süreçte maksimum bu aşılara başlayalım isteriz. Aşının içerisinde şunlar vardır. Distemper denilen bir virüs ki köpek gençlik hastalığı diye bilinir.
5: Evet.
6: Parvovirüs, işte para influenza virüs, hepatit kontagöz virüsü, bir hepatit virüsü ve leptospira ya karşı bir aşılama yapılır. Bu beşli karmadır köpeklerde. Kedilerde üçlü karma olarak. Köpeklerin bu beşli karma aşısı yine aynı şekilde 2 ya da 3 rapel şeklinde yapılır. 14-21 günlük bir arayla. Ardından yıllık tekrar tavsiye edilir. Bu karma aşı süreci bittiğinde de rutinde en azından bölgemiz Kayseri için konuşuyorum. Diğer işte Lyme'dır, koronadır bu aşılar da var ama karmaşaları bitiririz. Genelde işte kuduz aşısıyla tek bir aşıdır o. Süreci sonlandırırız. Ama bölgeden bölgeye değişir. Mesela kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde Lyme aşısı elzemdir. Yine kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde kene aracılı bulaşılan vektör kaynaklı parazitlerin çok yayıldığı bölgelerde pirekene tasmalarını köpeklere çok tavsiye ederiz. Tüm bunlar nelerden koruyor? Örnek veriyorum, iç ve dış parazit uygulamaları nelerden koruyor? İç parazit uygulamaları hayvanları bizim özellikle trematod, sesod, nematod denilen çeşitli solucanlara karşı kuvvetli bir koruma sağlar ve bunlar aynı zamanda insanlar için de potansiyel problemdir. Onları korumamız bir anlamda kendimizi de korumamızdır. Dış parazit uygulamaları ise pire, kene, uyuz gibi etkenlere karşı hayvanlar için de bizim için de bir anlamda koruma sağlamış oluyor. Karma aşılarımız onların erken yaştaki sağlığı ve yaşamı için elzem. Kuduzda zaten bir yasal zorunluluk kuduz aşısına.
5: Kedilerde kuduz olur mu?
6: Tabii. Kedilerde de aynı şekilde.
5: Kedilerde en atlanan aşılardan biri olabilir mi?
6: Aslında kedilerde de çok atlanmıyor. Kuduz aşısı yapılıyor. Kedilerde aşı takvim bölgeye göre farklılık gösteriyor ama kuduz aşısı hem kedide hem köpekte asla atlanılamayacak kadar ciddi ve önemli bir aşı. Hı
5: hı. Nasıl anlarız kedimizin? Hani köpekleri anlıyoruz evet ama kedimizin kuduz olduğunu nasıl anlarız?
6: Tabii hani kedimizin kuduz olma ihtimali dahi söz konusuysa önce kedimizin kuduz olmasını bir köşeye bırakarak şöyle bakıyorum olaya. Hani
5: önce kendimize mi bakmalıyız?
6: Önce kendimize bakmalıyız. Hani bir o kadar ilişildim ya. Şimdi şöyle, kuduz hastalığı bugün %100 ölümcül bir hastalık hala. Hı hı. Doğru zamanda tayin edilip eğer müdahale edilemediyse hala %100 ölümcül bir hastalık. Ve hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeli yüksek bir hastalık. Bu ne aracılığıyla oluyor? Hayvanların salyası aracılığıyla. Hı hı. Bir ısırıkla birlikte salya deriden girerek bütün sinir sistemini etkisi altına alıyor. Böyle bir hastalık.
5: Nereden alır kuduzu evcil hayvanımız?
6: Evcil hayvanımız diğer yabani karnivorlardan alabiliyor ya da diğer sokak hayvanları aracılığıyla alabiliyor. O açıdan esasen kuduz bir risk. Yabani hayvanlar, örnek veriyorum, tilki gibi. Hı hı. Ya da sokak köpekleri gibi. Hı hı. Ciddi bir risktir ve kuduz hayvanı, eğer ki kuduz bir hayvan tarafından ısırıldıysa evcil hayvanınız, bu yaklaşık 10 gün içerisinde hızlıca semptomların oluşması ve ölüme giderek sonuçlanacaktır. Yani kuduzun çok spesifik esasen semptomları vardır, kuduz hastalığının. Başlangıçta yutkunamamayla ve belli hassasiyet, işte ışık su hassasiyeti gibi hassasiyetlerle kendini gösterse de zaman içerisinde bu şiddetli bir yutkunamama, salyaların saçılması, kasların kontrol edilememesi, bir titreme gibi bir dizi semptomlarla seyredecek ve kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanacaktır.
5: Hiç denk geldiniz mi?
6: Şu ana kadar ben mesleki hayatım boyunca hiç kuduz bir hayvana denk gelmedim. O açıdan biraz şanslı hissediyorum.
5: Evet.
6: Tabii çünkü şöyle bir olay var. Geçmişte bizim meslek büyüklerimiz çok sayıda kuduz hayvanları denk gelmiş. Bunların itlaf sürecine denk gelmişler. Çünkü kuduz hayvanla denk gelmek bir mesleki deneyim olmanın ötesinde korkunç bir deneyimdir. O açıdan vurguluyorum.
5: Biraz şehirleşmenin artmasıyla da azalmış olabilir sanırım.
6: Tabii ki. Ya bununla ilgili çok ekstra önlemler alındı. Kuduzda karşı aşılamalar, şehirleşmenin artması, yabani hayatla evcil hayatın bir noktada iyi ayrılması, bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü kombine çalışmalar, kuduzun bir noktaya kadar azalması ve eradike noktasına kadar gelmesini sağlamıştı. Fakat son yıllarda yine ülkemizde kuduz vakaları görülüyor. O açıdan yine tabii dikkatli olmakta ve aşılamaları asla aksatmamakta fayda var.
5: Peki bu kesinlikle evcil hayvanımız için yaptırmasanız olmaz diyeceğiniz bir aşı var mı? Bir veya bir iki. Yani kesinlikle önemlidir sağlıklı yaşaması için, çocukluğu için, yaşlılığı için.
6: Evet. İç ve dış parazitlerini rutin olarak uygulaması, onun dışında karma ve kuduz, bunlar dünyanın her tarafında elzem ve kesinlikle yapılması gereken aşılar. Bir de lokasyona göre ve hastalığın dediğim gibi bulunma sıklığına göre tercihen değişen aşılar var. İşte kedi lösemi virüsü aşısı var örneğin. Kedi lösemi virüsü aşısı ile ilgili tartışmalar var. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bununla ilgili çok fazla soru işareti var. Bir net nokta yok. Çünkü bazen şöyle oluyor. Sokaktan dahi gelmiş bir yeni yavru kedi olsa, annesinin emme sürecini henüz tamamlamış dahi olsa, anneden süt aracılığıyla almış olabiliyor bu virüsü. Ve bu virüs çok uzun süreler, kedi lösemi virüsü, semptom göstermeksizin o kedinin vücudunda kalabiliyor. Eğer ki biz onu teyit etmeden, varlığını ya da yokluğunu teyit etmeden biz bu aşıyı yaparsak o potansiyel bir problemle sonuçlanıyor.
5: Hastalığın
6: ortaya çıkmasıyla da sonuçlanabiliyor.
5: Öyle mi olur?
6: Tabii.
5: Hasta değilse de. Ama rutin bir aşıya artık girmedi mi lösemi aşısı da?
6: Mesela artık rutin aşılar arasında ama dediğim gibi bu lösemi virüsü aşısı yapılmadan önce mutlaka tetkik yapılması gereken bir virüs.
5: Yani bu çok önemli bir, bilmiyordum çünkü evet. Bunu. Ve hani rutin olarak gidip yaptırıldığını çok duydum çevrem tarafından da. O yüzden bunu da altını çizmiş olduk, iyi oldu. Peki ne, yani lösemi oldu kedimiz, bilmiyoruz, yaşlandı. O zamana kadar anlamama şansımız var mı? Bununla sen hiçbir tetkik yapılmadı, aşı olmadı.
6: Şimdi şöyle, lösemi virüsü ile savaşmış birkaç kedi hastam oldu. Onların deneyiminden, onlarla ilgili süreçten yola çıkarak bahsedebilirim. Onlar için çok sancılı oldu bu süreç. Çünkü vücudunun çeşitli yerlerinde tümöral oluşumlar, sinirsel faaliyetlerin aksaması, birinde dil felci vardı mesela. Yani gitgide kontrolden çıkmış bir hastalığa dönüşmüştü bir kedide. Dolayısıyla oldukça tehlikeli ve ölümcül bir noktaya gidebilen bir hastalık.
5: Nasıl oluyor tedavisi?
6: Tedavide çeşitli antivirallerle birlikte kemoterapi uygulamaları yapılıyor. Fakat bu her zaman yeterince etkin olmuyor.
5: Yaş mı burada önemli olan etken?
6: Yaş, bağışıklık durumu, etkenin vücudu ne kadar kontrol altına aldığı, kemik iliğini ne kadar baskılayabildiği gibi çok sayıda etken var aslında. Dolayısıyla bir dizi karmaşık tedavi süreci her zaman olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilecek bir tablodan söz etmek pek mümkün değil.
5: Aslında bunlar hiç bilinmiyor mesela. Bilinçli olmayan, gerçekten hayvan bakmamış ya da yeni bakacak kişiler açısından insanlar gibi hastalandıkları, insanlar gibi aşılara, gerçekten iyi besinlere ihtiyaç duydukları çok bilinen bir şey değildi sanırım. Evet. Artık biraz daha bilinçlenmeyle hani artık herkes mesela belli mamaların isimlerini biliyorlar. İçinde ne arayacaklarını biliyorlar. Yaş mamaların kalitesinden anlıyorlar. Ama hani böyle mi düşünüyorsunuz siz de?
6: Şimdi şöyle, dünyada belli standartlar var mama konusunda bilhassa. Avrupa Birliği'nin, Amerika'da özellikle birçok mama firması Amerika menşeili ve Türkiye'nin de bir gıda kodeksi var. Burada belli standartlar var. Bütün mama gruplarının bu standartlara riayet etmesi gerekiyor bir şekilde. Bu temel yeterlikleri yerine getirerek ancak satışa sunulabilmesi gerekiyor. Burada benim önerebileceğim şey, mama markası bazına girmek çok doğru olmaz. Fakat burada bahsedebileceğimiz şey aktif içerikler, içindekiler kısımlarını hasta sahiplerimiz, hayvan sahiplerimiz mutlaka incelemeli. Nasıl? Örnek veriyorum. Hayvan, işte bir mama seçerken ne yapıyoruz? Yetişkin mi, kısır mı, yavru mu, işte kitten mı, puppy mi? Bunlara bakıyoruz. Öte yandan hayvanımız işte kaç aylık, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, İşte böbrekle ilgili problem var mı, kalple ilgili problem var mı, eklemle ilgili problem var mı, dişleriyle ilgili problem var mı? Bütün bu süreçleri gözden geçiyoruz. Ya da bir noktada bizim sahip olduğumuz ya da beraber bu süreci sürdürdüğümüz evcil hayvan ne yapıyor? Biz ne verirsek beğenmiyor. İşte evet. Sürekli denemek zorunda kalıyorsunuz. Onunla bir mama deneme serüveniniz başlıyor. Bir gün işte balıklı bir mama deniyorsunuz, bir gün tavuklu bir mama deniyorsunuz. Yani bu aslında yorucu bir süreç oluyor. Zaman alıyor ya da endişeye düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bu mamayı veriyorum ama sürekli bu mamayı yiyor. Ya belki de bazı besinleri, bazı vitamin mineralleri alamıyor gibi bir endişeye sürükleniyorsunuz. Burada yapabileceğiniz temel ve önemli şeylerden biri evcil hayvanınızın genel sağlığını takip etmek. Bir mamaya başladıysanız genel sağlığını bir süre takip etmek. Tüy kalitesi, hareketleri, enerjisi, bakışları, ağız diş sağlığı önemli bir sinyaldir bizim için. Yine dışkısının durumu, idrarının durumu, bütün bunların sıklığı gibi faktörler mamanın onun vücudundaki etkilerini görmek adına da bir belirteçtir aslında bizim
5: ne
6: için.
5: Ne kadar sürede peki bir mamadan hayvanın nasıl verim aldığını anlayabiliriz?
6: Bu da güzel bir soru. Esasen şöyle, bir hastam vardı. Balıklı mama tükettiğinde örnek veriyorum, her şey yolunda. Ama tavuklu mamaya geçiş yaptığı anda bir hafta içerisinde inanılmaz bir alerji gelişiyor. İnanılmaz tüyleri dökülüyor. İnanılmaz şiddetli bir ishalle karşıya kalıyor. Ve mamayı tekrar balığa çevirdiklerinde bütün problemler çözülüyordu. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken bir başka faktör. Çünkü hani kısa zaman içerisinde sonuç verebiliyor değişim çok kısa süre içerisinde. Ama mesela örnek veriyorum, bir kalp hastası, ona kalp maması kullanıyoruz, takviyeler kullanıyoruz. Onda doğrudan bir değişim görmek ve beklemek çok mümkün olmayabilir. Neden? Çünkü onun problemi çok daha sert bir problem ve mamanın doğrudan çözebileceği bir problem değil. İşte örnek veriyorum, kalp maması nispeten yüksek miktarda taurin içeriyor diye bahsederiz ve takviye de ederiz hatta ekstra taurini. Bunu aldığında daha güçlü bir kalbe sahip olmasını beklesek de bu her zaman doğrudan sorunu çözecek hamle olmayabilir. Bahsettiğim şey aslında
5: evet,
6: bu.
5: Evet. Yeni cins kedilerden konuşmuştuk. Mama da konuşurken şuna da bir değinelim. British maması, Scottish maması, artık hani piyasada çok fazla belli markaların göze görüyoruz. Bu ayrım doğru mu yoksa bir pazarlama stratejisi mi?
6: Şöyle, ben bir noktada çok gerçekçi bulamıyorum. Neden? İşte ırk, bu ırkın bu hastalığı var, bu hastalığın dolaylı yoldan bu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı bu mamada artırdık. Yani bu mamada bu vitamin ham maddesini, bu mineral ham maddesinin miktarını artırdık gibi bir...
5: Glikozamin oluyor mesela.
6: Örneğin tabii hani böyle bir mantıkla yaklaşıyorlar. Fakat hani bunların doğrudan sindirilebilir, kullanılabilirliği ne seviyede bunu bilmek çok mümkün değil. Belki doğrudan bizim tedavi amacıyla takviye ederek kullandığımız o ürünleri mamadan alarak yararlanma yüzdesi düşük olabilir. Yani o tam anlamıyla güvenilip teslim edilebilecek bir noktada bulunması çok zor. Yani tür bazlı mamanın, cins bazlı mamanın doğrudan ya, bu mamada bu daha fazla var, bu benim ihtiyacım daha net karşılar diyerek teslim olunması oldukça zor.
5: Yine
6: bence.
5: Kontrol.
6: Yine tabii. Kontrol, mutlaka takip etmek lazım. Her zaman olduğu gibi. Evet. Uzun bir takip.
5: Bu mamalar nasıl denetleniyor peki? Hangi kurum tarafından denetleniyor? Emin miyiz denetlendiğine?
6: Mamaların elbette denetlenme süreçleri var. Bir kere özellikle Türkiye'de öne çıkan belli, zaten bizlerin de belli başlı mama gruplarının dışına çok çıkılmamasını tavsiye etmemizdeki temel sebep bu. her şeyle denetlendiğini bildiğimiz mama gruplarını biz tavsiye edebiliyoruz. Neden? İşte Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili sıkı bir denetim sürecinden geçiriyor firmaları. Hı hı. Yurt dışından köken alan firmaların da Türkiye getirdiği üretim malzemeleri ve mamalar önemli bir denetimden geçiyor. Hı hı. Bu Tarım Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol şubelerde yapılıyor, enstitülerde yapılıyor, Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimleri denetim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla merdiven altı, kaçak üretim gibi marka veya işte ürünlerden bir şekilde uzak durmak lazım. Denetimin kesin olduğu, QR ve barkod doğrulaması yapabildiğimiz mama markalarından mama temin etmekte o açıdan fayda var.
5: Peki internet alışverişi tehlikeli mi o zaman bu konuda? Nereden almalıyız mamayı?
6: İnternet alışverişleri mama açısından oldukça tehlikeli. Yani bunu geçtiğimiz aylar içerisinde çok defa gördük. Biliyorsunuz Bursa'da bir kaçak mama üretim tesisi. Evet. Hani bakınca dışarıdan birçok yönden hemen hemen aynısı gibi bir mama üretebildiklerini iddialı bir biçimde söylüyorlar ve bunu hani söylemekten çekinmiyorlar da aynı. Fakat bizim evcil hayvanımız için gerekli mama içeriğini sağlamalarının mümkünatı yok. Çünkü bu çok sayıda işlemden geçen bir üretim süreci. Çok fazla işlem var, çok fazla teknik ekipmana, çok fazla fabrikasyon işlemine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu sürecin böyle merdiven altı bir yerde tamamlanıp İşte bu da internette ucuz mama, biz de hani bunu alalım, bu da anladığım kadarıyla daha ucuz ve problem olmaz demek çok sağlıklı olmuyor yani. Çünkü örneklerini çok defa gördük. Evet. Bir ya da iki defa değil.
5: Evet. Veterinerimizden almak sağlıklı mıdır o zaman? Ya, veya açık mama almak daha doğrusu mama kalitesini düşürür mü?
6: Şöyle, veteriner kliniklerinden özellikle de reçeteli mamalar ne gibi? Örnek veriyorum, gastrointestinal diyet, sindirim sistemi diyeti ya da işte alerjik hayvanlara özel diyet gibi diyetleri veteriner kliniği dışında herhangi bir yerden almanız çok tehlikeli. Çünkü zaten potansiyel ya da var olan bir problemi farklı ve içeriğini bilmediğiniz bir mamayla ekstra tetikleyebilirsiniz. Bu da yine benzeri çok defa yaşanmış bir olaydır. Yani dolayısıyla reçete grupları için elbette bunu söyleyebilirim. Ancak diğer mamalarla ilgili satılan, markette satılanlar, işte pet shoplarda satılanlar, internette satılanlar, eğer ki bu ürünlerin doğruluğunu, kalitesini bir şekilde teyit edebiliyorsanız oraya çok bir şey diyemiyorum yani. Hani edebiliyorsanız bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama hani benim tavsiyem her anlamda doğrulayabildiğiniz, teyit edebildiğiniz ve kalitesinden emin olduğunuz mama markası.
5: Bizim yiyeceklerimiz mesela içindekiler kısmında da vardır kodlu.
6: Tabii
5: bizim
6: ki.
5: Bilmediğimiz
6: tabii
5: kodlara
6: ki.
5: Sahip. Onlarda da var mı mamalarda?
6: Zannediyorum var. Ama orada da işte şüphe ile yaklaşılıyor.
5: Yani bizdekiler genelde katkı maddesidir. Bilmeyelim diye kodludur. Vardır değil mi yine de? Biz onu bilmiyoruz mesela.
6: Ya, evet. Hayvan sağlığında içeriğinden tam olarak emin olamadığımız sadece mama değil bazı ürünler de var. Hani dolayısıyla bu açıdan tüm dünyada ilgili birimlerce teyit edilmiş firmalar dışında ürünlere çıkmayı bizler tercih etmiyoruz mümkün olduğu sürece. Çünkü nasıl oluyor? Bazı firmalar, tabii bu hayvan sektörüne, hayvancılık sektörüne henüz giriş yapan bazı firmalar istedikleri tüm ticari onayı henüz alamadıkları için ürün içeriğini tam olarak açıklayamıyor. Ve bu açıklanamamış ürün bir şekilde ticari pazara sunulmuş oluyor. Bunun da örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz bunları kliniklerden uzak tutalım gayretindeyiz. Bunlardan bir şekilde ayrı halde olmayı tercih ediyoruz. Çünkü aynı zamanda biz bir canlının sorumluluğunu üstlenmiş oluyoruz. O açıdan bir dikkat etmekte, özellikle veteriner kliniklerinin, hasta sahiplerinin ekstra özen göstermesinde fayda var.
5: İlaçlar da aynı kontrole tabidir değil mi?
6: Tabii ki. Ya, ilaçlar tabii çok ekstra evet. kontrole tabi olmalı her zaman. Aynı şekilde veteriner camiada çok fazla vardır. Yeni ilaçlar çıkar, yeni ürünler çıkar. Bu beşeri ilaçların her gün artıp birkaç ilaç eklenerek artması gibi. Her gün yeni bir ürün ya da yeni bir ilaç piyasaya çıkar. Bunların güvenilirliğinden emin olmak bir hasta sahibi açısından zordur. O açıdan mutlaka veteriner kliniğinden destek almak. Mesela internetten bunların siparişini vermenin çok mantıklı ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Örnek veriyorum, kedim tüy döküyor. Ben de internetten içeriğine baktım. İşte böyle bir ürün var. Ben bunu aldım ve bir aydır kullanıyorum. Çok garip bir hormonal hastalıkla sonuçlanabiliyor o alıp kullandığı şey. Evet. Ve bu korkunç yani. Tamamen iyi niyetle onun tüy dökümünü azaltmak, daha sağlıklı olmasını sağlamak için internete başvuruyorsunuz, bir şey satın alıyorsunuz ve bakıyorsunuz o her geçen gün daha kötüye gidiyor zaman içerisinde.
5: Başka bir hastalığa sebep olmuş.
6: Tabii oldu. Yeni bir hastalığa sebep oldunuz çünkü.
5: Evet. Bu tüy dökümünün arkasında yatan belli sebepler oluyor mu?
6: Tabii ki. Örneğin 4 aylık dönemde başlar. Bebek tüyleri dediğimiz tüylerin dökümü biraz artar o dönemde. Bu doğaldır mesela. 3-4 aylık dönemde yavaş yavaş başlayan o bebek tüy dökümü doğal kabul ederiz. Zaman içerisinde hayvanların girmiş olduğu kızgınlık süreci, sıcaklık stresi, şiddetli mevsim geçişleri, bu dönemlerin her biri ya da hayvanların ekstra strese sahip olduğu dönemler, çeşitli hastalıklarla boğuşurken, beslenme bozukluklarına sahip olduğu dönemler, bunların her biri ayrı ayrı potansiyel tüy dökme kaynağı esasen. Özellikle evde bakılan hayvanlar, mesela kediler, evle ilgili çevresel strese çok kolay girebiliyor. Ki bilhassa bu Scottish British dediğimiz kedi ırkları. Nasıl oluyor bu süreç? Bunların temel ihtiyaçları var. Ne gibi? Kediler işte belli faaliyetleri yapıyor doğada. Avlanma faaliyetini sürdürebilmek istiyor. Saklanma yeteneğini koruyabilmek istiyor. Doğru beslenebilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunun gibi temel birkaç barınma işte gibi ihtiyaçlarını yeterince sağlayamadığı takdirde oldukça yükselmiş bir stres faktörü işin içine giriyor. Bu stres doğrudan tüy dökümü, isteksizlik, iştahsızlık, kaçınma davranışlarıyla sonuçlanabiliyor.
5: En belirgin gördüğümüz zaten bunlar, tüy dökümü, iştahsızlık.
6: Tabii.
5: Başka peki aşırı yani kronik strese maruz kalmak sonucunda kedimizde ya da köpeğimizde neleri görebiliriz?
6: Kronik strese maruz kalmanın kedilerde en belirgin aslında hastalıklarından biri, en sık karşılaşılan hastalıklarından biri. Kedilerin, bilhassa erkek kedilerin alt üriner sistem hastalıkları. Bunu nasıl görebilirsiniz?
5: Kızak hareketi.
6: Kızak hareketi aslında daha farklı. Bu anal kese iltihabında görülen bir şey. Fakat alt üriner sistem hastalıkları dediğimiz nasıl? Şöyle. Kedi kum kabının içine değil de etrafına, çevreye idrar yapar. İdrarında kan oluşmaya başlamıştır. İdrar yapmaya gittiğinde, kumuna girdiğinde bağırır, işeyemez, idrarını yapamaz. Hatta bazen idrarı var olmasına rağmen çıkaramaz. Çünkü tıkanmıştır idrar yolu kanalı. Bu stres onun mesanesindeki bariyerin bozulması ve o bariyerin bozulmasıyla çeşitli idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanabiliyor.
5: Dişi kedilerde nasıl olur? Üremeyi etkiler mi?
6: Dişi kedilerde önce şunu söyleyeyim. Dişi kediler kızgınlık döneminde çok ekstra stresi sahip oluyor. Bu stres onlarda iştahtan düşme, güçten düşme, isteksizlikle sonuçlanabiliyor. Fakat dişi kedilerde aslında o kadar sık değildir idrar yolu problemiyle sonuçlanması. Biraz da onların işte mesanesinin yapısıyla ilgili, idrar kanalının yapısıyla ilgilidir. Ama erkek kedilerde bu problemle daha sık karşılaşırız. Dişi kedilerin en büyük stres kaynaklarından biri kısırlaştırılamamış olmak, doğru dönemde kısırlaştırılmamış olmak olarak söyleyebiliriz aslında.
5: Bunun da öneminden bahsedelim mi, kısırlaştırmanın önemi?
6: Tabii ki.
5: Hangi yaş aralığında kısırlaştırmalıyız? Gerçekten önemli mi?
6: Aslında şöyle, aslında bu konuya farklı yaklaşımlar var. Kimileri diyor ki hormonal faaliyetler tam anlamıyla kendini göstermeden 4-5 aylık dönemde kısırlaştırmak doğrudur şeklinde çalışmalar var. Kimileri de ilk kızgınlığını gösterir 8-10 aylık dönem itibariyle. O kızgınlık normale döner, ondan sonra kısırlaştırılır. Bunu daha sağlıklı buluyor. Çünkü o hormonal mekanizma vücuttaki etkilerini göstersin, hormonlar aracılığıyla gelişim sürecini tamamlasın, ondan sonra kısırlaştıralım gibi bir yaklaşım da var.
5: Siz hangi fikirdesiniz?
6: Bugün yeni bir kedi sahiplenmiş olsam muhtemelen ben de ilk kızgınlığını tamamlar, akabinde ilk kızgınlığının ardından kısırlaştırma işleminin yapılmasını tercih ederim.
5: Ben kedimi 6,5-6 aylıkken kısırlaştırmıştım. Kızgından girmemişti. Ve bu ileriki yaşlarında, şu an 6 yaşında, hani bir sıkıntısı olmadığını düşünüyoruz. İleriki yaşlarında bir şeyleri tetikleyebilir mi? Hiç yaşanmamış bir kızgınlık.
6: Aslında çok çok çok ihtimal dahilinde değil. Neden? Hani kızgınlığı yaşamış ve yaşamamış olması arasındaki fark hormonal mekanizmanın bir dönem için olsun çalışması, bu siklusu bir kere olsun göstermiş olması. Çok potansiyel bir problem değil o açıdan belki de. Bugün dediğim gibi yaygın bir inanışta hiç hormonal mekanizma aktive olmadan seksüel anlamda kısırlaştırmanın gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bununla ilgili çok çok ciddi çalışmalar var.
5: Dişiler için de mi bu şekilde?
6: Evet.
5: Kaça peki bu bir ameliyat, dişilerin ki bir ameliyat diye geçiyor sanırsam.
6: Tabii.
5: Peki bunun riski var mı?
6: Risk, anestezinin söz konusu olduğu her ortamda tabii ki risk doğal olarak var. Çünkü dişi kedilerin kısırlaştırılması sürecinde karın boşluğu açılıyor ve yumurtalıkların alınmasıyla sonuçlanıyor bu ameliyat. Dolayısıyla ameliyatın doğal riskleri var, anestezinin doğal riskleri var. Bazen gözden kaçan bir anomalinin ameliyatın iyi sonuçlanamamasıyla nihayete ermesi gibi riskler var, ya da yara hattını bir şekilde yakalıktan kurtularak, yalayarak işte bunu açması, enfeksiyöz hale getirmesi gibi bir risk var. Yani çeşitli risk potansiyelleri var ama elimizde de önlemler var bu işlemleri yaparken. Önlemlerimizi aldığımız takdirde bu risk faktörleri de minimuma inmiş oluyor.
5: Var mı böyle bir tecrübeniz?
6: Bizzat benim yok ama çok defa, çünkü hani ben bir dahiliyeciyim, çok cerrahi ve jinekolojik vakalara müdahil olamıyorum da. Fakat daha önce deneyimlediğim ve gördüğüm bir dişi kedi yakalıktan kurtulup bu dikiş hattını açmış ve hani organları dışarı çıkmış biçimdeydi. Ama o onu bir şekilde toparlayıp iyileştirebildiler ona rağmen. İnsan ilk görünce tabii bir endişeye düşüyor, bir eyvah diyor haliyle.
5: O zaman bir dahiliyeci olarak sizinle böbrek hastalığını konuşalım.
6: Tabii ki.
5: Mamalar bunu tetikler mi?
6: Çok potansiyeldir. Mama tek başına tetikler demek biraz sığ kalır. Şöyle anlatayım. Böbrek hastalıkları kedilerde oldukça sık karşılaşılan hastalıklar. Burada biz şunu görüyoruz. Hayvanlar uzun bir dönem stres ve su tüketmeme, az su tüketme gibi problemlerle boğuşuyor. Ya da bazı virüs kökenli hastalıkların böbrekteki etkileri böbrekte zaman içerisinde bir potansiyel problemi şiddetlendirmeye başlıyor. Bu problem her geçen gün şiddetlendikçe böbrekte belli bir fonksiyon kaybı ortaya çıkıyor. Mamaların burada nasıl bir rolü var? Mamalar içerdiği tuz, baharat ki mesela sodyum monoglutamat vardır, hı hı. bu Çin tuzu. Evet. Onlara ekstra lezzet katar. İştahını uyarır fakat böbrekler için potansiyel problemdir yine. Bu şekilde problemleri tetikliyor haliyle.
5: Şöyle bir şey okumuştum. Her kedi aslında böbrek hastasıdır. Öyle doğar. Yani elbet her kedi bir gün böbrek hastası olur mu?
6: Olabilir ama hani her kedi böbrek hastasıdır demek adayıdır diyebiliriz.
5: Adayı mıdır peki?
6: Adayıdır tabii. Belli bir dönemde. Çünkü kediler biraz da doğası gereği yani zannediyorum doğru su tüketimini sağlamak çok zor oluyor. Çünkü su tüketim konusunda çok nazlılar. Ama çok da ihtiyaçları var.
5: Evet.
6: Akan su istiyorlar, diri ve canlı bir su istiyorlar. Gerçekten suyun lezzetini arıyor kediler.
5: Evet.
6: Strese girdiklerinde hiçbir şey yiyip içmeyip her şeyden saklanabiliyorlar. Hı-hı. İki gün boyunca bir yatağın altından çıkmayabiliyor mesela. Bu süreçler elbette böbreğe bir problem doğuruyor.
5: Evet, ben kedimi ilk defa tatile götürdüğümde iki gün hiçbir şey yemeyip hiç tuvalete gitmemişti.
6: Evet.
5: Üçüncü gün tuvalete gitti. Dördüncü gün zaten döndük. Gerçekten çok korkmuştum. Kötü bir tecrübeydi.
6: Zor bir deneyim tabii.
5: Evet. Peki bir de mikroçipi konuşabilir miyiz?
6: Tabii
5: mikroçip
6: ki.
5: Nedir?
6: Mikroçip aslında bir dijital kimliklendirme yöntemi. Mikroçip birçoğu Avrupa ülkesinde uzun yıllardır kullanılıyor. Sahip üzerine evcil hayvanın kimliklendirilmesi sağlanıyor. Böylece o hayvanın sorumluluğu resmi olarak o kişiye atanmış oluyor aslında.
5: Hı hı.
6: Aslında süreç temelde bunu işliyor. Ayrıyetten de biraz önce konuştuğumuz bu kuduza karşı neydi mesela kuduz ölümcüldü, kuduz her koşulda korunmamız gerekiyordu. Bu hı hı. çok ciddi bir şey. Bizim kayıtsız hayvanı asla bırakmamamız gerekiyor dolayısıyla. Kuduz aşısı da o açıdan oldukça elzem. Biz bu aşıları veteriner hekimler, klinisyenler ve Tarım Bakanlığı'na hı hı. bağlı birimler olarak aşısı yapılan hayvanların tüm aşılarını Tarım Bakanlığı'na bağlı sisteme işliyoruz. Onun hayvana ait ve kişiye ait bilgileri işliyoruz. Dolayısıyla X kişisine ait X isimli X ırktaki hı hı. X yaştaki kedi bu dönemde bu aşı olmuştur bilgisi devlete bir rapor olarak sunulmuş oluyor.
5: Hı hı.
6: Dolayısıyla o hayvanın varlığı da ve o hayvanın
5: bakımları
6: da teyit edilmiş oluyor. Mikroçip dediğimiz sistem budur. Şunu da belirtmek istiyorum. Mikroçiple ilgili bazı endişeler var. İşte çok büyük, onun iğnesi çok büyük, korkuyorum. Kedime zarar verir. Bugüne kadar ben bizzat mikroçiple alakalı herhangi probleme tanık olmadım. Mikroçipte hayvanı o enjekte ediliyor dediğimiz
5: hı hı, evet.
6: şey aslında bir pirinç tanesi kadar minicik ve problem doğurmayan bir şey. Ve onun altındaki temel amaç bütün hayvanların kayıt altında ve güvende olmasını. Hı. Aslında sahiplendiğiniz hayvanla birlikte sizin de korunmanızı sağlamak.
5: Peki şöyle bir şey var. Patradar sayfasında da paylaşıyoruz. Kediyi bulduk. Çipli ama kayıtlı değilmiş. Bu nasıl oluyor?
6: Çünkü orada şöyle bir şey var. Sisteme geniş bir çalışmayla geçiş yapıldı. 2021 itibariyle zorunlu kılındı.
5: Hı hı.
6: Fakat altyapı problemleri var. Bazı altyapı problemleri var. Dolayısıyla tam bir entegrasyon sağlanamadı. Zaman içerisinde birçok hayvan çiplense de o çiplenen hayvanların bazı sehven yapılmış hı hı. bazen. Bazen dosya evrak kökenli hı hı. Temel hatalar gibi hatalarla sisteme tam kaydının tamamlanamamış olduğu görünüyor. Burada birçok kurumun özenli bir çalışmaya ihtiyacı var dolayısıyla.
5: Ben kedimi çiplettiğimde Orman Bakanlığı'ndan bir mesaj geldiğini biliyorum. Bu teyit midir aslında?
6: Tabii o teyittir. Yani o biz klinikte bu işlemi tamamladığımızda Tarım Bakanlığı sitesinden tüm bilgilerin geçişini yapıp size kimlik numaranız ve telefon numaranız üzerinden bir SMS gelmesi sağlıyoruz. Gelen SMS ile birlikte o SMS doğrulandığında siz artık o hayvanı sahiplendiğinizi resmi olarak kabul etmiş oluyorsunuz ve çip numarasıyla birlikte bu teyit edilmiş oluyor.
5: Bu yasal bir zorunluluktur değil mi?
6: Tabii ki. Bu yasal bir zorunluluktur.
5: Peki bir de şuna değinelim. Aşı fiyatlarını kim belirliyor?
6: Aşı fiyatları. Aşı fiyatları konusunda aslında şöyle. Tüm Türkiye'de farklı şehirlerde farklı aşı

0: Evet.
1: Peki mesela ben bir kedi sahibi olarak bunu benden kaçması ya da saklanması dışında nasıl anlayabilirim?
0: Aslında bunların bazıları semptomla gösteriyor. Mesela biraz önce konuşmuştuk. Kedilerin idrar yolu problemi erkek kedilerin bilhassa bir semptomdur. Bu bir çeşit depresif davranışların semptomlar olarak dışa vurumudur. Çünkü o stres davranışı, stres hali zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklar ve onun semptom olarak ortaya çıkıyor. Bu bir örnektir ya da mesela köpeklerin sürekli patilerini yalaması, kronikleşmiş sürekli. Ya da bir kere mesela bir böyle hastam olmuştu. Bir köpek ısırarak kendi kuyruğunu yok etmeye çalışıyordu. Önemli bir kısmını yok etmiş bize geldiğinde. Yetişemediği kısım için ise kafayı yiyordu adeta. Bunun altında da bir anlamda psikolojik bir sebep yatıyordu. Yani özellikle dermatolojik ve ürünler semptomlarla gösterebiliyor bazı depresif davranışlar kedi ve köpeklerde kendisini.
1: Nasıl tedavi ediliyor? Yani ilaçların dışında o hayvanın sahibine düşen şeyler nelerdir?
0: Çok fazla şey var esasen. Kedilerin ve köpeklerin ihtiyaçlarını bu noktada ayırmak lazım. Kediler sadece temiz bir kum kabı, temiz bir mama ve temiz bir suya ihtiyaç duymuyorlar mesela. Zengin bir çevreye ihtiyaç duyuyorlar evde. Dikine, tırmanma ve avlanma alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bir tırmalama tahtasına ihtiyaç duyuyorlar. Evin içinde onun için potansiyel avlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunların her biri aslında onlar için bir çevresel zenginleştirmedir. Sağlıklı bir mama onun psikolojisini gerçekten etkileyecektir. Sürekli olarak temiz ve taze bir su gerçekten etkileyecektir. Bunların her biri birer psikolojik destek sağlayacak onlara. Ve sevgi. Maalesef onların en büyük ihtiyaçlarından biri ve bazen gözden kaçıyor. Sevildiğini bilmek hayvanların bir ihtiyacıdır. Bazen kediler tabi bunu umursamıyor gibi yapabilir ama onlar için bir ihtiyaçtır yani. Köpekler mesela tanık olmuşsunuzdur. Köpekler parka gitmeyi, sokağa çıkmayı, bir yerlerde koşturmayı öğreniyorlar. Mesela hadi parka gidiyoruz dediğiniz anda yüzlerce defa zıplayabilirler evden çıkana kadar keyiften, heyecandan. Onların o heyecan duygusunu ve dürtüsünü bir şekilde harekete geçirmek. Onları enerjik olarak, enerjik hayvanlar olarak tanıyıp hareketli bir hayatın içinde yaşatabilmek gerekiyor. Belli köpek ırkları için tabii bu geçerli. Örnek veriyorum, bir golden ırk köpek yüksek enerji, sürekli oyun, açık bir alan, koşuşturma alanı, sosyal bir çevre. Bunların her birine bir noktada ihtiyaç duyuyor.
1: Peki köpeklerin evde mi beslenmesi daha sağlıklıdır, bahçede mi? Ya da evde kesinlikle beslenmese sağlığı açısından çok iyidir dediğiniz bir cins var mı?
0: Yani tabii. Mesela golden ırkı bir köpeğin evde beslenmesi aslında çok sağlıklı olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok sosyal, çok aktif. Ya da bir kangal ırkı köpek. Aktif ve dışarıda yaşamak için evrim sürecini geçirmiş ve belki hala da geçiren bir tür. Dolayısıyla yani doğa için ya doğa onların temel bir ihtiyacı. Dolayısıyla ona ihtiyaç duyuyorlar. Bunu sağlamak gerekiyor onlara. Fakat örnek veriyorum, küçük bir ırk teriyer, belki 1,5-2 kilo ağırlığında bir bünyeye sahip, vücuda sahip, kırılgan bir canlı. Onu alıp da bahçede beslemek onun için biraz tehlike arz edebiliyor.
1: Peki sizin bir üniversite hastanesi tecrübeniz de var. Kliniğe mi gelmeliyiz? Üniversite hastaneleri mi?
0: Burada aslında durum şu. Bizim şehrimizde şöyle bir durum var. İnsanlar bütçeleri ölçüsünde biraz hareket etmek durumunda. Dolayısıyla fakülte birçok işlemin daha ileri düzey yapılabildiği, birçok hizmetin kaliteli şekilde sunulabildiği bir konum. Fakat bazı aksamalar doğal olarak var. İşte mesela örnek veriyorum, fakültede bir mama satış

0: yoktur ya da fakültede bir pansiyon hizmeti yoktur. Bu hizmetleri almak için bir kliniğe gitmeniz gerekiyor. Ama bazı hastalıklarda daha uzman ellere mutlaka ihtiyaç duyuyor. Orada yani bir basamak basamak hastane ve klinik ayrımı yapmamız gerekiyor. Bizim hangi noktada neye ihtiyaç duyduğumuzla ilgili.
1: Anladım.
0: Ve bir anlamda da bütçe konusu.
1: Aha, fiyat olarak da ayrışır mı? Daha uygun bir yer midir yoksa daha pahalı mıdır üniversite hastaneleri?
0: Fiyat olarak tabii değişim gösteriyor üniversite hastanesi ve klinikler. Çünkü kliniklerin çalışma şeklini ve ücretini veteriner hekimler odası belirlerken fakültenin özgün bir fiyat politikası oluyor haliyle. Dolayısıyla hani orada bir fark oluyor mutlaka. Hı
1: hı. Bize aktarmak istediğiniz, unutamadığınız bir tecrübeniz var mı?
0: Şu anda...
1: Yani şöyle, bir hasta geldi, ben buna bakamazdım, bakamadım, ilgilenemedim ya da beni aştı. Çok değişikti, bu olmuş, hiçbir yerde görmemiştim vesaire dediğiniz.
0: Tabii. Bunun üzerine biraz düşünmemde fayda var. Yani çok çok çok fazla, çok farklı vakalara denk gelmişimdir bunca süreç içerisinde. Şu bir, ilginç bir yavru kedi vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Bir yavru kedi bir köpek tarafından zannediyorum ufak saldırıya uğramış ya da dışarıda farklı bir hayvan tarafından bilemiyorum. Vücudun omurganın altı, bel omurlarının altı felç ve kalçanın etrafını tamamen kurtlar sarmış. Mik, böyle kurtçuklar. Bir hasta sahibi onun yaşamı için ve hayatta kalabilmesi için çok kendini vererek mücadele ediyordu. O anı mesela çok takdir etmiştim. İnanılmaz bir sevgi ve şefkat örneğiydi. Ve çok zor bir şey. O sorumluluğu ona rağmen almaya çalışmak.
1: Buna bir göre göre alıştınız mı?
0: Mutlaka bir alışma hali oluyor. Yani ilk günle bugün arasında mutlaka bir fark var.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum.
1: Bu hafta Patriadar'ın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere. Ben Merve Selen Kocaman. Bu haftaki Patriadar'ın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler hocam.
0: Ben
1: ayağınıza
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Çok memnun olduk.
0: Ben de çok memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum her şey için.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere.
2: Patriadar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: Haftanın özeti.
4: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
3: Haftanın özeti.
4: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
3: Haftanın özeti.
4: 21 Mayıs Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme, CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
9: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

0: 1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.
1: Ben olayım

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında. Belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun. Korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun. Her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Bir şey olsa seninle ölmek dışında.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.